0: Kirlense de atamam ben. Bir gün temizlenir umuduyla saklarım. Atamam. Kandın mı biraz? Git.
1: Gideceğim. Sen de gelir misin bu sefer benimle?
0: Nereye?
1: Dışarı.
0: Dışarı nereye?
1: Sana unutturduğu her yerim. Gizlice buluştuğumuz o parktan başlarız. İneriz oradan sahile, çay içeriz. Beyoğlu'na çıkarız. Sonra sahafları gezeriz. Paramın yettiği teneke bir yüzük alırım sana. Yine. Antika bu derim. Hikaye uydururum. Sen yalan olduğunu bilirsin. Ama inanmış gibi yaparsın.
0: Yapamam artık.
1: Çıkaracağım seni bir gün dışarı. Bugün olmasa da bir gün.

0: Gülben. Aç şu kapıyı Gülben. Vallahi kıracağım o kapıyı. Aç şu kapıyı.
1: Abla. Annem gelmedi mi?
0: Bu sefer çizmeyi açtın Gülben.
1: Dayanamadım abla, ne yapayım, yazık. Görmedin mi, duymadın mı dediklerini?
0: Çık dışarı.
1: Ha? Ay, ay. Dur. Ne yapıyorsun?
0: Akşama kadar kal da orada aklın başına gelsin.
1: Abla, hayır. Terliklerim.
0: Densiz.
2: Kime bağırıyorsun yine Hasibe?
0: Safiye baba, Safiye. Hasibe'yi yolladın ya öbür tarafa.
2: Ne diyorsun sen Hasibe? Kim var kapıda?
0: Ya kadın yaşarken yüzüne bakmıyordun. Ölünce konuşasın mı geldi? Hayret bir şey.
2: Kim ölmüş?
0: Karın diyorum, karın. Karın öldü ya. Selamını söylerdim ama artık bana da uğramıyor. Tövbe estağfurullah.
2: Perihan'ı karıştırma. Seni kaç kez uyardım. Kalbini kırarım bak.
3: Baba, baba sen misin o? Açar mısın? Kapıda kaldım ben.
2: Kim o?
0: Perihan'dır belki, aç bak.
2: Son kez uyarıyorum seni. Onun adını ağzına almayacaksın.
0: Niye almayacakmışım? Ha, niye almayacakmışım? Adı mı kirleniyor benim ağzımda? Madem bu kadar çok seviyordunuz, madem aşkınızdan ölüyordunuz, başka kimseyle yapamam deyip ağlıyordunuz, niye gidip başka kadınla evlendin? Ha? Kim inanır be sizin sevginize? Çocuğunuzun yüzüne bile bakmıyorsunuz. Yazıklar olsun.
2: Sen biraz kendine gelsen iyi olur Hasibe. Ne dediğini bilmiyorsun. Kızı eve mi almadın? E pes yani.
1: Hay Allah senden razı olsun baba ya. Toz içinde kaldım hep. Al. Abla. Kızgın mısın hala bana?
2: Aman bırak canım. Her zamanki hali işte. Acısını sizden çıkarıyor.
0: Neyin acısını çıkarıyormuşum? Cevap ver, neyin acısını çıkarıyormuşum Hikmet Efendi?
2: Şu haline bak. Her günkü cehennem. Keşke babama uyup seninle evlenmeseydin.
0: Silah soruyla mı evlen dediler? Ha? Evlenmeseydin çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
1: Abla tamam.
2: Yalnız yapamazsın. Kimsesizlik zordur dediler. Keşke dinlemeseydin.
0: Annem kaldı kimsesiz. Biz kaldık, tamam mı? Sana hiç...

0: Bir şey olmadı. Hepimizi yaktın be. Hepimizin hayatını kararttın o kadın uğruna.
1: Abla tamam, Allah aşkına yeter.
0: Babalarınız batsın sizin.
2: Yeter. Yeter. Baba gel sen benimle hadi. Gel baba sen benimle.
3: Ne yaptım ben? Ben kötü bir şey yapmadım ki. Neden bağırıyor bana?
2: Yok baba, hiçbir şey yapmadın sen. Hadi gel benimle.
3: Bir kusurum olması lazım. Neden benden bu kadar nefret ediyor?
2: Senden nefret etmiyor. Derdi başkasıyla belli ki. Hadi gel.
1: Hadi baba geç sen.

0: İki saatim var. Annem yineden dönmeden evde olmam lazım.
1: Tamam, yetişiriz, merak etme. Film erken biter zaten.
0: Film mi?
1: Bilet almıştım sinemaya gideriz diye. Ne oldu, istemiyor musun yoksa?
0: Yok, ondan değil de. Bugün gitmesek.
1: Sevmiyor musun sinemaya gitmeyi?
0: Ben hiç çıkamıyorum ya dışarı. Oturuyorum ya evde. İçim daralıyor.
1: Anladım. Peki ne yapalım, ne istersin?
0: Dışarıda olalım yeter. Yürüyelim öyle.
1: Nereye mesela?
0: Ben hiçbir yer bilmiyorum ki. Bir seninle gittiğimiz parkı biliyorum.
1: Peki nasıl bir yere gitmek isterdin?
0: Kapalı olmayan.
1: Başka?
0: Böyle kalabalık. Ama yüzünü asan insanların olmadığı. Mutlu mutlu ailelerin olduğu. Denize yakın belki.
1: Kuşlar da olsun mu?
0: Var mı ki öyle bir yer?
1: Var.
0: Neresi?
2: Galata Köprüsü.
3: Naci.
2: Hı.
3: Hazır mısın Naci?
2: Ne?
3: Unuttum deme. Üçte doktorla randevumuz var. Hadi taksi aşağıda bekliyor.
2: İyi sen git, bekletme.
3: Ya canım çıktı randevu alacağım diye. Hadi lütfen. Tomris'in hatırı için. Bir saat ya. Bir saat sonra dönersin yine mahallene. Tamam, ondan gidip özür dilerim istersen. Mani olmayacağız derim. Hadi lütfen yeter ki gel.
2: Bile bile üzüleceksin.
3: Benim olayım o Naci, biliyorsun. Hadi.

0: kafasız Gülbe. Al işte. Neye hemen inanıyorsun sen? Ha? Şuraya bak. Bak bak. Vay be.
1: Gülben.
0: Hı, söyle. Dinliyorum. Ha.
1: Babam dinlensin.
0: Tamam, dinlensin.
1: Girip çıkmayın odasına. Ben verdim zaten ilaçlarını. Ablama da söyle uzak dursun, tamam mı? Daha fazla böyle hırpalamasın adam.
0: Sen iyi misin? Barışırsınız, üzülme. Bak, gel. Otur. Otur, otur, ne diyeceğim? Ben şimdi ona bir gün sordum. Siz mutlu musunuz diye sordum. Sen ona hep kırmızı balonlar alıyormuşsun.

0: mutlu oluyormuş. Bir de boynundaki kolyeyi gösterdi. Böyle küçük bir kız balona falan uzanıyor. O senin hediyenmiş. Dedim ki ne alaka, hiç anlık bir şey değil dedim ben. İçimden öyle düşündüm. Sonra bir de üstüne gofretler mofretler bir şeyler anlattı. Gofretler. Allah Allah dedim yani. Şaşırdım içimden. Ama işte sonra anladım. Yani ablamın dediği gibi olmamış. O sana çok iyi gelmiş. Hala boynumdadır o kolye. Merak etme, çıkarmamıştır.
1: Etmeyeyim mi? Yapamam dese bile mi?
0: Tabii ki. Ha. Yalnız orası benim odam. Hiç kusura bakmasın.
1: Sağ ol Gülben.

0: Hah. Harika. Ona da gazı verdin Gülben. Çok iyi oldu. Şimdi gitsin o da ondan kazık yesin. Kızım sen hiç akıllanmayacaksın be. Yok artık. Ya inşallah bir şey olmaz. İnşallah. Herkese gaz ver. Herkese. Hayret bir şey ya.
1: Ne zaman barışacağız?
2: Küs değiliz ki.
1: Yüzüme bakmıyorsun ama.
2: Bakamıyorum çünkü.
1: Ben seni utandırmak istemedim. Biliyorum çünkü nasıl bir his. Hani sen bazen kendini tutamayıp bana... O manyak aileden nasıl çıktın falan diyorsun ya. O zaman işte ben de aynı böyle hissediyorum. Utanılacak bir şey yapmışım gibi.
2: Halbuki iltifattı onlar.
1: Vallahi bana pek öyle gelmiyordu. Bir dahakine direkt beni öv. Mümkünse ailemi gömmeden.
2: Olur.
1: Bir iyilik isteyebilir miyim senden?
2: Hamburger mi isteyeceksin yine?
1: Abim hiç iyi değil. Ablanla konuşursan bunu ona söyler misin?
2: Sana o anlattı değil mi babamın yaptıklarını?
1: Hiç tanımıyorsun onu.
2: Sen nereden öğrendin o zaman?
1: Hastanede. Abime sarılmış deli gibi ağlarken duydum. Abim onu teselli ederken. Ben buradayım. Hiç merak etme. Her şey iyi olacak derken. Her gün hepimize yaptığı gibi. Benim abim öyle kimseye sarılıp ağlayamaz. Canı sıkılınca çekip gidemez. Kendine üzülecek zaman bırakmıyorlar çünkü ona. O yüzden ablana söyle, eğer gittiyse gittim desin. Öyle can çekiştirmesin onu.

0: Hadi adamlar geldi. Toplantıya seni bekliyoruz. Patroncuğum, duydun mu? Adamlar geldi diyorum.
1: Duydum.
0: İyi misin sen?
1: Gitti.
0: Kim?
1: Ama sıkıntı o değil. Gider zaten. Kalması saçmalık. Kim bile bile kendine bunu yapar ki?

0: Benim kadar çaresizi.
1: Abi. Yani ne oldu bilmiyorum ama. Sen çaresiz falan değilsin han. Bir konuşalım, anlayayım ben. Buluruz bir yolunu ya. Bak o zaman ben gideyim. Toplantı iptal diyeyim şimdi. Hemen döneceğim yanına. Sen burada beni beklersin değil mi? Tamam değil mi? Tamam. 5 dakika izin ver bana. Sonra gideriz. Otururuz bir yerde konuşuruz güzel güzel. 5 dakika kardeşim. Geleceğim hemen.

0: Ah beyinci, of. Elif.
1: Buyurun.
0: Han Bey'in bugünkü görüşmelerini iptal et, tamam mı? Orhan abiye de söyle beklemesin.
1: Peki Esat Bey.
2: Ben de size geliyordum Esat Bey.
0: Ya kusura bakmayın, sizi beklettik ama acil bir durum oluştu. Toplantıyı ertelememiz gerek.
2: Asıl acil durum burada.
0: Anlamadım. Hikmet amca.
3: Ha, nihayet gelebildin. Oğlum, beyefendiler ta Çin'den gelmiş. Ayıp değil mi bekletiyorsunuz? Neyse, biz imzayı attık. Ama ben ikna edemedim. Sen de söyle, bu gece dönmesinler. Uçağı iptal etsinler. Tarabya'daki otelde misafir edelim.
4: Han Bey gelemeyecek sanırım. Biz izin isteyelim.
3: Olmaz. Önce bir çay içelim. Hayırlı olsun diyelim. Usulüyle olsun her şey, değil mi?
0: Tamam, sıkıntı yok. Ben hallediyorum. Ben hallediyorum.
3: Sekretere de söyle, çay kahve falan getirsin. Kimse ilgilenmiyor mu burayla?
0: Hikmet Bey, şöyle mi yapsak? Ben sizi benim odama mı alsam?
3: Ne münasebet? Senin odan küçük. Benim odaya geçeriz. Daha temizdir. Burası da tozluymuş. İnsanlara rezil olduk.
0: Haklısınız. Tamam, öyle yapalım o zaman. Buyurun, hatta biz önden geçelim sizinle.
3: Çay da söylesinler.
0: Tabii tabii, çay da söylerler. Buyurun. Kusura bakmayın. Ben hemen dönüp izah edeceğim durumu size.
5: Güvenlik yok mu burada?
0: Yok yok Haldun Bey. Öyle bir durum değil.
3: Benim bu adamı zaten hiç gözüm tutmamıştı. Ben geldiğimden beri ileri geri konuşup duruyor. Yok, ben bununla iş yapmam.
0: Kusura bakmayın siz. Hikmet Bey, biz odaya mı geçsek? Hem diğer misafiriniz de bekliyor ya.
3: Benim kimseyle randevum yok. Bulmaca çözeceğim ben.
4: Hadi kalk.
3: Ben size kalkabilirsiniz dedim mi? Oturun.
0: Kusura bakmayın. Devam edin. Tamam Hikmet Bey. Tamam.
3: Gidemezler dedim. Bu adam dolandırıcı. Bütün evrakları sahte. Hırsız bu. Polise haber verin hemen. Hemen kapıyı kilitlesinler.
0: Tamam.
3: Hemen arayın, hemen.
0: Hallettim ben. Gerçekten merak etmeyin Hikmet Bey. Tamam. İsterseniz geçelim biz.

0: Hadi artık toparla kendini. Tommy seni böyle görmesin.
1: Başka bir doktor daha varmış. Alternatif tıpla da ilgileniyormuş. Dördüncü evredeki kanserli bir hastayı iyileştirmiş diyorlar.
0: Bu öyle bir hastalık değil, bunu sen de biliyorsun. İstersen hemen dönme, bir topla kendini.

söyleyeyim? Nasıl söylerim? Tom, bizi bugün sen alır mısın? Hadi çocuk anlar bir şey olduğunu, sorar bana, korkar. Ne olur, ne olur sadece bugün için, ben toplarım zaten kendime.

0: dört, beş, altı.
1: Abla, babanın ilaç saati yaklaştı. Ama uyuyor herhalde, açmıyor. Ben ne yapayım?
0: Üç, dört, beş, altı, yedi. Abla! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.
1: Sekiz mi? Ama biz hiç o kadar... Abla, sekize kadar değil
0: kes,
1: mi yani?
0: Kafamı karıştırıp durma arkamda.
1: Bir, tamam ben iki, üç, dört, babayı beş, soracaktım. Altı, ne yedi, yapayım sekiz, ona ilaçları?
0: Ne yapıyorsan yap Gülben. Beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

0: Kaan hadi aç artık şu telefonunu ya. Yok açmıyor. Ne yapsam ki ben ya? Ne yapayım şimdi acaba? Ay. Ay. Ödüm koptu.
1: Hana ulaşamadım.
0: Baba, sen ne ara çıktın dışarı? Nereye gittin?
2: Neydi oranın adı?
1: Şirkete geldi Hikmet amca.
0: Ha, iyi tamam baba hadi çabuk gir ellerini yıka Allah aşkına hadi.
2: Yıkamayacağım. Çocuk muyum ben? Sen yıka ellerini. Çekil de geçeyim.
0: Baba dur dur ayaklarını çıkarsaydın. Oo, ayağına girdi. Ne olacak buralar?
1: İlacını alıyor mu?
0: Alıyor tabii almaz olur mu? Çok dikkat ediyoruz. Han daha yeni verdim dedi.
1: Han da iyi değildi ki bugün. Şişt,
0: sessiz ol şey abla.
1: Gelirse beni aramasını söyler misin?
0: Yani söylerim de arar mı bilmiyorum ki. Hep oyuncu yüzünden. Seviyor güya. Böyle sevgi mi olur ya? Allah Allah çekti gitti. Perişan etti dağ gibi adam. Seviyorsan yanında duracaksın. Direneceksin, savaşacaksın. O kadar kolay mı ya?

Yani vazgeçmen için hiç umut olmaması gerekir. Öyle mi ki İnci'nin durumu? Han ne kadar çok seviyor onu. Ailesini karşısına aldı onun için. Ne kadar zor biliyor musun ailene rağmen sevmek?

0: Sevdiğini gururla savunmak, dik durmak ne kadar zor. Herkes karşıyken, sana unut olmaz o iş derken, sen de biliyorken ama kıyamazken şuradan çekip çıkarmaya. Ne kadar zor biliyor muymuş oyuncu onu? Yani bilsin. Ben ona biri söylesin diye dedim. Ben de aradım hanı ama açmadı. Açmıyor yani, içine kapandı iyice. Bir kere daha böyle olmuştu biliyor musun? Çocukken. Bir hafta konuşmamıştı hiç.
1: Ya. Tabii bir konuşsa, bir anlatsa halbuki.
0: Evet, ben de onu diyorum işte. Konuşsunlar. Bilsinler her şeyi yani. Utanmasın.
1: Seni iyi gördüm ama.
0: İyiyim zaten.
1: Sevindim. Cidden.
0: Akıllandım.
1: Estağfurullah canım.
0: Yok yok. Hepiniz beni deli zannettiniz ama işte gördüğün gibi aklım gayet yerinde. Ben idare ediyorum evi şu anda.
1: Ne güzel. O zaman yani bir şeye ihtiyacın olursa, hani Hikmet amca ile ilgili bir sıkıntı falan, beni yine arayabilirsin. Hem hana da ulaşamıyorsun ya.
0: Bayram var. Onu ararız.
1: Doğru. Hem o daha yakın değil mi? Olur. O zaman ben seni tutmayayım. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
0: Esat. Sağ ol.
1: Ne demek?
0: Sen iyi bir insansın. İnşallah kıymetini bilir.
1: Sağ ol.
0: Bilir değil mi?
1: Ya ne desem ki şimdi?
0: Korkma korkma. Yanlış anlama.
1: O benim arkadaşım Gülben.
0: Nasıl? Siz sevgili değil miydiniz?
1: Yok.
0: Ama sen onu seviyormuşsun yani.
1: Ya işte. Ya karışık oralar gerçekten. Neyse ben gideyim. Sen de istersen bir Hikmet amcaya bak.
0: Bir dakika. Telefonu vardır sende.
1: Gülben. Bak ben sorun çıksın istemiyorum. Lütfen.
0: Özür dilemek istiyorum sadece.
1: Güzel ama gene de ben vermeyeyim. Doğru olmaz sanki. Ya, yanlış anlama yani, kusura bakma ne olur.
0: Canın sağ olsun. Peki.
1: Kendine iyi bak, olur mu?
0: Sen de.

0: Gülben. Ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun?
1: Söyleyemem. Kızarsın.
0: Aşk olsun. Sen benim sana kızdığımı gördün mü hiç?
1: Anneme söylersin, o kızar.
0: Söylemem, söylemem. Hadi anlat bakayım, ne oldu sana? Kim üzdü seni?
1: Okulda tahtaya kaldırdı hoca beni, soru sordu.
0: Bilemedin mi? Ya ne olacak canım? Benim de çok başıma geldi küçükken. Hem bir kere sınıfta bile kalıyordum, biliyor musun?
1: Sana da gülmüş müydü herkes?
0: Gülmüşlerdir tabii. Gün gelir sen de onlara gülersin. Ne olacak?
1: Ama onlar hiç. Ben de yapmıyordum hiç okulda.
0: Ne yapmıyordun?
1: Atacağım onu. Ama başka önlüğüm yok.
0: Üzülme sen, tamam. Yıkarız biz onu. Hem çamaşır makinesi ne güne duruyor ha?
1: Olmaz, olmaz. Hayatta olmaz annem, gülür annem. Olmaz.
2: Gülben. Ne yapıyorsun sen burada? Kim var içeride?
1: Babam. Midesini üşütmüş de. Düşerse diye korktum. Ben bir kere bayılmıştım yani.
2: Ne yapacaksın düşerse? Kaldıracak mısın koskoca adamı? Deli deli konuşma da git odanı topla. O da ne hali varsa görsün.
1: Baba. Baba.

0: Gülben! Ne o arkandaki?
1: Hiç.
0: Göster, göster şunu, göster. Allah kahretmesin. Bu ne böyle? Eve sokmuşsun bunu pislik içinde, hep çamur içinde.
1: Silecektim zaten altını abla.
0: Ay şuranın haline bak. Leş gibi hep çamur. Eve birini falan mı soktun?
1: Hayır, kimseye sokmadım. Zaten ben sileceğim her yeri, temizleyeceğim, merak etme.
0: Babanın mı o? Tamam, git yukarı koy çabuk.
1: Abla, en sevdiği ayakkabısı bu. Üzülür sonra, yazık şimdi.
0: Gülben, delirtme beni. Ya yukarı koy ya git bayrama ver. Gözüm görmesin bunu, sonra buraları da sil.
1: Tamam abla.
0: Hep o yürüyüşler yüzünden be. O Neriman'ın da aklı beş karış havada, insan bastığı yere bakmaz mı? Şuna bak, leş gibi.
1: Abla, var mı atılacak başka bir şey? Tamam, yapacağım.

0: Bu benim en son yazdığım şiir. Hmm. Dalga geçme ama.
1: Neden dalga geçeyim? Hadi oku.
0: Ben bir kelebeğim. Kanatlarım mor mavi. Çiçekleri severim. En çok da gülleri. Ben babamı özlerim. Ama o sever karanfilleri. Keşke güneş açsa yeniden. Tutsa yine elimi. Ben bir kelebeğim. Kanatlarım oldu gri. Eski günleri özlerim. Gelmeseler de artık geri. Üzüldün mü?
1: Duygulandım diyelim.
0: Ben de bazen duygulanıyorum. Ama annem üzülmesin diye tuvalete gitmiş taklidi yapıyorum.
1: Çok güzel yazmışsın. Çok beğendim.
0: Sahi mi? Yemin et. Pizza.
1: Hadi koş bak bakalım.
0: Siz kimsiniz?
2: Babam burada mı?
1: Kızım bak pizza değilmiş. Hadi ellerini yıka, pizza da şimdi gelir. Koş.
2: Allah bağışlasın. Annesine benziyor herhalde.
1: Bir şey mi diyecektiniz?
2: Demeyeceğim. Bunu verip gideceğim.
1: Ne bu?
2: Ablam için çöp ama belki senin için değildir. Atamadım, elim varmadı.

yazık ettin. En baştan söyleseydin keşke her şeyi. Çocuğum var deseydin. Anlatsaydın bugünkü gibi. Yine kızardı ama üzülmezdi belki bu kadar. Baban için de üzüldü. Zor. Hiçbir çocuk babasız kalmamalı. Neyse ben gideyim artık. Bunu verdiğimi sakın bilmesin. Yani yine öyle posta kutusuna koymaya kalkma, anlar.

0: Ha Safiye, ama tırsın sen de be. Saçımdan tutup kovmaz herhalde.
1: Tabii de. Gelmeden gitsen sen daha iyi olur. Bir tatsızlık çıkmadan.
0: Aman be, iyi tamam, gideceğim. Ama önce gel şu testi bir çözelim.
1: Ne testi?
0: Sizden hoşlandığına nasıl anlarsınız?
1: Üf, saçma sapan. İyi tamam hadi.
0: Tamam okuyorum. Bir, size bakışını yakaladığınızda hemen başını çeviriyor mu? Evet. D, gözü hep bende. İki, yanınızda hiç dili sürçtü mü?
2: Çok şaşırdık.
1: Üf, derine geç.
0: Tamam. Üç, size karışık kaset hazırladı mı?
1: Hazırlamadı.
0: Aa. Olmaz o zaman. Üzgünüm. Demek ki hoşlandığı başka biri var Naci'nin.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ya sen ne diyorsun? O çocuk sana deli gibi aşık. Gözü hiçbir şey görmüyor ki. Yakında yemeden içmeden de kesilir, ben diyeyim sana.
1: Yok artık, abart sen de.
0: Bak şuraya yazıyorum. Siz evleneceksiniz.
1: Daha neler.
0: Demişti dersin. Hatta şahidin de ben olacağım. Hadi gel gelinliklere bakalım. Var bak bu sayfada. Bak bu sana çok güzel olur. Bak şuna.
3: Değil mi?
0: Doğru tabii. Sen doktor olacaksın önce. Şimdi bir yıl lise. Hemen kazandım diyelim. 6 yılda tıp.
2: Oho. O zaman kaparlar Naci'yi çoktan.
1: Kapamazlar. Kolay değil öyle.
0: Ya da beklemekten verem olur. Ama neyse ya. O sana gelir. Sonra sen onu böyle öperek iyileştirirsin
1: ya
0: artık.
1: Küfür o.
0: Ne?
1: Ya deme şöyle şeyler.
0: Aa. Olacak dedim sana. Çok güzel çocuklarınız olacak.
1: Yok daha neler.
0: Bana ne? Olacak dedim. Evleneceksiniz. Müthiş çocuklarınız olacak. Çok mutlu olacaksınız.
1: Ya abart, abart.
0: Olacaksınız dedim.
1: Ya sussana.

0: Bana bak, kapıma gelip durmayın artık. Rahat bırakın beni. Kocana da söyledim zaten. Ne derdiniz varsa gidin kendi aranızda halledin. Sen bir yolunu bulursun elbet. Ağını düşürürsün yine. Hadi kolay gelsin.
1: Bir şey söylemem lazım. Çok önemli Safiye. Benimle ilgili değil, Naci ile ilgili.
0: Ya yürü git tepem atmadan. Hadi, senin kocanın peşinde olan da ben değilim. Kimsenin tavuğuna kış demem ben. Ne derdiniz varsa kendiniz halledin. Senin gibi de öyle iyi davranıp arkadan iş çevirmem.
1: Bu değil gelme sebebim. Bak biz onunla artık evli değiliz ama hala benim en yakın arkadaşım o. Bu yüzden geldim. Mutlu olursa belki bir şeyler değişir. Bilmiyorum, belki sen iyi gelirsin ona. İçeri gireyim, konuşalım, böyle ayaküstü olacağım.

0: Yapacak şey değil. Vallahi bu nasıl bir medeniyettir böyle ya? İnanamıyorum. Tamam, moderniz de o kadarı bize fazla artık.
1: Adam kalkmış bunca yıl sonra senin için gelmiş buraya. Hiç mi anlamıyorsun onun için ne anlama geldiğini?
0: O zaman da böyleydin. Hep yardım etmeye çalışırdın bizi, aramızı bulmaya çalışırdın. Hatta sen olmasan belki de yıllar geçse de açılamazdı bana. Çöp çatan Gülru. Herkes mutlu olsun ister, kimse üzülmesin. Sonra sen arkanı dönünce de...
1: Ben de aşıktım ona. Hiç şansım yoktu, içime attım. Ama hiçbir şey yapmadım, onu senin elinden almaya çalışmadım. Sen kendin vazgeçtin, annene boyun eğdin. Biliyor musun aramızdaki fark ne? Ben savaşırım, sen teslim olursun.
2: Abla?
0: Geç Gülben, geç. Geç. Hanımefendi yanlış gelmiş, geç.
2: Ha, tamam.
0: Geç içeri, geç.
1: İzin ver, içeri gireyim.
0: Kusura bakma. Olmaz. Her taraf çamur olur. O kadarını ben bile temizleyemem.

0: Birader, o nasıl durmak öyle? Babanın yolu mu burası? Ne yapacağız biz şimdi?
1: Bekle bir dakika, bekle.
0: Kardeş, eşkıya mısın sen? Ha? Kemerim takılı olmasaydı gidecektik.
1: Bekle.
0: Adama bak be. Nereye ulan sığır? İnci.
1: İnci.
2: Ne oluyor ya?
1: Pardon.
2: Allah Allah ya.

0: Kardeş, kafadan sıkıntı falan mı var? Ha? Hani kendini öldürmek istiyorsun, onu anladık da benden ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
0: Ya ne demek ne istiyorsun? %100 suçlu sensin. Polis gelsin onları anlatırsın derdini ya, ben hiç uğraşmayacağım. Bak orada kamera da var zaten.
1: Polise gerek yok. Neyse, ne tutuyorsa söyle, ödeyeyim git yoluna.
0: Şu hareketlere bak be, sen kimsin lan?
1: Uzatma dedim.
0: Bekleyeceğiz ulan polisi. Ha, ben seni anladım. Sen kafayı çektin, zil zurna sarhoş oldun, sonra atladın arabaya. Dedin nasıl olsa birine çarpsam, öldürsem ne olacak ki?
1: Aynen öyle dedim. Bana bak, garibansın ama zekisin ha. Kafan çalışıyor maşallah, cin gibisin.
0: Ne diyorsun lan sen?
1: Diyorum ki bana hiçbir şey olmaz. Olursa senin gibi zavallıyı olur. Anladın mı? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Anca böyle bakacaksın işte. Ha? Ne oldu? Arabana mı vurdular senin? Uf mu oldu araban?
0: Bak kapat çeneni. Katil etme beni.
1: Yakışır halbuki sana. Şu tipe bak. Tam katil olacak tipsin sen.
0: Canına mı susadın lan sen?
1: Susadım lan. Ne yapacaksın?

0: O mu? Bu kadar mı mal? Ha?
1: Az önce artistlik yapıyordun ya. Ondan soruyorum.
2: Ulan manyak mısın lan sen? Ulan seni var ya.

Tipe bak tipe. Bu mu? Bu mu lan, bu kadar mı? Ha?

0: Buna bak lan. Bu kadar mı? Ha?
1: Ciddi de bak.
0: Aferin lan sana. Aferin. Aferin. Vur lan.

0: Yok, kesin telefonunu bir yerde bıraktı abla bu.
1: Bırak Allah aşkına Gülben ya. Barışmışlardır kesin, yanındadır. Keyfinden açmıyordur.
0: Hay Allah'ım ya. Ha, geldi galiba. Han?

0: Ya abla, söylüyorum ama yani Han omlet değil, sahanda sever yumurtasını. Niye bana inanmıyorsun?
1: Hadi be oradan. Sanki sen besledin, büyüttün Han'ı. Çok biliyorsun, işine bak.
0: İyi tamam, sofraya gelince sorarız.
1: Ya sabır.
0: Ayrıca sosis de seviyor ama sen onu eve sokmuyorsun işte.
1: Hay hadi be oradan. Sever mi onu pis pis?
0: Ha? Amerikalarda sevdirmişler ona. Haberin yok senin. Dışarılarda yiyor yani o onu.
1: Öyle mi diyorsun? Seviyor mu yani?
0: Vallahi bak.
1: Ama pistir o şimdi ya. Nasıl temizleyeceğiz ki biz onu? İyi tamam, söyle bayrama da alsın gelsin hemen. Uyanmadan yapalım, sürpriz olsun. Şimdi onu iyice bir sabunlamak lazım. İşimiz çok, hadi.
0: Çok iyi oldu.
1: Gideyim, tamam. Hadi.
0: Ay ben de severim aslında abla.
1: Tamam uzatma, yeme sen. Han'a yapacağım.

0: Girebilir miyim?
1: Gel.
0: Acıyor mu çok?
1: Yok.
0: Ablamları görsen aşağıda. Kahvaltıda sana ne hazırlayacaklarını şaşırdılar bak. Görsen o kadar komikler ki. Abi, merak etme. Halledeceğim ben. Barıştıracağız biz sizi. Vallahi bak. Zaten İnce abla da çok kötüymüş. Kimseyle görüşmüyormuş, konuşmuyormuş. Belli ki o da sensiz çok mutsuz. Ege bile söyledi. Yani ablamın bu kadar kötü olacağını ben de tahmin etmiyordum dedi. Eğer bu kadar mutsuz olacaksa barışsınlar diyor. O da üzülüyor sizin için. Yani ben karışmam da diyor ama orası bende. Bende.
1: Sağ ol Neriman.
0: Her şey düzelecek. Merak etme sen. Mesela bizim sınıfta bir kız var. 5 yıldır aynı çocuğu seviyor. Yani hem de hiçbir umudu olmadığı halde vazgeçmiyor.
1: 5 yıldır.
0: 5 yıldır.
1: Neden vazgeçmiyor? Muş yani.
0: Sabahları uyanmak için bir sebebi oluyormuş. Öyle diyor. Yani ben de sordum çünkü ona. Dedim ki neden vazgeçmiyorsun? Çok belli olmayacak bu iş dedim, söyledim. Olsun diyor. Önemi yok diyor. Hadi gel aşağı inelim kahvaltıya gidelim. Bak bugün çok güzel bir gün olacak. Ben hissediyorum içime doğdu. Hava da güzel. Ablamlar bile neşeli. Bekliyorum bak. Tamam mı?

0: Abla bu ne böyle? Sen eve sokmazdın bunları.
1: Sen seviyormuşsun. Öyle duydum. Biz de yapalım dedik. Hani gidip dışarıda pis pis ne olduğu belirsiz şeyleri yiyeceğine en azından bizim elimizden temiz temiz yiyiver. Yaparım ben sana. Arada. Her zaman değil de arada yani. Ayda yılda bir yapılır.
2: Hadi ye o zaman artık. Bak şu domatesleri hep ben kestim. Nasıl?
1: Peynir de al, peynir seversin. Üçü de senin sevdiğinden.
2: Şu peynir çok güzel biliyor musun?
1: Tamam, elini değdirme üstüne. Ay, bayramdır Gülben. Hı. Aç şu kapıyı, hadi sen aç.
2: Tamam. Bak şunu diyorum ben.
1: Elini sürme daha üstüne. Aa. Hancım yaklaştır. Sen de bekle. Önce abin alsın. Fincanını yaklaştır, çay koyayım.
3: Sen? Han burada mı?
2: Esat mı dedi? Çünkü ben seni aramak istediğimi söyledim. Söyledi mi sana? Kötü bir şey için değil. Yani özür dilemek istedim ben sadece. Ama Esat numaranı vermedi. Benden korkuyorsunuz biliyorum. Bakışlarından belli zaten.
3: Benim biraz acelem var da şunu Han'a iletebilir misin lütfen?
2: Aslında telefonunu verseydi ben sana başka bir şey daha diyecektim.
3: Ne diyecektin?
2: Bak işte nasıl korkuyorsun hala. Han iyi değil de beni İnci ile konuşturur musun? Onu anlatmam lazım çünkü. Onsuz ne hale geldiğini. Bir dakika. Sen niye geldin? Aralarını mı düzelteceksin yoksa?

0: Çayı soğudu ya. Nerede kaldı bu?
1: Neredesin Gülben? Bir gelemedin. Çaylar hep soğudu.
2: Sayaç içindir kesin.
1: Ne oldu kız? O yüzünden anne ne oldu?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Kilisedeyken acı çeken arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle çoğu zaman nasıl empati kuracağımızı bilmiyoruz. Bu da demektir ki çoğu kişi, kilisemizdeki insanlar bile gerçekten yalnız hissediyor. Öyleyse onlara sevgimizi göstermeliyiz ve bu çocukları Tanrı'nın sevgisiyle uğurlayalım. Joe Lee, Michael Randolph ve Benjamin Ellis. Gelin hadi, lütfen. Evet baylar, lütfen.

0: Fort Bragg Paraşütçü ve Özel Harekat Merkezi. Asla pes etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek ve arkadaşlarımı geride bırakmayacağım. Dua ederiz Yüce Tanrım, kılıçlarını kullananlara doğruluk galip gelsin ve kötüler mağlup edilsinler diye. Koruyucularımız olan adamlar için Tanrım, lütfen bu insanlar görevdeyken ailelerini rahat ettir. Tüm bu çocuklara özel bir lütuf bahşet. Tanrı sizi kutsasın ve Tanrı Amerika'yı kutsasın. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Üzgünüm, uyandırmak istemezdim.
1: Sorun değil, zaten uyanıktım. Antrenman nasıl gidiyor?
0: Vaktin var mı yok mu?
1: Bence o ayakta.
0: Bugün okulu yok mu?
1: Hayır, bugün cumartesi.
0: Cumartesileri okul yok mu yani?
1: 1953'ten beri yok.
0: 1953'ü çok severim. İyi de o.
1: Babana merhaba demeyecek misin?
0: Merhaba.
2: Merhaba baba.
0: Elinde ne var? Şuna da bak.
2: Uçaktaki sensin.
0: Hı-hı.
2: Ve işte şunlar da bulut.
1: Tüm hafta senin için çizdi.
0: İnanılmaz. Hadi gel, bana yardım et. Pekala. Evet, hadi bakalım. İşte oldu. Evet. Jack.
2: Arkamdayım baba.
0: Jack.
2: Baba buradayım.
0: Neredesin?
1: Hadi başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Tam burada olacağım, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım.

0: Pekala. Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Evet öylesin.
1: Değilim. Beni bırakma.
0: Bırakmıyorum,
1: baba.
0: Bırakmıyorum, buradayım.
1: Bırakma.
0: Jack, bana bak. 3, 2, 1. Hadi oğlum, bana doğru yüz.
1: Olmaz.
0: Yapabilirsin. İşte bu, oğluna bırak, gözlerin bende olsun. Ayaklarını kullan, işte bu. Yüzüyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Bunu yapıyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Harikaydın oğlum. Evet.
1: Anne, başardım.
2: Evet, başardım. Başardım.
1: Baba, sanırım şimdi yüzebilirim. Bak. Bir daha.
0: Şuna bak.
1: 7 ayda 2,5 santimetre.
0: 7 ayda 2,5 santimetre. Harika değil mi?
1: Yeterli mi?
0: Bu çok fazla, mükemmel.
3: Merhaba, ben Bills Recovery'den Sheila. Vadisi geçmiş ödemelerinizi kontrol etmek için.
4: Mesaj silindi.
5: Merhaba James. Dinle dostum, hafta sonu mahvettiğim için üzgünüm ama komutan tüm takımı teste sokuyor. Gelsen iyi olur.
6: Ordu Astsubayı 1. Mevki James Harper.

0: Rahat Asubay. Bu yeni komutanımız Yarbay Roberts. Dizi parçalanmıştı. Yine. Rehabilitasyonu iyiydi.
1: Sağ olun efendim.
2: Akciğerini sualtı operasyonlarını olanaksızlaştırıyor.
1: Bu akciğerlerle 5 yıl içinde 4 kere göreve çıktım efendim.
2: Rahata geçebilirsiniz Asubay. Testes, tanazorol, nandrolol, fenilpropiyenet ve büyüme hormonu gördük. Sen özel harekat kuvvetlerinin sıhhi asubayısın. Daha iyi bilmelisin.
1: Ekipte kalmak istiyorum efendim. Ekipte kalmak.
2: Önceki komutanlarınızın sizi neye cesaretlendirdiğini bilmiyorum ama... Kendi birimimde kabul etmeyeceğim. Büyük Ordu özel harekat kuvvetleri etiketinizi geri almayı önerdi. Sana ters gelebilir. Onurlu bir terhiste ayrılıyorsun ama emeklilik maaşı ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun. Çıkabilirsin.

0: James.
1: Bir şey söylemene
0: gerek yok. Birilerini işten çıkaracaklardı. Tamam. Bunu onlar suçu için kolaylaştırdın. İtibarınla her özel güvenlik şirketi evet. Seni buradan çıktığında kapar.

0: Dizim için bir şeyler almıştım. Onu kanımda bulmuşlar. Böyle oldu.
1: Bu kadar mı? Yapabileceğim bir şey yok mu? Hı-hı. Kısacası onlar saçma bir kural uydurdu ve ona da...
0: Uydurmadılar. Teste... Hayır, saçma bir kural uydurmadılar.
1: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar
0: demiştim. Kimseyi senelerdir teste sokmadılar ama bu yasal. Tam bir baş belası olan yeni komutan. Bilmiyorum, sadece çalışan temizliği yapmak istemişler. Bunu yüzbaşı söyledi. Nedir bu?
1: Borç tahsildarları ama onlarla zaten konuştum. Bize plan konusunda yardım edebilirlermiş.
0: Faizi ne kadarmış?
1: %18.
0: Evet, orada kendi paralarıyla çok şey var.
1: Peki özel sözleşme? Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Olmaz, yapmam demiştim.
0: Ne söylediğimi biliyorum, farkındayım.
1: Hayır.
0: Seni seviyorum.
2: Ben Executive Prodüksiyon'dan Bruce Michaels. Yıllar sonra başarılı hizmetinizden ötürü tebrikler. Fırsatları tartışmak isteriz.
3: Bay Harper, benim adım David. Su ve Enerji Departmanı'ndan arıyorum sizi.
4: Mesaj silindi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sadece biraz çakıl koyuyordum. Hava daha da kötüleşmeden önce.
0: Oğlumuz nerede?
1: Aa, o uyudu. Horulduyor. Biraz uzun sürdü ama. Okul nasıl geçti peki?
0: Aşağı gelir misin?
1: Tabii, birazdan ineceğim. Bitmek üzere de.
0: Tatlım, sana söylemem gereken bir şey var.
1: Bir dakikaya oradayım.
0: Hemen şimdi.
1: Bir dakikaya oradayım dedim ya.
0: Mason öldü.
1: Ne?
0: Mason ölmüş. Ben daha yeni Suzanne'le konuştum.
1: Nasıl olmuş?
0: Sence?
1: Cenaze ne zaman?
0: Yarın.
1: Belki anneni aramalı ve Jack'i alıp alamayacağını sormalısın.
0: Ben gitmeyeceğim.
1: Elbette gideceğiz.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Çünkü bir tane daha kaldıramam.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Gece yarısı çatıda ne yapıyorsun?
1: Çatıyı düzeltiyorum. Ben iyiyim. Bak ben.
0: Bu Mason'ın Susan'a söylediği şeyin aynı. Gerçekten şu an korkuyorum.
1: Ben baban değilim.

0: bundan nefret ederdi.
1: Törenden mi, ölmekten mi?
0: Şişman ve çirkin olmaktan.
1: Koca tarafını o mezara nasıl soktular sanıyorsun ki?
0: İç çamaşırı giymemiştir.

0: nasıl gerçekleşti?
1: Ne demek nasıl? Adam uykusunda öldü.
0: Ailesi tam ödeme alacak mı?
1: Evet, tam ödeme.
0: Güzel, evet.
1: Akşam yemeğine gelsene.
0: Olmaz.
1: Yeni evi görmedin ama. Gel akşama. O şişmansa sen de karamsarsın.
0: Defol git.
1: Sen defol.
0: Hey, nasıl
2: seni gidiyor? Görmek güzel, burada olmana sevindim.
0: Seni de öyle. Evet, güzel. Hadi, bir evimiz var.
1: Ne haber dostum, nasılsın?
3: Bilgisayarda oynamak ister misin?
0: Ben ne zaman bilgisayar oyunu oynamak istemedim ki? Şuna bakın.
3: Evet.
0: White Sox, evet. Takımı. Güzel.
3: White Sox favorim.
0: Evet, öyle görünüyor.
3: Ne var? Onları merhaba, seviyorum.
4: Kelly. Merhaba James amca.
3: Anladın mı?
0: Dolaştırmak ister misin yoksa haritamı bulayım?
3: Sanırım.
0: Şunu izle.
3: Öyle mi? Şunu izle öyleyse.
0: İyi atıştı.
1: Roger Clemens var burada. Yemek için ve James amcayı sağ salim getirdiğin için şükrediyoruz. Amen.
4: Amen.
3: Hanginiz daha iyi asker, sen mi baban mı?
0: Aslında baban benim üstüm, yani şey.
1: Dikkat et. Ben onun üstüydüm.
3: Aa,
1: ama
3: anladım.
1: Ama biz nasıl denir, birbirimizi kollardık.
3: Aa, kardeşler gibi.
1: Evet, kardeş gibi.
3: Babamın hayatını gerçekten kurtardın mı?
0: Hayır. Evet.
1: Bir keresinde bardan çıkardı.
0: Evet, alkolle enkaza dönmüştü hatta. Babam gerçek bir enkazdı. Bunu bu
3: hayal
0: kadar erken söylememeliydim.
1: James. Dostum, Mikey beyzbola bayılıyor ama asla oynayamayacak.
0: Onunla savaşıyor o. DNA'sında pes etmek.
1: Tedavisi yok ki. En iyi ihtimalle ömrünün sonuna kadar özel bakım hizmeti alır. Nasıl gidiyor?
0: İyiyim. Evet, iyi.
1: Güzel.
0: Ya sen?
1: Güzel. İyi yani, elbette. İyi olsan 2 ay iletişimi kesmezdin. Ne oldu?
0: Gelecekten beklentin ne?
1: Çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yüzlerindeki tebessümü. Güvende ve varlıklı olduklarından emin olmak.
0: İşleri yoluna koymalıyım.
1: Terapi diye bir şey var.
0: Olmaz, terapi önüme zarar verir, olmaz.

0: Özel şirketler benimle iletişim.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Çok güzel, çok güzel. İyi maaş hak ediyorsun.
0: Bankada sürekli peşimde
1: harika,
0: dolaşıyordu.
1: Harika, kabul et işte. Ben de biraz yapmıştım o işi. İyi para biriktirdim, evin peşinatını ödedim hatta. Ciddi para söz konusu. Günde 500-600 falan. İkramiyelerle daha da artıyor. Kendi avantajına kullanabilirsin. Harika bir fırsat bence, kaçırma. Acımasızca uyum sağlamak üzere eğitildik biz zaten. Neticede hepimiz paralı asker değil miyiz?
0: Şu an kiminle çalışıyorsun, özel harekat teşkilat?
1: İkisi arasında. Özeldekiler kadar para vermiyor ama Milli Güvenlik Teşkilatı işi işte. Bizden biri. İyi insanlar, güvenilir yani.
0: Ne kadar?
1: 350.
0: Beni sokabilir misin?
1: Sen kahramansın. Başkan elini sıktı.
0: Git
1: senin.
0: Başından. Herkesinkini sıkıyor. Kan testi yüzünden yetkimi aldılar.
1: Bu seviyedeyken sağlıklı ve hazır olduğun müddetçe Rusty vücuduna ne koyduğunla ilgilenmez.
0: Ben varım.
1: İstediğin bu mu?
0: İstediğim
1: yani?
0: İstediğim bu. Parasızım Mike. Buna ihtiyacım var.
1: Önereceğim seni.
0: Olur.
1: Peki. Toplantı yaparız.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ne demek?

0: Merhaba dostum.
1: Beyler ne haber? Bu James eski devrem nerede o?
2: Nerede olduğunu biliyorsun.
0: Neden bize arada yardım etmiyorsun?
1: Merhaba şef. Lezzetli bir şeyin var mı? Resmen şeker gibi.
3: Marcheroki domatesi. Seninle tanışmak bir şeref.
4: Teşekkür ederim efendim.
3: Efendim saçmalığını kes. Ben Rusty, Rusty Jennings. Teşekkür ederim Mike. Botlarımı getirebilir misin?
1: Dave baksana.
3: İçki ister misin?
4: İstemem sağ ol.
3: Teşekkür ederim. Mike beraber çalıştığım en iyi kişi. Sen de onun çalıştığı en iyisiymişsin.
4: Evet, bildiğim her şeyi o öğretti.
3: Bu oyunda elimizdeki tek şey itibarımız.
4: Dosyamı mı okudun?
3: Seninkini, kendiminkini, Mike'ınkini, Mason'ınkini, hepsi lanet olsa aynı hikaye. Babanınkini bile okudum.
4: Babamın bu işte bir ilgisi yok. Pek katılmıyorum.
3: Ben de sana katılmıyorum. Elbette ilgisi var. Askerken orduya zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu verdik. Ve bizi çiğneyip tükürdüler. Bizi korkuyla, öfkeyle ve belirsizlikle bıraktılar. Hayal kırıklığı, terk edilmişlik hissiyatı ve ihanet. Ve neticede kendinden nefret ve suçluluk. Sanki gerçekleşen her şey bir şekilde bizim suçumuzmuş gibi. Tam olarak ne yaşadığını biliyorum şu an evlat. Ben sendim. Hepimiz oradaydı. Bu yüzden kendi federasyonumuzu kurduk. Biliyorum ki önünde seçeneklerim var. Ve dolu bir maaş arıyorsan en üsttekiler sana bunu verebilir. Triple Canopy, Aegis ve...

0: Şu iğrenç domuz Eric Prince. Ama beni dinlemeni istiyorum. Çünkü ciddiyim. Bu işlerin kokusu sana da bulaşır evlat.
1: Yani senin yaptığın iş ne ki, farklı bir şey mi öneriyorsun bana?
0: Kesinlikle öyle. Yaşayabileceğin gerçek bir ev ve onurlu bir iş veririm. Kurumsal çıkar, milyarderleri korumaya da başka şey yok. 50. madde doğrultusunda doğrudan başkanlık yetkisiyle çalışacağız. Oldukça gizli bir CIA çalışması. Anlaşıldı mı evlat?
1: 50. madde, onları biliyorum. Okyanus ötesinde birlikte çalıştık.
0: Kahve ithalat ve ihracatı. Orduda yaptığın hizmet balyoz operasyonu saçmalığı. Bizimki ise detaylı neşter gibi. Verimlilik yüksektir. Seçenek kalmayınca saldırırsın. Berlin'de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum var. Mike'ın liderlik ettiği ekip varlığımız onaylanmadığı için gizli olacak.
1: Ne kadar sürecek?
0: 2 hafta, en fazla 3. Ne diyorsun, çalışacak mıyız?
1: Evet. Tabii ki.
0: Harika. Mike ve Dalton evrak işinde sana yardım eder. Bu arada bir yan ve Jack de tabii.
1: Bununla ne ilgisi var ki?
0: Döndüğün zaman hepimiz bir araya gelip yemek yersek kibar ol. Ve şimdilik Dalton sana 50 binlik bir çek verecek. Bizimleyken onlar için endişelenme.
1: Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Neden telefonun kapalıydı?
0: Artık bir işim var.
1: İş mi aldın? Nasıl bir işmiş bu peki?

0: Böyle bir iş. Şirketlere bebek bakıcılığı yapmak gibi. Tehlikeli değil.
1: Bana bunu söyleme. Artık yalanını anlıyorum.
0: Hayır, söylemiyorum. Bana bak, söylemiyorum. Bebeğim, aileme bakmam gerekiyor.
1: Jack'in doğum gününü kaçıracaksın.

0: Buraya gelmen 15 dakikadan uzun mu sürdü?
1: 8 dakikamı aldı. Salim Muhsin, 42 yaşında. Emekli virüs bilimi profesörü. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeymiş. Orada ayda birkaç kez ders vermiş ama asıl odağı şehrin 40 kilometre doğusundaki özel bir laboratuvarda yürütülen araştırmalar.
0: Tehlike seviyesi.
1: Biyoterörizm, en tehlikelisi.

Sonuçlar inanılmaz. Ama onları korumamız gerek. Branşımızdaki birinden şüpheleniyorum. Lanet olsun. Hepimiz tehlikedeyiz.

0: Uyan bakalım, yumurta pastırma hazır.
1: Onu anlatan kartlar burada duracak. Salim Muhammed Muhsin, 42 yaşında, Suriye asıllı, 1.85 boyunda, 86 kilo, sakalını boyuyor, sol kulağının arkasında kalp şeklinde, sağ bileğinde yuvarlak bir doğum lekesi var. Harvard Tıp'tan mezun olup insanlardaki patojenik grip virüslerini incelemek için federal araştırma bursu almayı başarmış. H1N1 ve kuş gribi mutasyonları için ama bursu uzatılmamış. Ailesi araştırmalar

0: Sonra devam ettiği yere Berlin'e taşınmış, El-Kaide ve Suriye ile bilinen bağlantıları olan yardım kuruluşu El-Dava'nın kurucusu Faruk Oje tarafından finanse edildi. Bu da içerideki casusumuz tarafından çizilen yerleşim planı. Bekçi kulübesi Berlin polisine bağlı olduğu için laboratuvarda orta düzeyde güvenlik var.
1: Şunlar ne tip kapılar?
0: Hiç fikrim yok.
1: Güvenliği nasıl kırıyoruz?
0: Biyometri, güvenliğin başparmağı.
1: Hedefe ulaşınca ne olacak?
0: Taktiksel bir sorgulama yaptıktan sonra üstleriyle iletişime geçip talimat bekleyeceğiz. Ormana sızıyoruz, sonra burada sizinle bağlantı kuracağım, doğrudan havaalanına gideceğiz.
2: Uçak Alfa Havaalanı'nda hazır olacak.
0: Hepimiz kafayı bozmuş birinin neler yapabileceğini biliyoruz. O yüzden işi sertçe bitirip ailemize dönelim. Hadi bakalım.

0: Operasyon başlasın. Kurt 2.
1: Tilki 3.
2: Sierra 1.
3: Çakal 1.
2: Hazır olun.

0: Kalk.
1: Hey, ne oluyor?
2: Dik dur.
0: Altı dakika. Sana soru soracağım. Laboratuvara kimin erişimi var?
1: Benim. Sadece benim.
0: Maggie Bolevska.
1: Evet, o benim. O benim araştırma görevlim. Erişimi var.
0: Çalışmalarınızın ayrıntılarını kim biliyor?
1: Kimse. Siz de kimsiniz?
0: Finansörün bilmiyor mu?
1: Evet, evet işimi bilir ama o bir bilim insanı değil. O yatırımcımız, o kadar.
0: Çalışmalarının yedekleri nerede? Bir ekip ailenizden bir blok ötede bekliyor şu an. İşbirliği yap. Yetkilerimizin sınırı yok. Çalışmalarını nereye yedekliyorsun?
1: Hepsi burada. Bu bilgisayarda. Dışarıdan internet erişimi yok.
3: Aldık. Bitti.
1: Şey, bakın,

0: İstediğiniz paraysa para ayarlayabilirim. Gerçekten problem değil.
1: Kafasını duvara çevir.
0: Bakın ben...
1: Eyvah. Kulaklarını örtün. Sierra polis telsizini dinleyip yeni bir haber almış. Berlin'den polisler geliyormuş. Üstlerimden talimat bekliyorum. Kod X.
2: Tamamen mi?
1: Tamamen. Endüstriyel bir kaza olmuş. 5 dakikamız var. Dizüstüyü çantana koy, kelepçeleri ve başlıkları da yok edin.

0: Efendim, efendim. Lütfen yapmayın. Her şey bir yanlış anlaşılma. Ben bir bilim insanıyım. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılma. Efendim ben bilim insanıyım. Lütfen, ben bilim insanıyım efendim. Efendim lütfen, benim bir ailem var. Lütfen yapmayın. Ailem var. Lütfen hayır. Dur. Bak gerçekten, şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Dinle beni, lütfen dur. Bak, lütfen dur diyorum. Yaptığım araştırma milyonların hayatını kurtaracak. Dur lütfen. Yapma. Dur. Yapma.
1: Dua
0: lütfen,
1: için
0: dur.
1: En uygun zaman şu an.
0: Dua mı? Tanrı'ya inanmam ki. Ben bilime inanıyorum. Beni dinle. Kiralık kasada tüm bilgilerimin kopyasını tutuyorum. Vicdanın varsa dışarı sızdırırsın. Dünyanın ihtiyacı olacak. Lütfen yapma, dur. Aileme zarar vermeyin, tamam mı? Lütfen aileme zarar vermeyin. Aileme zarar vermeyin.

0: Sierra 1, 2 dakikaya buluşalım.
1: Anlaşıldı.
0: Vakit doldu, gidelim.
1: Sierra 1, 1 dakika.

0: tepe.
1: Polisler saat 9 yönünde.
2: Kımıldamayın. Buraya doğru gelin.
1: İlerliyor.

0: T-2 vuruldu.
1: Teslim olun. Silahlarınızı indirin.
2: Koruma ateşi. Çanta. Fırlat bana.
3: Anlaşıldı.
2: At hemen.
3: Eyvah.
2: T-2 indirildi. Koruma ateşi.
3: Durumu ne?
2: Sol bacak.
4: Yenileri geldi.
5: Teslim olun. Hemen. Silahlarınızı bırakın hemen.
2: Sierra vuruldu. Öldür onu.

0: Dizim hasar aldı. Seni yere koymam gerek. Lanet olsun.
1: Teçhizatı boşalt, sabit diski koru.
0: Bana tutun. Hadi. Hadi. Gidiyoruz.

0: polisleri vurduk.
1: Yapmamız gerekeni yaptık. Dizüstü güvende mi?
0: Güvende.
1: Dizüstüyü aldık. İlk görevde.
0: Sana kan vermek zorundayım. A pozitif misin?
1: A pozitif. Birimiz bunu içeri sokmadı.
0: Kan almazsan öleceksin.
1: Onu sen götür.
0: Hadi oradan, seni bırakmayacağım.
1: Ailem. Kristine durumu sen açıkla olur mu?
0: Kendin söylersin Mark. Sen söyle.
1: Hayır, senin söylemeni istiyorum.
0: Eve döneceğiz Mike. Beni duydun mu?

0: patlama ve silahlı çatışma hakkında konuşması için şu an yanımızda güvenlik uzmanı William Snoop var. William, bu kritik durum hakkında bize yeni bilgiler verebilir misin acaba?
1: Her şey için teşekkür ederim Erika. Amerikalı yetkililer Alman dostlarımıza yardım ve istihbarat desteği sağlıyor.
2: Bırak artık beni kollamayı.
3: Bana borcun iki oldu artık.
2: Beni nasıl dışarı çıkardın?
3: Plan nedir?
2: Bilgisayarı eve götürelim, paramızı alalım ve ziyafet çekelim.
3: Anlaşıldı. Ben yaralıyım, sen git.
2: Hayır, olmaz, beraber gideceğiz.
3: Görevi tehlikeye atacağım yoksa.

0: Çantada ne var bilmiyoruz. Eve geç. Git, ben yetişirim.
1: İletişime geçeceğim, geri gelirim.
0: Dört mevsimdeki tünellere döndük ha. İyi olacağım. Karanlıkta harekete geçeceğim. Dinlenmek için 24 saate ihtiyacım var. Burayı terk et. Hadi.
1: Berlin'e gidiyorum. Çantayı verirsin. İletişimde kal. 48 saat sonra buluşuruz.
0: 48 saat.
1: Salvina Oteli. Her şeyi getireceğim.
0: 48.
1: Yakalanmak diye bir şey yok.
0: Öyle bir seçenek yok.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Kettner.
1: Pasaport lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşınız odanızı ayarlayıp çoktan parasını ödemiş.
0: Evet.
1: Odanız 210 numara. İyi dinlenmeler dileriz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Bugün şüpheli bir terör saldırısında hayatını kaybeden polislerin ailelerinin yanındayız. Dualarımız onların aileleriyle birlikte. Onları her zaman hatırlayacağız. Ve onları asla unutmayacağız.
1: Alo?
2: Günaydın. Bana mesaj geldi mi?
1: Hayır, maalesef.
2: Teşekkür ederim. Hangi cehennemdesin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bir telefon almak istiyorum.
1: Hangisi peki?
0: Şunu. Bir de sim kartı.
2: Rusty konuşuyor, dinliyorum.
0: Tek kullanımlık telefondayım, güvenli değil.
2: Anlaşıldı. Başka seçeneğimiz yok. Fiziksel durum nedir?
0: Yaralıyım ama ciddi değil. Kurt 2 iletişime geçti mi?
3: Kurt 2 Berlin'e varamadı. Otele giden bir tahliye ekibim var. Sizi havaalanına götürecek.
2: Neredesin şu anda? Hatta kal. Nerede olduğunu söyle bana.
4: Kurt 2 hakkında bilgi verdiğinde söyleyeceğim.
3: Güvende olduğunda bütün bilgiyi alacaksın. Şu anda her şey çok kötü ve bundan çok etkileniyoruz, tamam mı? Beni dinle. Şu anda yaptım.
2: Her şey senin eve dönmen için, tamam mı? İyi anla beni, sağ salim geri dönün.
0: Elbette efendim, tabii.
2: Neredesin söyle.
0: Alexander Meydanı, her yer polis.
3: Alexander Meydanı, anlaşıldı. Beklemede kal.
2: Rotayı Elsen'e çevirmen ne kadar sürer?
5: 15-20 dakika.
2: Suya doğru
3: gitmen gerekiyor. Elsen Köprüsü'ne doğru git. Kuzeybatı köşesinde ol. 20 dakikaya orada olur.

0: Rusty konuşuyor, evet.
1: Ben Sen Köprüsü'ndeyim, kuzeybatı köşesi.
0: Kahverengi bir SUV, onayla.
1: Gördüm.
0: Anlaşıldı.
1: Kurt iki Berlin'e varmadıysa benim çıkışımı nasıl sağladı?
2: Bak anlıyorum. Şu anda hiçbir şey anlamlı gelmiyor.
0: Ama bana güvenmelisin. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Mike'a yardımcı olduğun gibi. Seni lanet olası onu öldürdün mü? Kime çalışıyoruz?
2: Çocuk gibi davranmayı bırakıp o lanet arabaya bin.
3: Görev başarısız olursa senin için geleceğim.
2: Lanet arabaya bin hadi. Lanet olsun.

0: Amerikalı mısın? Deniz kuvvetlerinin askerisin ha? Deniz kuvvetlerinden misin?
1: Öyleydim. Rikon'da.
0: Görevin neydi?
1: Temizlik. Merkez son dakikada planı değiştirdi. Vurgundan sonra son verdi.
0: Ne zaman?
1: Köprüde. Seni gördüğüm
0: peşinden
1: zaman.
0: Peşinden gittin demek öyle mi? Öyle mi?
1: Onu yakaladıklarını duydum. Üzgünüm. Hayat kurtaracağımızı söylemişlerdi. Kendimizinkileri alacağımızı değil. Benim ailemin fotoğrafı.

Orada. Orada güvenli bir ev var. Bu kodu kullanabilirsin. Telefonumu al. Asla eve gidemeyeceksin. Görevi sonlandıran kod Tomahawk. Takımı durduracağım. En azından bir süreliğine. Rusty hepimizi zengin edeceğini söylemişti.

0: Kurye.
1: Buyurun.
2: Kimsin, ne istiyorsun? Kimsin?
3: Seni ya da aileni incitmeye gelmedim ama bütün sorularımı cevaplamazsan yaparım. Kocan işini güvenli bir yerde güvenceye aldı. Nerede olduğunu bilmeliyim. Silvi, bana bak, bana bak. Yanis ve Olivia için nerede olduğunu söyle.
2: İsviçre Kredi Bankası.
3: İsviçre Kredi Bankası.
2: Kiralık kasada.
3: Kiralık kasada.
2: Oğluma dokunma.
3: Şş, nefes al. Her şey iyi olacak. Ona hazırlanmasını söyle.
2: Tamam.
3: Babasının eski bir arkadaş olduğunu söyle. Öğle yemeğine gideceğiz de.
1: Yanis, hazırlan canım. Babanın arkadaşlarından biriyle yemeğe çıkacağız, tamam mı?

0: Onun arkadaşı mıydın?
1: Evet.
0: Üzgün müsün?
1: Öyleyim.
0: Ben de.

0: Nerede tanıştınız?
1: Paris'te.
0: İlk çocuğun nerede doğdu?
1: Ben... Şşt, kes sesini. Büyütmem gereken iki oğlum var. Sahip olduğumuz her şey ellerinde.
0: Soruyu cevapla.
1: Yanis Boston'da doğdu.
0: Üçüncü çocuğuna ne isim verecektin?
1: Jordan.
0: Arabayı durdur.
1: Sana ne kadar para ödüyorlar? Umarım buna değmiştir.

0: Buyurun.
1: Keşif. 6-22-34 imdat.
0: Anlaşıldı. Yer?
1: Berlin.
0: Durum?
1: Yaya.
0: Yarın 3. Konum 14-98-51-150.

Kayboldun herhalde. Silahı indirebilir misin? Beni arayan sensin. Giriş ücreti bu.

0: Sorun yok. Burada güvendesin. Dizini temizledim, iltihaplanmıştı. Ön çapraz bağını yırtmışsın. Nasıl yürüdün bilmiyorum ama başardın.
1: Seni bana anlatan deniz piyadesi. Onu tanıyor musun?
0: Hayır. Onu öldürdün mü? Bizi işlerini tamamlamamız için eğittiklerini biliyorum. Düşmanlarını ve birbirini öldür. Ulusallık güvenlikmiş, sadece kendi pisliklerini saklamak için.
1: Geri dönmem gerek.
0: Nereye?
1: Eve.
0: Buradasın işte. Ev sadece bir hayal.
1: Lanet.
0: Tamam. Neredeyse öldüm. Dinlenmen gerekiyor.
1: Ben iyiyim.
0: Şşt,
1: İyiyim
0: tamam
1: dedim.

0: Yanis, bunu sana şahsen söylemek için orada değilsem, seni seviyorum. Son birkaç yıldır yokluğumu hissettiğini biliyorum. Nedenini bilmeni istiyorum. Çocuklarımın korkmadan yaşamaları için çabalamaya karar verdim. Ve bu yüzden de hayatımı bilime adamayı seçtim. Ne yazık ki bilimi görmezden gelen, hatta kendi çıkarları için bilimi itibarsızlaştırmaya çalışan güçlü insanlar var. Yanis, işte senin ellerinde hayatımın işi var. H5N1 virüsünün %16 ölüm oranına sahip aşısı. Gözlerinin yerine bu kameraya bakmak istemezdim doğrusu. Ama bilmeni isterim ki babanın bir prensibi var. Ve senin yardımınla ben öldükten çok sonra bile insanlığa faydası dokunacak. Bu aşının halka ücretsiz olarak temin edilebilmesi çok önemli. Ve tersi hayal edilemez olmalı.
1: Yüce Tanrım, bu yemek için teşekkür ederiz. Konuğumuzu buraya sağ salim getirdiğin için de günahlarımızı affet ve cehennem ateşinden bizi koru. Ruhlarımız cennete gitsin. Özellikle merhametine muhtaç olanların ki. Amin.
2: Amin.
1: Dövmen varmış. OD3224. İlklerdensin.
2: Evet, askeriye bizi meşgul tuttu.
1: Irak'ta mı, Afganistan'da mı?
2: İkisinde de.
1: Hindikuş'ta bulundun mu hiç? Öyle yücedir ki cennet orada dinleniyor sanırsın. Vadi öyle yeşil ki cennete benziyor. Sanırım ilk gördüğümde Colorado'daydım. Or iki gün süren bir avdaydık. Adamlarımızdan birinin çocuğunu arıyorduk. Gitti. Avlanmaya gitti. Bulamadık zavallı şeyi. İzole bir yerleşkede kapıyı kırıp içeri daldık. Her şeyi temizledikten sonra nihayet çocuğu bulduk. Duvara zincirlenmişti. Çok kötü ağlıyordu. Şiddet görmüş, kızlarla doluydu. Tüm bunların ortasında bir de köpek vardı, biliyor musun? Küçücük bir şeydi. Bu yüze yakalanmış. Ve olabildiğince mutlu, tüm o çığlıklar ve keçeleşmiş tüylerin içinde. En çok hatırladığım şey o köpekti. O köpek bütün iğrenç şeyleri gözünü bile kırpmadan atlattı. Öldürmek hep daha kolaydır. Ama hayatta kalmak zordur.

0: Ne kadar süredir buradasın?
1: 13 senedir.
0: Ailen var mı?
1: Tabii, bir karım, iki güzel kızım ve hoş bir evimiz var.
0: İletişim kuruyor musunuz?
1: Her ulaştığımda bir şeyleri kırdım. Hepimiz o canavarı biliyoruz. Bazen uzun süre bizde kalır. Et nasıl?
0: Daha iyisini yemiştim.
1: Evet, ben de.

0: Merhaba.
1: Amerikalı mısınız?
0: Evet.
1: Güvenli yolculuklar.

0: Benim evimde yapmak ha? Cevap ver.
1: Beni vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. Christine'e söylemek için evine gittim. Tıpkı benden istediğin gibi.
0: Rusty dedi
1: ki... Peşimden geldiğini biliyor muydun?
0: Başaramadığını söyledi.
1: Neden bana yalan söyledin?
0: Ne hakkında?
1: Defol karşımdan. Gerçek bir yuva, federasyon, onurlu bir iş.
0: Bilgi hırsızlığıydı. Bunların olmaması gerekirdi.
1: Ama oldu işte. Ve ne uğruna?
0: Ömür boyu maaş uğruna.
1: Çaldığımız

0: şey bilgi değildi. Siz sersemlerin vazgeçirmek istediği şey bir virüsün tedavisiydi. Böylece milyarlarca insan acı çekecekti. Nasıl bunlara katlanabiliyorsun sen?
1: Ailem ve muhtaç bir oğlum var.
0: Benim ailem farklı mı oğlum? Onların ihtiyaçları?
1: Sıkıntı yok. Karım ve oğluna yüksek ödeme yapılıyor. 4 milyon. Yani hiçbir eksikleri olmayacak.
0: Ben hariç. Ben.
1: Eve gidemezsin. Burada olduğunu anlar ve elindeki her şeyle peşinden gelir.
0: Birlikte yaptığımız ve geçirdiğimiz onca şeyden sonra senin için yaralandım ben. Ve aldığım şey bu mu yani?

0: Babam. Kendi gibi olmamı zihnime kazıdı benim. Mümkün olduğu kadar Ranger gibi. Ve onu ordudan attıkları zaman bir daha eve gelmedi. Kayboldu. Not yok, ceset yok, hiçbir şey yok. Sonunda hepsini gömdüm. O pisliğin verdiği her şeyi arka bahçeye gömdüm. Kendi cenazem vardı. Şeylerle dolu bu zavallı küçük deliğin üzerinde duruyorum ve asla onun gibi olmayacağıma yemin ettim. Ailemden asla vazgeçmem, anladın mı?
1: Rusty burada olduğunu anlayıp ailenin peşine düşecek.
0: Bunun bitmesinin sadece bir yolu var.

0: Senin için hazırlanmış bir odam var. Eve dönüyoruz Mike.
1: Biraz müzik açsana.
0: Olur.
1: Kan hızlı akıyor. Oğluma de ki... Oğluma de ki... Baban uyurken ölmedi.
0: Söz veriyorum. Anladım.

0: Aferin sana.
1: Yaşasın.
0: Harikasın.

Sarı Yer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarı Yer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Günaydın.
1: Size de.
2: Lanet olsun. Hadi hadi.
1: Kartta $1.25 var mı?
0: Bu makine çalışıyor mu?
1: Ne demek makine çalışıyor? Hadi bakalım. 5 çeyreklik. Buradaki insanların acelesi var. Her ne yapacaksan yap.
0: Bayım, bütün param bu.
2: Tuttur seni. Hadi. Hadi.
1: İşte bu kadar. Bak makine çalışıyormuş.
0: $1.25.
1: Pekala, otur bakalım.
2: Aç şu lanet kapıyı.
3: Bir hafta önce.
4: Bayım, ne söylediğinizi bile bilmiyorum.
3: Ne söylediğimi bilmiyor musun?
4: Hayır efendim, bilmiyorum.
3: İlginç. Çünkü sen ve yanındaki kadın birlikte otoparktaki adamla gayet samimi bir şekilde kameralara yakalandınız. O yüzden tekrar soruyorum. O lanet herif kim ve lanet paramız nerede?
4: Bilmiyorum.
3: Sana güzelce sorabileceğim birçok yöntem var.
4: Bu mu güzelce soruşun? Lanet olsun. Lanet olsun adamım! Ne yapıyorsun? Lanet olsun, ne yapıyorsun?
3: Rahat dur diyorum.
4: Lütfen.
5: Tanrım, lanet olsun, bırak beni.
4: Bebeğim çok üzgünüm.
5: Aman Tanrım, sana ne yaptılar böyle? Onun kim olduğunu bilmiyoruz, pislik herif.
4: Üzgünüm.
3: Pislik herif. Pekala.
5: Hayır.
3: Pislik yapayım bekle. O zaman.
4: Hayır, yapma. Öyle demek istemedi, bekle. Öyle demek istemedi.
6: Derek. Derek. Derek. Dayak her zaman çözüm değildir. Şu elektronik kötü yanı, bir şeylerin ellerinde yanıp kül olması zevkini verememesi. Özür dilerim. Derek bazen kendini fazla kaptırabiliyor.
4: Bay Poppy sadece...
6: Sözümü bitirmedim. Bir süredir Derek'in akıl hocalığını yapıyorum. Bildiği her şeyi ona ben öğrettim. Kumarhane nasıl işletilir, işler nasıl yürütülür... İşler gerçekten nasıl yürütülür? Ve de en önemlisi, bir hırsız nasıl ayırt edilir? Çünkü bizim mesleğimizde 1 numaralı kural, kimsenin senden çalmasına izin verme. Çünkü tek bir kişi bile senden çalarsa, ne kadar az olursa olsun...
3: 10.000 papel.
6: $10.000, acizliğin belirtisidir. Köpek balıklarıyla dolu bir havuza bir damla kan damlatmak gibidir. Savunmanda açılacak koca bir deliktir. İnsanlar aciz olduğunu düşündüklerinde de senin olanı almaya çalışıyorlar. Normalde benden çaldığınızda pişman etmesi için sizi deriye bırakırdım.
5: Hayır, çalmadık ki.
6: Ama şimdi kendi sürpriz partime geç kalmama neden oldunuz. O yüzden şimdi ikinize de paranın nerede olduğunu ve bu fikrin kimin başının altından çıktığını söylemeniz için 10 saniye veriyorum. Yoksa deri ikinizi de öldürecek. $10.000 kaybettim ki bu bana hiçbir şey ifade etmiyor. Neden biliyor musunuz? Bu bir prensip meselesi, para değil.
4: Lütfen.
6: Bu kadar basit işte.
4: Lütfen bırakın bizi.
6: 10,
4: lanet paranın kim olduğunu
6: bilmiyorum.
4: 9,
6: 8, 7, 6, 5.
5: Hayır. Bay Pop.
6: 4.
4: Kimin aldığını bilmiyoruz, lütfen.
6: 3.
5: Bay Pop paramız bizde değil.
6: 2.
4: Lanet olsun. Klan Hayley. Lanet Klan Hayley. Candlewood 451'de oturuyor. Hepsi onun başının altından çıktı.
5: Tamam mı? Senin aşağılık pislik, senin gibi adamın...

0: lanet olsun.
1: Gördün mü Derek?
0: Hepsi senin fikrin.
1: Dayak her zaman çözüm değildir. Yumurta kapıya dayandığında sen ya da onlar durum yaşandığında insanın kanında var. Doğamız böyle. Nefsi, müdafaa. Rahibe Teresa da olsan, Gandhi de olsan hiçbir şey değişmiyor. Paçanız tutuştuğunda sevdiklerimizden ziyade kendi yaşamımızı seçeriz.
2: Anladım.
0: Artık gidebilir miyim lütfen?
1: Tabii ki gidebilirsin. Derek ona çıkışı göster.
3: Yıl boyunca tek bir tatil, tek bir hastalık izni kullanmadım. Şimdi ise bizi terk ediyor.
4: Sizi çok
5: özledim. Pekala.
6: Sonunu getiremeyeceksen boş numara çekme ahbap.
7: Kartın bu muydu?
6: Bunu nasıl yaptın?
7: Bunu sana söyleyemem. Bu sayede hala sihirli. El çabukluğu dostum, sen sol elimdeki desteği izlemekle meşgulken sihir sağ elimde dönüyor.
6: Kartlarımı sana vermek istediğimden emin değilim dostum.
7: Biraz izin verir misiniz? Krupiye değişikliği.
5: Güzel bir parti Bay Pop. Siz çok sevilen bir adamsınız.
1: Teşekkür ederim. Her kim mutluluğu parayla satın alamazsın dediyse açıkça belli ki yeterince parası yok.
5: Siz olmasaydınız burası olmazdı. Yokluğunuzun masadaki şansımı değiştireceğini hissediyorum.
1: Endişelenmeyin. Bay Prince Swan'ın masalarının hala şehrin en şanslısı olduğundan emin olacak.
5: Duymak istediğim de buydu.
1: İzninizle. Sizi gördüğüme sevindim.
2: Su ister misin?
1: İyiyim. Bir dakikalığına ofise gitmem gerekiyor.
7: Bay Pop. Bay Pop.
2: Ne var?
7: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Bu gece olmaz.

0: Sydney'ye ulaştınız. Lütfen adınızı ve numaranızı bırakın. En kısa sürede size geri dönerim.
1: Merhaba Sid, benim. Bu gece seni görmeyi umuyordum. Meşgul olduğunu biliyorum ama mesajı aldığında beni ara, görüşürüz.

0: Bir gelişme var mı?
1: Hayır. Tanrım Luke. Bununla geçen ayın faturasını bile ödeyemem.
0: Elimden geleni yapıyorum Julie. Ne? Ne oldu?
2: Üzgünüm Bay Vaughn. Size oldukça fazla zaman tanıdık. Artık gerçeği kabullenme vakti geldi.
0: Ne yani? Burada elim kolum bağlı oturup küçük kızımın acı çekmesini izleyeyim. Küçük kızımdan bahsediyoruz. Hafta sonuna kadar süre verin, tamam mı? Bana hafta sonuna kadar süre verin lütfen. Cuma'ya kadar her kuruşunu getireceğim lütfen. Dinleyin beni. Her kuruşunu getireceğim. Adını listede tutun. O ameliyatı olacak. Her kuruşunu getireceğim lütfen. Lütfen.
2: Cuma'ya kadar Bay Vaughn.
0: Cuma'ya kadar. Pişt. Pişt. Hey, burada Prenses Riley Vaughn'un en yakın arkadaşı maymundan mı bahsediyoruz? Ve onlar öyle bir yere girdiler ki... Orası çok büyülü bir orman mıydı yoksa çok korkunç bir orman mıydı?
3: Korkunç orman.
0: Aman tanrım, tabii ki tamam. Sonra Prenses Riley ve onun en yakın arkadaşı maymun.
3: Dur. Bu gecenin kahramanı ben olmak istemiyorum.
0: Ama sen tanıdığım en cesur kızsın.
3: Senin kahraman olmanı istiyorum. Senin beni kurtarmanı istiyorum.
0: Tamam. Bence bu harika bir fikir. Prenses Riley ve maymun harabe bir köprüye girdiler. Köprünün altından bir gulyabani çıka gelmiş. Gulyabani'nin adı ne olsa beğenirsin.
3: Tamam.

0: Sigara?
1: Hayır, bıraktım.
0: Sağlık mı?
1: Aslında para.
0: Bu seferki ücretsiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Uzun zamandır burada çalıştığını duydum.
1: Çok uzun zamandır.
0: Eminim ki o çılgın şeylere tanık olmuşsundur.
1: Evet dostum, bazı çılgın şeyler gördüm.
0: Ben 3-4 aydır buradayım. Şimdiden çılgın şeyler gördüm. Mesela her hafta gelen şişko Çinli adam. Gördüğüm en beceriksiz adam. Her perşembe tonla para bırakıyor. Saat gibi işliyor adeta.
1: Evet. Yeterince çok oynarsan kasa her zaman kazanır.
0: Olay adamın kaybediş şekli. Girmemesi gereken tüm bahislere girmesi, elinde tutmaması gerekirken tutması, dağıtması gerekirken dağıtmaması. Lanet herif kaybetmek istiyor her perşembe gecesi. Tonla para bırakıyor. Senin kaybedecek bu kadar parası yoktur. Daha da garibini biliyor musun? Her cuma akşamı başka bir Çinli herif yüksek bahisli pasaya gelip rulet oynayıp tonla para kazanıyor. İstatistikleri alt üst edecek kadar büyük paradan bahsediyorum. Her cuma gecesi bu da saat gibi işliyor.
1: Lafı daha fazla dolandırma da bana aklından geçeni söyle.
0: Bana kalırsa her perşembe tonla parayı alıp kumarhane aracılığıyla aklıyorlar.
1: Bunu neden bana söylüyorsun?
0: Birileri onları soysaydı çok berbat bir duruma düşerlerdi. Kirli paraları çalındığı için polise gidip ağlayacak değiller.
1: Anlaşılan her şeyi düşünmüşsün.
0: Düşündüm. Tek bir şey dışında. Burada uzun zamandır olan, parası yetmediği için sigara içemeyen ve kasaya erişimi olan biri.
1: Sigara için sağ ol.
0: Söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Evet. Popo soymak intihar demektir.

0: Aradığınız numara şu anda hizmet dışıdır. Yeni bir numara bulunmuyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
1: Gel.
2: İstediğin adresi bulduk. Bir de Luke Wong konuşmak istiyor.
1: Pekala, içeri gönder. Luke Wong, senin için ne yapabilirim? Otur lütfen.
3: Özel olarak konuşmak istiyordum.
1: Burada konuştuğumuz her şey özel.
3: Nasılsınız efendim?
1: Hala hayattayım.
3: Güzel, sanırım hiç yoktan iyidir değil mi efendim?
1: Evet öyle. Güzel eşin nasıl?
3: Aslında artık eski eşim.
1: Boş ver, umarım başkasını bulmuşsundur.
3: Bakın Bay Pop, sizden büyük bir iyilik istemeye geldim.
1: Ne kadar büyük?
3: $300,000 büyüklüğünde efendim.
1: $300,000'ı ne yapacaksın

0: kızım Riley'i hatırlarsınız. O hasta, hastanede yatıyor. Ameliyat olması
1: lazım. Ya sigorta?
0: Sigorta tedavi masraflarını bile karşılamıyor. Aylardır cebimden ödüyorum ama çok borçlandım. O kadar çok borçlandım ki cumaya kadar ödeyemezsem sırasını kaybedecek efendim.
1: Burada hayır kurumu işletmiyoruz. 3 numaralı kural.
0: Paranı sokağa atarsan iş olmaktan çıkar. Kuralları hatırlıyorum. Hayır yapmanızı istemiyorum. İyilik istiyorum.
1: Bir daha göremeyeceğim bir 300.000 dolar bana gayet hayır gibi geldi.
0: Hayır efendim, ödeyeceğim.
1: Maaşını ben veriyorum Von. Kimi kandırıyorsun?
0: Bay Pop, siz benim tek şansımsınız.
1: İstisnayı yapamam.
0: Bir şey sorayım. Ya benim yerimde olsaydınız? Ya benim yerimde olsaydınız ve kızınız hasta olsaydı?
2: Evet,
0: ya
2: Sidney hasta yeter. Olsaydı? Süren doldu.
0: Seninle konuşan yok.
2: Tamam, hadi süren doldu.
0: Hayır, süren falan
2: doldu. Sonra
0: dolmadı,
2: çoktan tamam. Cevap verdi. Hadi gidelim.
0: Onun lanet cevabını kabul etmiyorum. Lanet olsun. Çek şu ellerini üstümden.
1: Neyi hadi kabul edip etmediğin umurumda değil. Defol
0: senin
1: git.
0: İçin yaptığın pis işlere ne demeli?
1: Ne istiyorsun, kurabiye falan mı? Benim için ne yaptın ki? Hiçbir şey yapmadın ya, benim yürü. İçin. Kaçıp gittin. Sesimi çıkarmadım. Yeni bir hayata
0: kızımın
1: başlamak
0: istedim. Kızımın dönüştüğüm adamdan nefret ederek ya,
1: defol buradan.
0: İstemedim.
1: Sen istediğini aldın. Ben istediğimi aldım. Şimdi ikili artık. Git buradan.
0: Lanet olsun sana. Sana
1: sen
0: lanet olsun.
1: Adam
0: hadi.
1: Olmaz. Git buradan.
0: Çek şu lanet ellerimi üstümden.
2: Hey, hey.
0: Lanet olsun.
2: Hey.
0: Durma bana. Çek.
2: Kovuldun lanet olası, çıkarın onu buradan. Bu garipti.
1: Evet, her neyse.
2: Bu adam da ne, olayı ne?
1: O adam senin yerinde olabilirdi ama aşkı ya da dini buldu. Saçmalık. Her şeyi geride bıraktı. Hepimizi yüzüstü bıraktı. Bilmiyorum Derek, ne dersin? Belki de ona parayı vermeliydim.
2: Senin genç halin bile bu seçeneği dikkate almazdı. Vicdanının muhakeme yeteneğini etkilemesine izin verme. İlişkiler gelip geçer ama prensipler... Prensipler her zaman kalır. Frank Pop.
1: Birileri lafımı hep dinler.
0: Varım. Ama kovuldum, yani kasanın şifresini istiyorsan. Yarın gece yapmak zorundayız.
3: Hadi yapalım.

0: Kim bu adamlar?
1: Adamların Dante ve Mickey.
2: Merhaba dostum.
0: Böyle anlaşmamıştık ama.
3: Bu adamla beraber büyüdük. En sevdiği renk mavi. Becky McCormick'le kaybetti. Tabii onun önce ben yatmıştım. Sormak istediğin bir şey varsa sor.
0: Nasıl?
1: Sakinleş. Dante silahları Mickey'de araca getiriyor.
0: Silahlardan bahsedin oldu mu?
1: İstemiyorsan kendininkini annene bırakabilirsin. Oraya elim şeyimde girmemi bekleme.
0: Karşımızda kimlerin olduğunu biliyorsun değil mi? Oraya silahlarla girmeye kalkarsak Pop bizi yakalar. Ölürüz.
1: Bu operasyonu ben yönetiyorum. Silahlar kalıyor. Hoşuna gitmediyse hemen git. Çünkü başka kimsenin bununla bir problemi yok. Tamam mı?
0: Planın ne?
1: Kapanıştan sonra oraya gidip yüzlerine pompalı dayamak. Hepsi yorgun olacak, hiçbir şey yapamayacaklar. Yeşilleri toplayıp şafak sökmeden oradan basıp gideceğiz. Bu kadar basit.
2: Evet.
0: Basit tutmak genelde en etkili yöntemdir ama bu plan bizi popolarımızdan vurmaları için en basit yöntem olmuş.
1: Eğer daha iyi bir fikrim varsa duymak isteriz.

0: Soğan.
1: Soğan. Kasa odası, trafo odası, biber de kasa olsun.
2: Kasa şekerlik olmalıydı.
1: Ne?
2: Tatlı, herkes sever. Parayı şekerle göstermek daha mantıklı.
1: Tamam. Kasa şekerlik. Kalk, sen ketçapsın. Mickey, sen tatlandırıcısın. Ben tuzluyum. Dante, sen de bibersin.

0: Neden ben biber oldum?
1: Çünkü elimde başka çeşni kalmadı lanet olsun.
2: Dante, kapa çeneni.
1: Kimse Swan'dan çalmaz. Pop'tan korktukları için, iyi korunduğundan değil. Şimdi anlaşılan üç şey bizim lehimize. Birincisi şifreye sahibiz, bu bende. İkincisi içeride adamımız var, bu da sende. Üçüncüsü, güvenlik görevlisinin çörek ve kahveye bayıldığını ve her gece 3.25'te yediğini iyi biliyoruz.
2: Her gece mi?
1: Her gece. Buraya kadar tamam mıyız?

0: Beni dinliyor musun sen?
1: Evet, dinliyorum.
0: Bu sensin, araba sende. Aracın planı patlatmayacağına güvenebilir miyim? Dante'li beni saat 3'te bu bardan alacaksın, tamam mı?
2: Ben neredeyim?
0: Sen iştesin. Mesaini bitir, çıkışını yap. Orada kal. Trafo odasına giden yolu bul ve bekle.
2: Ne zamana kadar?
0: 3.30'a kadar. O zaman ortalıkta gezen 2-3 personel olur. Sen aracı şuraya park edeceksin.
1: Omletin dibine. Harika.
0: Buradan doğruca güney otobanına çıkarsınız. Sakın batırmayın.
2: Otobana çıkarsınız dedin. Otobana çıkarız demedin.
0: Çıkarız diye bir şey yok. Swan'dan sağ salim çıktıktan sonra tek başımayım. Bu sizin için sorun mu?
2: Paramızı aldığımız sürece nereye gittiğin hiç umurumda bile değil.
3: Bunu yapmayı nereden öğrendin?
0: Fort Beginning'ti evlat.
3: Orada mı?
0: Evet. Sen hizmette bulundun mu?
3: Tek hizmetim kızarmış patates vermekti, hepsi bu.
0: Çok şaşırdım.

0: Dante ile ben Sıva'nın zemin katından içeri gireceğiz. Kumarhanenin ana katı gecenin o vaktinde boş oluyor. Herkes kapanıştan sonra gitmiş oluyor.
1: Yürü, yürü, yürü.
0: Bildiğim kadarıyla yaşlı Jerry yavaşça moda odasına sızıp bayat çörekte kahve alır. Tam 03.25'te. İçerideki tüm kapılar 3 noktadan mühürlenerek kilitlenir. Kasa güvenlik çemberinin içinde. Sistemin geri kalanı geminin eski kablolarına bağlı. Dante ile yerimizi almamızı bekle. Tam 03.30'da elektriği kes. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Elektrikler gittikten sonra jeneratörler devreye girip tüm gemiyi kilitlemeden önce sadece 10 dakikamız var.
2: Hadi gidelim.
0: Yürü hadi. Hadi bu taraftan. Çabuk hadi yürü. Bu taraftan. Doğal lanet çifre işe yarasın. Pekala lanet olası açıl hadi.
3: Hey.
4: Ne? Ne?
0: Daha sonra gelebilir misin lütfen? Sağ ol.
1: Hadi çabuk. Hadi.
0: Sadece geçin çantalar, kirli paralar. Hadi çantaya acele edin. Çabuk.
5: Tamam.

0: Hadi bitirelim şu işi. Hadi.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi çocuklar hadi.
2: Hadi hadi hadi hadi. Gidelim hadi hadi. Aylaklık etme. Hadi gidelim hadi.
1: Tamam.
2: Çantaları
1: hadi,
2: alın.
1: Hadi gidelim.
2: Çıkıyoruz hadi.
1: Hadi. Hadi.
3: Lanet olsun. Bir şeyler ters giderse B planımız ne?
0: B planı şu, hayatlarınız için kaçın.
4: Koş koş koş!
0: Yere yatın!
1: Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.
2: Aşağılık herifler! Hazır, koş!
5: Tamam, ben gidiyorum.
2: Hadi! Hadi! Tuttum seni dostum.
1: Tanrım, buradan gidiyorum.
0: Tamam, evet olsun.
1: Gidiyorum. Gidiyorum. Gidelim buradan Miki. Hadi gidelim Miki, gidelim buradan. Lanet olsun.
2: Hadi hadi hadi yürü. Lanet olsun, ne oluyor? İnanamıyorum bu lanet olasına.
0: Bu taraftan. Beni takip edin.
3: Pislik herif.
0: Bu taraftan lanet olsun.

0: Hadi.
1: Hadi dostum. Yürü. Hadi. Hadi dostum, hadi ama. Bu taraftan.
0: Yürü yürü yürü, orada.
2: Günaydın.
3: Size de.

0: Anne.
1: Merhaba tatlım.
0: Anne, neden bu saatte ayaktasın?
1: Uyuyamadım.
0: İlaçların işe yaramıyor mu?
1: Henüz almadım. Köpeği yürüyüşe çıkarmayı düşünüyorum.
0: Saat gecenin 4'ü anne.
1: Senin için endişeleniyorum.
0: Bir şey olmaz.
2: Lanet olsun, koş! Hadi, çabuk!
0: Tamam, seni seviyorum. İyi geceler.
3: Hadi çabuk.
2: Hadi. Hadi. Aç şu lanet kapıyı. Aç şu kapıyı dedim. Hadi acele edin. Kapıyı kapat ve devam et. Acele edin. Herkes sakin olsun, herkes. Polisler.
4: Maskeni çıkar. İnsanların arasına karışmalıyız.
3: Lanet olsun.
4: Normal davranın, kimse zarar görmesin.
0: Polis memuru Bauhaus konuşuyor. Birkaç ile ateş edildi. Takipteyim.

0: Lanet olsun.
1: Kenara çekmemi istiyor.
2: Sürmeye devam et.
3: Boş versene.
4: Ateş edildi, takipteyim. Şüphelilerden en az birinde silah var.
3: O lanet ellerinde bir daha sakın bana dokunma.
5: Şu durumda polis vurman pek işimize yaramayacak değil
3: mi? Kararları ben veririm.
6: Lütfen aracı tarif edin, tamam.
4: Otobüs numarası 657. Tekrar ediyorum, 657.
3: Kararları ben veririm.
5: Anlaşıldı.
3: Durumu senin için kolaylaştıracağım. Ya şu polisten kurtulursun ya da hayatından olursun.
1: Nasıl istersen. Sorun yok.
6: Bütün birimlerin dikkatini. Muhtemel bir rehine alma durumu var. Banlıyor tübüsü numara 657. Tekrarlıyor. Numara 657.
3: İyi 10 Batı otoyoluna gir.
5: Kaks, ne yapıyorsun?
3: Doğaçlama yapıyorum. İyi 10 Batı'ya gir. O tarafa gir.
4: Şüpheli araç eyaletler arası 10. otoyola doğru gidiyor, tamam.
7: Otoyola girmelerine izin veremeyiz. Bütün birimlerin dikkatine, şüpheliler...
8: Russell girişine doğru gidiyor. Girişten hemen önce Waterloo'nun batısında tuzlu.

0: yapacaklar sence?
1: Yolu kapatacaklar.
0: Sen ne bilirsin ki?
2: Aracı durdur. Yolu kapatıyoruz. Gidecek bir yeriniz yok.
1: Telefon lazım. Telefon olan var mı? Ruju olan var mı? İsmin ne?
3: Rebecca.
1: Pekala Rebecca. Telefon numaran ne?
0: Lanet polisleri bağla bana.
3: 01.
0: Lanet polisleri bağla
4: tamam,
0: bana.
4: Tamam tamam mı? Merkez, burası 657. Bizi polis departmanına bağlayın.
5: Beklemede kal 650.

0: Bekleyemem. Beni polis departmanına bağlayın.
1: 657. 657 yardıma ihtiyacınız var.
2: Polislere ulaş. Lafı uzatmayı bırak.
0: Bekleyemem dedim.
3: Hey.
2: Lanet olsun.
3: Geri çekilmen gerek.
4: Bunu yapamayacağımı biliyorsun.
5: Neden?
4: Çünkü ben polisim, sen de hırsız. Oyun böyle. Ya siyah ya da beyaz dostum.
5: Gri bir alan yok.
4: Yok.
3: Adam, her zaman gri bir alan vardır memur.
1: Bauhaus.
3: Peki ilk ismin ne?
2: Hadi.
0: Polisleri bağlayın hemen.
1: Adım Chris.
0: Çabuk
2: olun. Yapmayı bırak.
5: Chris, yolu açmanı istiyorum senden.
4: Ben de kenara çekmeni istiyorum.
2: Onlara yolu açmalarını söyle.
3: Bana bir saniye izin ver, bununla uğraşıyorum.
2: Açın şu lanet yolu.
3: Beni dinle, bana güvenmen gerekiyor.
5: Chris, istediğimi yapmasan otobüsteki insanlara yardım edemem.
2: Açın şu lanet
5: yolu. Orada durup bizi gözetlemeye devam et. Ama yolu açman gerekiyor, otoyola çıkmamız gerekiyor, anladın mı?
2: Yolu açmalarını söyle.
0: Yolu açmanı.
5: Benim için bunu yaparsan.
3: Sana söz veriyorum, kimse zarar görmeyecek.
2: Onlara insanların ölmeye başlayacağını söyle.
4: Yüzbaşı Michael, bütün engelleri açmanız gerek. Tekrar ediyorum, yolu açın. Tamam, yolu açın.
6: Olumsuz Bauhaus, otoyola çıkmalarına izin veremem.
4: Ama efendim ben...
5: Yol kapalı kalacak Bauhaus.
1: Benim kontrolümde değil.
5: Chris, otobüste küçük çocuk ve hamile kadın dahil en az 10 kişi var. Duydun mu beni?
2: Lanet yol açmalarını söyle.
5: Şu gördüğün deli var ya, otobüs durursa onu kontrol edemem.
2: Yol açmalarını söyle.
4: Sözünü tutsan iyi edersin.

0: Orada mısın? Sen iyi misin?
1: Pislik herif.
2: Efendim.
3: Erkenci olduğum için özür dilerim.
0: Kimse sabahın beşinde iyi haber vermek için aramaz.
2: Delik, kötü haberi vermenin doğru yolu yoktur. Ne kadar kötü söyle. Ne kadar?
3: 3 milyon.
2: Üzgünüm, buraya gelirken felç geçirmiş olabilirim. Çünkü biraz önce 3 milyon dolar dediğiniz sandım.
3: Evet.
2: Akladığım paralar olduğunu söyleme sakın. Kim?
3: Von ve diğer ikiz.
2: Emin misin?
3: Evet.
2: Neredeler?
3: Otobüste.
2: Hadi baştan alalım. Dün kovduğumuz adam bizden 3 milyon dolar çaldı. Ve polisler bunu fark ederlerse şehrin bazı önemli suçlu ailelerinin para akladıklarını anlayabilirler. Ve otobüse binmelerine izin mi verdin?
3: İzin vermedim. Otobüsü kaçırdılar. Olaya polisler karışınca da geri çekilmek zorunda kaldım.
2: Peki ne yapacaksın?
3: Onları bulacağım. Para bu akşam kasaya geri dönecek.
2: Tamam Derik. Sana inanıyorum. Bu olay sona ermeden önce Von'la konuşmak istiyorum.
4: Şu anda bir otobüs kaçırma olayını takip ediyoruz. Şüpheliler otobüsün içinde ve çok sayıda polis arabası otoyol boyunca onları takip ediyor.

0: altı yüz elli yedi. Lütfen cevap ver.
1: Kapat şu lanet şeyi.
0: Otobüs 657. Cevap ver lütfen.
1: Benimle dalga mı geçiyorsun? Sana senin problemin ne? Ver şu telefonu bana. Fotoğrafımı mı çektin sen?
2: Hayır, çekmedim.
1: Pekala, herkes telefonlarını bana versin. Verin şu lanet telefonları. Ver şu telefonu. Telefonunu çantaya koy. Hadi. Hadi verin şu telefonları.
3: Hayır. Telefonunu, ben dilinizi konuşamıyorum.
1: Koy. Öyle mi? Şimdi konuşabiliyor musun peki?
3: Tamam. Peki, özür dilerim. Hadi. Bütün hayatım onun içinde dostum.
1: Lanet telefonunu ver.
2: Bakıyorum.
1: Hadi ver şu.

0: Özür dilerim, bakıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum.
1: Tamam, ben hallederim. Peki. Hadi yanına git.
2: Neler oluyor böyle?
1: Çocuk çok korktu, tamam mı?
2: Umurumda değil. Başka kimse kıpırdamasın.
1: Aman tanrım, burada olman çok büyük bir lütuf, biliyorsun değil mi? Pekala millet, herkes sakin olsun, tamam mı? Güne böyle başlamak istemezdiniz. Bizimle hareket ederseniz söz veriyorum sağ salim ineceksiniz. Kendini nasıl hissediyorsun?
3: Donuyorum dostum.
1: Üzerine biraz baskı yap. Beni dinleyin. Aranızda doktor var mı söyleyin. Hemşire, acil servis elemanı, herhangi bir tıbbi bilgisi olan var mı?
4: Veterinerlik öğrencisiyim.
2: Tamam, getir onu buraya.
3: Getir mi? Yok artık.
2: Dilimizi konuşamayan o poponu kaldır ve kıza yardım et.
4: Tamam. Merhaba. Tatlım, bunun korkutucu olduğunu biliyorum. Bu otobüsten çıkacağız. Bize zarar vermeyecekler. Tavşan mı o? İsmi var mı?
5: Büyük kulak.
4: Büyük kulak demek.
5: Eskiden büyük kulakları vardı ama kardeşim yırttı.
4: Pekala. Bence bir kulağı da olsa hala çok tatlı görünüyor. Senin adın ne bakalım?
5: Joseph.
4: Joseph. Otobüste neden yalnızsın?

0: Nefes almaya devam et.
1: Bunu düzeltebilirim. Texas'ta bir adam tanıyorum. Kirli küçük hava alanlarından birini işletiyor. Tam sınırda dostum, mükemmel bir yerde. Oraya gideriz ve uçağa bineriz, tamam mı? Nereye gidersek oraya gideriz. Güney Amerika, Orta Amerika.
2: Hey! Ne yapıyorsun dostum? İkimizi de öldürteceksin.
3: Onlar 3 kişi, biz 10. Eğer saldırırsak karşı koyamazlar.
2: Silahları var. Üzerimde kunduz kürkü var.
3: Ne olmuş yani?
4: Meksika mı?
1: Ben Meksika demedim. Bahsettiğim yer sınırda. Uçağa atlar, istediğimiz yere gideriz. Planımız bu.
5: Neden Meksika'ya gitmiyoruz?
1: Meksika'ya gitmiyoruz. Hepimizi bu pislikten kurtaracağım.
6: Gax, seni pislik.
1: Canım.
4: Seni bu duruma soktuğum için özür dilerim.
0: Ben de.
1: Kız kardeşimle yattığın zaman hatırlıyor musun?
6: Hayır.
1: Evet, çünkü öyle bir şey yaşanmadı. Eğer yaşanmasını istiyorsan bana bir iyilik yap.
4: O iyi mi?
0: Evden kaçmış. Görünüşe göre kız kardeşi onu hırpalıyormuş ve ailesi de hep kardeşinin tarafını tutuyormuş.
4: Anlıyorum.
7: Yavaş ol pislik herif.
4: Bunun sonucu senin için hiç iyi olmayacak. Devam et hadi. Vur onu.
1: Hayır, dalga geçmiyorum. Çantalar dolusu para var.
4: Kahraman ol dostum. Ya ıskalarsan? Kalk hemen arkasını döner ve ateş eder. Iskalayabilir de, ıskalamayabilir de. Ya onu vurursa? Adın neydi?
0: Pauline.
4: Eminim Pauline sivil zayiat olacak. Ya şu maskot adam? O da ölecek. Bunu yapmayacaksın.
1: 3 saat sonra görüşürüz.
4: Adın ne?
2: Eric.
4: Eric. Lanet yerine otur hemen.
1: Yoldayız.
4: Neler oluyor?
1: Galveston, Texas'a gidiyoruz.
8: Galveston mı? Sizi nereye giderseniz oraya götürürüm patron. Ama bu benzinle Slidell'e bile varamayız.
4: Polisler, soyguncular konuşuyor.
1: Ne yapıyoruz?
4: Benzinimiz bitiyor. Anlaşma yapmak için hazırız.
1: Dayan dostum.
9: Sana verilen direk embe uymadın. Sadece kendinin ve iş

0: Arkadaşlarının değil, onlarca sivilin hayatını da tehlikeye attın. O otobüsten bir kişinin bile ölmesi senin suçun olur. Rozetini ve silahını bana ver.
1: Ama efendim.
0: Ama efendim kısmını çoktan geçtik Bauhaus.
2: Umarım bölmüyorumdur ama bir otobüs dolusu rehininin hayatını resmi olmayan bir yol kapatmayla tehlikeye atan kimdi? Sen olmalısın.
0: Sen de kimsin?
2: Dedektif Marconi. Bu lanet olası gösterinin baş müfettişi. Buraya komiser yardımcısı Braddock ve Şef Outranks tarafından gönderildim. Pekala. Sizi resmi olarak tüm görev ve sorumluluklarınızdan azlediyorum yüzbaşı. Ve yerinize memur Bauhaus'u atıyorum. Eşyanı topla ve benimle gel.
0: Ama dedektif
2: kısmını çoktan geçtik yüzbaşı. Yaptığını yapmak cesaret ister. Neden yaptın?
1: Arabada küçük bir çocuk var efendim.
2: Kötü haber vermekten nefret ediyorum ama o çocuk hala otobüste.
1: Otobüsü kaçıranlardan biriyle konuştuğumda sesinde korumacı tavır vardı. Sanki polis veya asker gibi düşünüyordu. Kesinlikle öyleydi.
2: Ya da sosyopat gibi.
1: Öyle olduğunu sanmıyorum dedektif.
2: Öyle sanmıyor musun?
1: Buna içgüdü de diyebiliriz.
2: Peki kaç kişiler?
1: En az iki, biri psikopat, diğeri de asker.
2: Harika.
1: Efendim, neden beni bu göreve getirdiniz?
2: Ben yapmadım. Soyguncular seni özel olarak istedi. Benzin tankeri sürebilir misin Bauhaus?
1: Tekerlekleri varsa tabii.

0: Gerçekten işe yaramazsın, biliyorsun değil mi? Şu satılan eve gittiğin arabayla işe gitmişsin.
1: Hayır, ben...
0: Kapat çeni. İşimi kolaylaştırdın. Nereye gidiyorlar? Kaçış planları var mı? Ha? Arkadaşların? Seninle konuşuyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Seninle konuşuyorum. Bakalım burada neler varmış. Bunlardan ne? Şuna bak. Bir bakalım.
1: Hadi ama dostum, ne yapıyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Öyle dedim. Mi? Gerçekten.
1: Gerçekten söyle. Bilmiyorum. Tamam. Tamam.
0: Devam et.
2: Dur,
1: tamam.
2: Bekle.
1: Tamam.
0: Kapa çeneni. Ne?
2: Bilmiyorum, o hiçbir şey
0: ne
2: bilmiyor. Kalk.
0: Jason Cox.
2: Cox onu öldüreceğini söyledi.
0: Cox seni öldüreceğini mi
2: söyledi? Cox gelecek, lütfen ona zarar verme.
0: Cox onu öldüreceğini mi söyledi? Sakin ol. Sakin ol, nefes. Sakin ol. Çeneni kapat.
2: Lütfen beni öldürme.
0: Dizlerinin
2: lütfen.
0: Üzerine çök. Dizlerinin üzerine.
2: Lütfen. Her şeyi yaparım, lütfen.
3: Pekala çocuklar, otobüs şu köprüde duracak. Seçeneklerimiz neler?
4: Onları biber gazıyla vurabiliriz.
5: Sivilleri canlı yayında gaza boğmaya hazır değilim. Fikir için teşekkür ederim.
4: Topyekün saldırı.
5: Sivil zayiatlar olur mu?
4: Bu senaryo kaçınılmaz ama başa çıkabiliriz.
5: Keskin nişancılar?
6: Havadan atılacak iki net atışa ihtiyacımız var. Ama riskli olacak.
5: Pekala, her ihtimalle karşı saldırıyı planlamaya başlayın. Ayrıca en iyi adamlarımızı helikoptere bindirin. Görüş açısı bulurlarsa kullanacağız.
6: Anlaşıldı efendim. Duydunuz. Harekete geçin.
5: Pekala Baos. Hazır mısın? O yelek gökken de çok iyi işler çıkarıyordum. Tamam, tetikte ol. Ve hayatta kal. İşe yarayacak her şeyi de not et. Ve yapabilirsen elinde silah olan adamı görüş açımıza sok.
2: Anlaşıldı.
7: Hayır, hayatta olmaz. İçi geçmiş yaşlı adamı ve yeşil saçlı kadını verelim.
8: Bak, kadınla çocuğu verelim onlara. Onlar da bunu zafer sayacaklar. Biz de zaman kazanmış olacağız.
7: Olmaz. Hamile kadınla çocuk bizde kalırsa, olaylar kötüleştiğinde elimizde koz olmuş olur.
8: Zaten elimizde sağlık sorunu olan biri var. Eğer kadının doğum sancısı başlarsa, otobüsü yerle bir ederler. Ve tabii rehineler de gider. Bebeği altı haberlerinden önce kurtarsalar iyi olur.
9: Köprüye vardık.
5: Konuş benimle Forbes.
10: Pozisyonlarınızı aldınız mı?
11: Hedefi görüyoruz efendim. Otobüs pozisyonunu alıyor.
3: Sıra sende Bob.
2: Anlaşıldı.

0: Otobüsten 3 kişi iniyor. Bir şüpheli, bir kadın ve bir çocuk.
1: Görüş açınız var mı?
0: Olumsuz. Etrafta çok fazla engel var. Etrafından dolaşıyoruz. Şüpheli bir benzin tankerinin yanında. Çok tehlikeli. Tanker patlayabilir.
2: Peki büyük planın ne?
3: Olup olmadığını bilmiyorum. Belki otobüs firması kurup Greyhound'la kapışabilirim.
2: Ya da teslim olup otobüsteki insanları kurtarırsın ha?
3: Onu şimdi değil ama umarım yakında yapacağım Chris.
2: Ailelerin ne olacak? Senin ailen ne olacak? Dışarıda sana önem veren birileri olmalı. Onları bulup buraya getirebilirim istersen. Sadece ismini bilmem gerek.
3: İyi denemeydi ha.
2: Pekala, en azından rehineleri kontrol etmeme izin veren.
3: Benzin doldurmaya devam ettiğin sürece istediğini yapabilirsin.
0: Otobüse giriyorlar efendim. İkinci adamı göremiyoruz.
4: Polisi otobüse getirerek ne yaptığını sanıyorsun sen?
3: Sakin ol. Kimseyi incitmediğimizden emin olmak için bir bakacak sadece.
2: Sizden mi?
3: Öyle.
2: Tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Onu çıkarmama izin ver.
4: Onu hiçbir yere götüremezsin. Bu otobüsten defolup gideceksin. Karşılık veren kadından daha çekici bir şey olmadığını düşünmüşümdür.
2: Tek bir adım dahi atarsın.
4: İyi. Bu kadın beni vurursa onu ve otobüsteki herkesi öldür.
5: Anlaşıldı dostum.
3: Tamam Chris. Gidelim. Patronuna herkesin iyi olduğunu söyle.
4: Lanet olası.
0: Efendim, şüpheli bir ve memur Bauhaus otobüsten çıktılar.

0: Diğer şüpheliyi görebiliyor musun?
1: Olumsuz efendim ama şüpheli biri vurmak için görüş açımız var.
2: Bunu neden yapıyorsun bilmiyorum ama bırak da sana yardım edeyim. Bırak da sorunlarını çözmek için yardım edeyim.
3: Sorunlarımın ne olduğunu bile bilmiyorsun.
4: Hadi buradan çıkıp giderim.
3: Haber alırsan, fırsatın olursa kızın son durumunu bana da söyler misin?
1: Ateş edelim mi efendim? Ya şimdi ya da hiç efendim.
0: İptal, iptal. Bırakın gitsin.

0: Dedektif Marconi, ben memur Bauhaus.
1: Tebrik ederim Bauhaus. Neler öğrendin?
2: Şüpheliler hala Texas'a doğru ilerliyor.
0: Siparişiniz efendim.
3: Teşekkür ederim.
0: Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür. Yardımcı olabilir miyim?
4: Bulunması zor birisin Sid.
0: Burada ne arıyorsun baba?
4: Ne? Bir baba kızına bakamaz mı? Ve onu kötü bir barınakta bulamaz mı? Partide yoktun.
0: İşim vardı.
4: Şehirden ayrıldığımı biliyor musun?
0: Senin adına sevindim.
4: Ne kadar süreceğini bilmiyorum.
0: Çiçeklerini sulayıp kedini mi besleyeyim yani?
4: Sana bir şey vermek istiyorum. Buna göre Sıvan'ın %51'i sana ait. Geri kalan her şeyi Derek yönetecek. Parmağını bile hareket ettirmeyeceksin. Para sende ve tek sahibi de sensin.
0: Beni satın alamazsın sen. Senin paranı istemiyorum.
4: Sidney.
0: Baba, bu paranın nereden geldiğini biliyorum.
4: Hadi ama bu kadar kırılgan olma. Her şey siyah ve beyaz değildir. Bu para tıpkı diğerleri gibi temiz.
0: Saçmalık. Kendin için kurduğun bu imparatorluğun...
4: Senin için.
0: Kendin için bir bedeli var. Bu yüzden karını ve kızını kaybettim.
4: Sidney, lütfen imzala şu kağıtları. Sadece almanı istiyorum. Hadi imzala.
0: Bu acele neden? Neden şimdi? Ne? Bu seferki numaran ne?
4: Numara yok. Sadece ben...

0: Ölüyor musun?
1: Ciğerlerimde, kanımda, kemiklerimde. Yapabilecekleri bir şey yok, o yüzden...
0: Sen gidiyorsun ve bunun beni son görüşün olabileceğini düşünüyorsun.
1: Her zaman çok zekiydin Sid.
0: O zaman kapıdan çıkıp gitmeden önce bunu duymalısın. O çok sevdiğin imparatorluğunu, Shivan'ını bana mı vermek istiyorsun? O yer, o gemi, benim annemin ve senin içindeki tüm güzelliklerin kanseri oldu. Bu dünyaya bırakacağın her şey işte bu. Senin mirasın bu. Beni seviyorsan, eğer beni gerçekten sevdiysen, o halde her şeyi alıp yerle bir edersin.
1: Mantıklı konuşmuyorsun. Bu gerçek.
0: Sevgi, fedakarlık üzerine kurulur. Paranın değil.
1: Bunu düzeltmek için ne yapabilirim?

0: Aman Tanrım, Joseph! Joseph!
1: Peki, hatırladığınız bir isim var mı? Herhangi bir detay?
2: Evet, deli olan adama devamlı Cox diye hitap ediyordu.
1: Cox. Nereye gittiklerinden ya da otobüsü neden kaçırdıklarından bahsettiler mi hiç acaba?
2: Sanırım takip ediliyorlarmış.
1: Kim tarafından?
2: Bilmiyorum.
1: Onları takip eden birini gördünüz mü?
2: Hayır ama koşmaktan bitap düşmüşlerdi ve devamlı pencereden bakıyorlardı. Yani bilmiyorum. Belki yanılıyorumdur. Bilmiyorum.
3: Nasıl olmuş?
1: Mükemmel. Ne düşünüyorsun?
2: Evet, çok benziyor.
3: Gidip araştırayım.
1: Teşekkür ederim Dan.
2: Bu daha ne kadar sürecek acaba? Gerçekten gitmek istediğim bir yer var da.
1: Tamam, burada işimiz bitti. İhtiyacımız olursa sizinle iletişime geçeceğiz. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Tekrar görüşürüz.
2: Ne demek? Neye ihtiyacınız olursa.
1: Teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba asker.
4: Texas'a hoş geldiniz.
5: Oğlun mu bu?
6: Evet. İki kere Irak ve bir kere de Afganistan'a gitti. Şimdi de İtalya'da konuşlanan bir bölüğün komutanı.
5: Güzel yere atanmış.
6: Sen askerlik yaptın mı?
5: Evet. Uzun zaman önce.
6: Ama sizi kahraman olmanız için eğittiklerini sanıyordum.
5: Hayır. Anlaşılan son zamanlarda ordudaki herkes başka yollara sapıyor.
0: Her şey düzelecek. Nefes almaya devam et, olur mu? Lütfen.
7: Adın ne?
0: Rebecca.
7: Teşekkür ederim. Eğer ölürsem...
0: Ölmeyeceksin.
7: Ben sadece...
6: Çok üzgünüm.
0: Hemen döneceğim. Tom, şuraya baskı uygula.
8: Peki benden özür dilemeyecek misin?
7: Göğüslerin var mı?
8: Hayır.
7: O zaman cehenneme git.
9: Benim adım Jason Cox. Faturam bu ay normalden fazla gelmiş. Sanırım oğlum Texas'a taşınan kız arkadaşını aramak için telefonumu kullanmış. Geçtiğimiz haftadan itibaren Texas'a dışarıdan yapılan bir arama var mı?
10: Devam edebilmek için sosyal güvenlik numaranızın son 4 hanesine ihtiyacım var.
9: Tabii ki, sorun değil. 1120.
10: Evet efendim. Galveston, Texas'a birkaç arama yapılmış. 405-5...
11: Bana iyi bir şeyler söyle.
9: Görünüşe göre sınırdan geçmek için Texas'a gidiyorlar.
11: Çok klişe.
9: Bu onun kızını aldırmak için birini göndereceğim.

0: sadece değiş tokuş yapabiliriz.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Değiş tokuş yapmayacak mıyız?
1: Kızı karıştırma Derek, kızı karıştırma.
0: Bay Pop, bence en iyi fırsatımız bu.
2: Açık konuşayım.
1: Kanser hastası yatalak bir kızı kaçırmayacağız. Kızın kafasında bir ters saçı kalmış bile olsa otele zarar gelmeyecek.
2: Kızı rahat bırakacaksın, annesini de rahat bırakacaksın.
1: Eğer kızın oyuncak ayısı varsa o ayıyı da rahat bırakacaksın. Bizim meselemiz Von'la.
2: Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı mı dedim.
0: Anlaşıldı.
1: Şimdi paramı geri getir.
3: Galveston Hava Taşımacılık.
4: John'a konuşuyor.

0: açsın şunu. Açın, açın, açın, açın, açın, açın.
1: Dedektif.
2: Pekala, birebir buluşmaya ne dersin?
1: Bunu yapmak istediğimizde nereden çıkardın?
0: Dostunuzun durumu pek de iyi değilmiş.
2: Yayılan haberlere göre kurşuna karşı ciddi bir
0: alerjisi varmış. Hadi Von, bırak da tıbbi yardım yapalım. En azından ona bir şans ver.
1: Bir dakika içinde döneceğim. Durumu nasıl?
3: Adam ölüyor.
4: Kana ihtiyaç var. Kan olmasa bile serum gibi sıvı bir şeye ihtiyaç var. Yoksa ölecek.
1: Hastaneye gitmesi gerekiyor.
3: Hastaneye falan gitmiyoruz.
1: Ölmesini mi istiyorsun?
3: Ne diyorsun sen be? Dinle beni lanet olası. Ölmekte olan şu adamla beraber büyüdük. Sahip olduğum tek arkadaşım o. O yüzden ölmesini isteyip istemediğimi sorma bana.
5: Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
3: İhtiyacın olan şeyi getirirsek onu hayatta tutabilir misin? Hey! Serumu diyorum. Getirirsek onu hayatta tutabilir misin?
4: Zaman kazandırırım ama ne kadar sürer bilmiyorum.
1: Orada mısın?
0: Evet.
1: Pekala. Bize serum, ağrı kesici, bandaj ve kanamayı durduracak şeyler lazım.
0: Yapabilir misin?
2: Sana hepsini getirebilirim. Ama yüz yüze vermem gerek.
1: Tabii canım. Olay şu. Otobüsü durdurmayacağız.
2: Tamam, sorun değil.
0: Ben Marconi.
6: Dedektif Marconi, ben memur Bauhaus.
2: Evet, ne buldun?
6: Soygunculardan birinin kimliğini belirledim. İsmi Luke Von. Bip ıslah hapishanesinde yatmış ve orduda hizmet vermiş. Hepsi bu.
2: Adresi var mı?
6: Aslında zaten şu an oradayım. Evde kimse yok gibi. Komşuların dediğine göre kız kardeşine taşınmış.
2: Kız kardeşinin kimliği belli mi?
6: Hayır. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor.
0: Bu da bir başlangıçtır.
2: Başka bir şey?
6: Sven kumarhanesine gitmeyi düşünüyorum. Von orada çalışıyor. Belki bir şey çıkar. Birkaç soru sorarım.
0: Hayır,
6: bakarız.
0: Hayır.
2: Adamlarımdan birini yollarım, tamam mı? Sen oldukça zor bir gün geçirdin, Bauhaus.
0: Sen merkeze geç. İhtiyacım olursa seni ararım.

0: Başla hemen.
1: Tamam, tamam. Tom.
2: Partiniz güzelmiş.
1: Tut şunu.
2: Otobüste doktor olduğu için tamam çok mı? Şanslısınız.
0: Doktor değil, veterinerlik öğrencisi.
2: O zaman o kadar da şanslı değilmişsiniz.
1: Bu nedir?
2: Ağrı kesici.
1: Tamam.
3: Dikkatli ol. Damarlarım incedir.
4: Lanet olsun, adam
1: aman
4: öldü.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
0: Ne demek adam öldü? Ne demek adam öldü? Ne yaptın sen?
2: Veterinere sor.
0: Ne yaptın sen lanet olası ha?
1: Ben bir şey yapmadım. Ha? Hiçbir şey yapmadım.
0: Şimdi bir şey yapsan iyi edersin. Kalp masajı yap. Bir şeyler yap.
5: Onun suçu değil.
1: Tanrım. Çantada ne var diye bak.

0: Sanırım bu sana.
1: Tom! Nabzını kontrol et! Lütfen ölme! Lütfen ölme!
2: Bay Pop!
3: Biliyor musun, son 5 yıldır seni o katta gördüm. Ve her gün kendime şunu söyledim. Luke bugün ofise gelip geri dönmek istediğini söyleyecek. Ama o gün hiç gelmedi.
4: Bu şekilde olmasını ben de istemezdim.
2: Biliyorum evlat ama
3: şu an halletmemiz gereken bir sorun var değil mi?
2: Evet.
4: Sanırım çok fazla şey var.
2: Karar vermen gereken şey şu. Kaksa bir kurşun sık. Kendini ve paramı tam karşında duran adama teslim et. Herkes sağ salim çıksın.
3: Kimse parayı ve o paranın nereden geldiğini bilmiyor. Arabayla hapishaneye götürülürken oradan kurtulamazsın. Ama onun yerine Riley'i kurtaracak kadar parayla
2: buradan çıkıp yeni bir hayata başlayabilirsin.
4: Sana inanmayı çok isterdim Bay Pop. Ama ikimiz de biliyoruz ki sen kurallarıyla yaşayan bir adamsın.
3: Eski bir arkadaş için istisna yapabilirim. Ama bu sadece şu an için geçerli olan tek seferlik bir anlaşma. Elini çekip masadan kalkacaksın
2: ve ben de neyin varsa alacağım.
4: Teklif için teşekkür ederim. Ama sen de biliyorsun ki bu teklif asıl bahisten çok küçük. Sen istisna yapmazsın. Çok üzgünüm. Anlaşma yok.
3: Ben de üzgünüm.
4: Anlaşma yok.
5: Neler oluyor ha?
4: Dedektif Marconi, Bay Pop'un ayakçısıymış.
5: Ne yaptın sen? Lanet olsun, ne yaptın? Arkadaşımı öldürdün, pislik herif. Öyle mi yaptın? Arkadaşımı sen öldürdün değil mi?
4: Hey!
5: Lanet!
4: Hey!
5: Ne yapıyorsun sen?
4: Onu öldüremezsin. Beni dinle. Bu adam bize göre Pop'un ayakçısı. Geri kalan herkes içinse polis. Eğer polisi öldürürsek tüm dünya tepemize biner.
5: Onu bu otobüsten çıkar yoksa onu öldüreceğim.
6: Rehine krizinin yaşandığı 657 numaralı otobüste bir şeyler oluyor. Görünüşe göre şu an otobüs yavaşlıyor. Ve kapıları açılıyor. Şu an görüyoruz ki...
7: Vay canına.
6: Aman tanrım.
8: Yakalayın şu pislikleri!

0: Bir sorunumuz var.
1: Ne görüyorsun?
0: SWAT motosikletleri.
1: Herkes yere yatsın. Yere yatın. İki taraftan da geliyorlar. Aa, gaz attılar. Yere yatın. Yere yatın.
2: Anne bayır.
3: Hiçbir şey göremiyorum.
1: Herkes yere yatsın. Hadi hadi hadi.
3: Aracın üstündeler.
0: Lanet otobüsün üstündeler.
4: Lanet olsun.
5: Hey kumara.

Sarı çizginin arkasına geç!

0: 657 numaralı otobüs Galveston'ın hemen dışında kaza yaptı. Polisler...
1: Pencere hizasında durmayın. Yere yatın.
2: Ne yapıyorsun?
3: Yürüyün, hadi, hadi. Yürüyün. Hadi, hadi, acele edin. Çabuk olun. Bu tarafta. Hadi.
1: Etrafımız sarıldı, gidecek yer yok.
4: Şimdi ne yapacaksın evlat?
1: Pencereleri karartsana adamım.
3: Başka boya var mı?
4: Lanet helikopter.
0: Canlı yayın bağlantımız devam ediyor.
4: Plan ne dedektif? Tek bir yanlışla izlenme rekoru kırarız. Keskin nişancı birimle anons geç. 10 dakika önceki pozisyonlarını alsınlar.
5: Anlaşıldı. Keskin nişancılar pozisyon alın.
2: Haber kanallarını ara. Sana haber kanallarını ara dedim.
1: Cox, ne yapıyorsun?
2: 15 saniyelik şöhretimi istiyorum.
1: Cox, ne yapıyorsun lanet herifi?
6: Bunu yapmak zorunda değilsin. Bunu yapmak zorunda
2: kapat
6: değilsin.
2: Kapat şeneni.
6: Hayır.
2: Aradın mı?
6: Bunu yapmak zorunda değilsin.
2: Aradın mı? Telefondalar mı?
6: Lütfen Bay Cox.
1: Cox, dostum ne yapıyorsun?
5: Bence bunu görmelisiniz.
0: 657 numaralı otobüs rehine olayını sunuyoruz ve soygunculardan biri hatta bizimle konuşmaya hazır. Devam edin, canlı yayındayız.
2: Polislere geri çekilmelerini söyleyin. Bu lanet olasını öldürürüm. Onu ve lanet otobüsteki herkesi öldürürüm.
4: Canlı yayında rehini falan öldürmeyecek. Otobüsü basmaya hazırlanın.
5: Ama efendim...
6: Hazırlanın! Lütfen yapma, lütfen.
2: Kapa çeneni.
6: Hadi dostum,
2: kapa
6: lütfen.
2: Çeneni.
7: Arkasından dolaşın. Oyalanmayın. Hadi acele edin.
1: Cox.
2: Polislere geri çekilmelerini söyle. Kapa çeneni.
1: Cox, bu şekilde devam etmeyeceğiz. Cox, bunu yapamayız. Sesini. Öldüremezsin onu.
6: Lütfen, lütfen.
2: Kes sesini.
6: Ateş etme.
8: Hayır.
4: Hedefi net olarak görebiliyor musun?
9: Olumsuz efendim. Sadece rehineyi görebiliyorum.
2: Bu adamın ölmesi onun suçu. Benim
1: Hayır.
2: değil. Orada patron
1: Hayır,
2: benim.
1: Yapma. Hayır.
2: Patron benim.
0: Aman tanrım.
4: Lanet olsun. Bütün birimler geri çekilin. Tekrar ediyorum. Bütün birimler geri çekilin.
0: İzleyicilerimizden gördüklerinden dolayı özür diliyoruz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm.
10: Bu çok vahim bir durum.
0: Eşi benzeri görülmemiş bir olay.
10: Çok özür
0: Olayları
10: dileriz.
0: Aktarmaya devam edeceğiz.
1: Asla böyle bir şey yaşanmamalıydı. Alo.
11: Merhaba babacığım.
12: Prensesim. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
11: İyiyim baba. Buradaki polis memuru bayan senin gerçek bir kahraman olduğunu söylüyor. Seninle gurur duyuyorum babacığım.
12: Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi?
13: Babanın istediği tek şey...
12: İşleri senin adına yoluna koymak, daha iyi hissetmeni sağlamak. Çektiğin tüm acıları ben alıp, ben çekebilecek olsam. Bunu yapardım, biliyorsun değil mi?
11: Biliyorum baba, ben de seni seviyorum.
12: Çok yakında seni göreceğim, tamam mı?
11: Tamam.
14: Masrafları biliyorum. Ameliyatı da biliyorum.
15: Parayı zamanında getiremeyeceksin Vaughn.
14: Sırasını kaybedecek.
1: Saat 7'de parayı...

0: diye getirmiş olacağım.
1: Bak, sen ve psikopat arkadaşın bir rehine öldürdünüz. Artık teslim ol.
0: Burada ne olup bittiğinden haberim bile yok. Göründüğü gibi değil.
1: Evet tabii, işler gayet lanet görünüyor.
2: Otobüs kanatlanıp uçmadığı sürece oradan çıkmanın imkanı yok.
1: Oradan ancak ve ancak
2: ellerin yukarıda çıkabilirsin.
0: Otobüsün tekerleri döner de döner. Döner döner. Otobüsün tekerleri döner döner. Bütün gün döner.
3: Lanet olsun, benim otobüsten çıkarın! Lanet olsun! Lanet! Çıkarın beni buradan!
4: Bir fikrim var.
0: Pekala dedektif, anlaşma şöyle, başka oyun yok, lastiği değiştirin. Biri dışında tüm rehineleri bırakayım. Gittiğim yere vardığımda diğer rehineyi de bırakacağım. Kimse bizi takip etmeyecek. Birilerinin takip ettiğini görürsem helikopter, polis konvoyu, bir rehinenin daha lanet kafasına sıkarım. Ne dersin dedektif? Sana uyar mı bu?
4: Anlaştık.
5: Bir tamirci gönderin. Otobüs tamir ediliyor. Bu iş yakında sona erecekmiş gibi görünüyor.
6: Konuş.
7: Adamlarınla konuştum, yerlerini almışlar. Otobüs hareket ettiğinde orada...
4: Sadece benle senin adamların olacak. Otobüsü ele geçirip Vaughn'un kafasına sıkacağım. Paranı alacağım.
6: Güzel plana benziyor. Sakın batırma.
5: Görünüşe göre bazı rehineler otobüsten iniyor.

0: Merhaba, kalk seni pislik, her şey hazır kardeşim.
1: Kendisi şu an biraz rahatsız. 10-15 dakika içinde orada olacağımızı söylememi istedi. Rotada da değişiklik olabilirmiş.
0: Anlaşıldı. Gitmek istediğiniz her yere kadar yakıt var.

0: Bırak elindeki.
1: Aç mısın?
0: Şunun tadına bak lanet olası.
2: Pisliğin içindeyiz, benden bu kadar. Ben gidiyorum. Üzgünüm Bay Pop ama bu işi yapacaksak...
3: Harkuni'yi gören oldu mu?
4: Hoş geldin Von. Eski günlerin anısına ölümün acısız olacak. Kafana sıkmak çözüm olabilir. Ama yapmamız gereken temizlik işleri var.
5: Saat kaç oldu?
4: 7:15 geçiyor.
0: Neye gülüyorsun?
5: Ben küçükken sürekli yaptığın kart numarasını hatırlıyor musun? Asla çözemezdim. Çünkü desteği tuttuğun elini izlemekte çok meşguldüm. Sihir diğer elinde dönerdi.
0: Ne saçmalıyorsun?
5: Parayı saat 7'ye kadar hastaneye ulaştırmam gerekiyordu. Son teslim saatiydi. Her şeyi saat 7'ye kadar öde. Riley tedavisine devam etsin. Ameliyat olsun.
0: O zaman niye sırıtıyorsun? Kaçırdın.
5: Bundan emin misin? Yoksa desteği tutan eli izlemekte çok mu meşgul oldunuz?
6: Onu ameliyata hazırlayabiliriz.
4: Çantayı kontrol et. Para nerede?
5: Kendi numarana düştüm Bay Pop. Yanlış eli izliyordum. Sihri unuttum.
6: Günaydın.
7: Kapıyı aç!
5: Çıkarız diye bir şey yok. Swan'dan canlı şekilde çıkacağız. Sonra tek başınayım. Eğer kadının doğum sancısı başlarsa otobüsü yerle bir ederler. Rehineler de gider. Bu harikaydı kardeşim.
6: Hala neden hamile olmak zorunda olduğumu anlamıyorum.
5: Hadi ama kim hamile bir kadını suçlar?
4: Para nerede?
6: Bu daha ne kadar sürecek acaba? Gerçekten gitmek istediğim bir yer var da. Evet, onun halasıyım, babasının tarafından.
5: Paran küçük bir kızın hayatını kurtaracak.
0: Peki ya senin hayatın?
5: Bunun bedelini ödemeye çoktan hazırım.
0: Yani kahraman mısın? Küçük kızın hayatını kendininkini feda ederek kurtardın. Çok duygulandın. Anlıyorum. 3 milyon doların var. Ne yapacağım biliyor musun? Önce çakmağa çakıp yanmanı izleyeceğim. Sonra da şahsen hastaneye gidip küçük kızını göreceğim. Tahmin et ne olacak? Onun acı çektiğini düşün. Istırap çektiğini, ona ellerimi süreceğim. Onu dokunacağım, emin olabilirsin. Ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun ha? Evet.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
10: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
13: Ariel hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
16: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
17: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil, 2 değil, 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: net. Kazancım net, sigortam net.
6: Tilasur ile mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
7: Eğer gidersen kendimi öldür.
8: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
6: Git yanımdan, gelme bir daha, git.
9: Safiye dur. Safiye.
7: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
10: Ya canın acıya acıya adım atacaksın. Ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
7: O soğuk kahkahası hep kulaklarımda.
6: Anne! Ben hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç.
11: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
12: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
6: Damla.
14: Bence çok eğlenceli.
15: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
19: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
20: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
21: Ama bir mucizeye gerek var.
20: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
21: İşte bu Fairy mucizesi.
20: Fairy 30 dakikada mucize.
22: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: Anneden hamile olmak zorunda olduğumu anlamıyorum.
11: Hadi ama kim hamile bir kadını suçlar?
12: Para nerede?
10: Bu daha ne kadar sürecek acaba? Gerçekten gitmek istediğim bir yer var da. Evet, onun halasıyım, babasının tarafından.
11: Paran küçük bir kızın hayatını kurtaracak.
13: Peki ya senin hayatın?
11: Onun bedelini ödemeye çoktan hazırım.
13: Yani kahraman mısın? Küçük kızın hayatını kendininkini feda ederek kurtardın. Çok duygulandım. Anlıyorum. 3 milyon doların var. Ne yapacağım biliyor musun? Önce çakmağa çakıp yanmanı izleyeceğim. Sonra da şahsen hastaneye gidip küçük kızını göreceğim. Tahmin et ne olacak? Onun acı çektiğini düşün. Istırap çektiğini. Ona ellerimi süreceğim. Onu dokunacağım. Emin olabilir misin? Ne yapıyorsun ha? Ha? Ne yapıyorsun ha? Evet. Eğleniyor musun ha? Ha? 3 milyon dolar çalmak o kadar da eğlenceli değilmiş, değil mi? Bir numaralı kural, bizden asla çalamazsın. Eğer çalarsan seni ibretlik ederiz. Bizden ya da benden çalamayacağını bildiğinden emin oluruz. Tutuşturmaya popondan başlayacağım. Lanet olasın seni. Cayır cayır yakma vakti
14: geldi. Bu ailemle alakalı değil. Bu benimle alakalı. Sakın!

0: Sıkıntı yapmayacak mısın?
1: Benim annem hemşireydi. İyi bir kadındı. Çok güçlüydü. İnsanların son anlarında ölüm döşeğindeyken yaptıklarından pişman olduklarını, bazı şeyleri daha farklı yapmayı dilediklerini

0: işleri yoluna koymayı istediklerini söylerdi. Ve şöyle derdi. Ölüm döşeğinde duyulan pişmanlık hayatını yanlış yaşadığın anlamına gelir. Hayatını yanlış yaşama Frank. Yaptıklarımı düzeltemem ama tekrar yaşanmasını engelleyebilirim.
1: Gidip kızımı görmeliyim.
0: Sen iyi bir babasın Von.
1: Teşekkür ederim. Evet.
2: Açmanı beklemiyordum. Düşündüm ki...
1: Öldüğümü mü? Evet, ben de.
3: Garip değil mi? Beni tutuklayacak mısın memur Bağoz?
2: İşin garip yanı...
4: Üç soyguncu olduğuna yemin edebilirim. Ama otobüsteki herkes iki soyguncu olduğunu söyledi.
1: Evet, bu çok garip.
2: Riley'i ameliyata hazırlıyorlar.
4: Van.
1: Bugün aldığım en güzel haber.
2: Uyandığında ona ne söylememi istersin?
1: Ona babasının eve döneceğini söyle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Demonta bir cam baliyle sabah kahvesini sunar.

0: Günaydın efendim, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sabah kahveniz başladı. Harika bir gün diliyorum sizlere. Bir kahve rica ediyorum. Harikacım getirdi bugün kahveyi. Arkada kahve verme yarışması var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Kahvelerimiz hazır. Sizler de kahvenizi hazırlayın. Ve sabahkahvesi.tv'yi Instagram'dan takip edip bizleri oradan da izleyebilirsiniz. Harika bir bölüm sizleri bekliyor. Buyurun gelin. Efendim sabah kahveniz başladı. Kıymetli bir konuğum var. Kendisi astrolog Gülçin Başdeğirmen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ya bir kez sizi ayakta alkışlamak istiyorum. Yani evlatlarınıza tanıştım biraz önce. Arkadaş gibi 3 tane ne güzel evladınız var.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok kıymetli. Annelik çok kıymetli. Evet. Siz de çok güzel pırlanta gibi evlatlar yetiştirmişsiniz.
1: Çok teşekkürler. Vallahi
0: çok mutlu oldum sizi tanıdığıma.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi astroloji hayatımıza rehberlik ediyor mu? Nasıl ediyor?
1: Tabii ki. Aslında astrolojinin en büyük etkisi insanın kendini tanımasına yardımcı olmasıdır. Çünkü kişi kendini tanıdığında duygularını, tepkilerini, güçlü ve zayıf yönlerini fark ettiğinde hayatla olan ilişkisi değişiyor. Ya örneğin Mars'ı çok kuvvetli kişinin haritada. Hı hı. Biz hep bu örneği veririz.

0: O kişi katil de olabilir, cerrah da olabilir.
1: Hmm.
0: Önemli olan onu doğru yönlendirmek. Yani bu nokta, burada özellikle söylüyoruz ya, hani çocuklarımızın haritalarına annelerimiz
1: Mutlaka baksın,
0: baksınlar, bilgi
1: baktırsınlar.
0: sahibi olsunlar.
1: Kariyeri için bile çok önemli.
0: Tabii ki.
1: Niye Mars dediniz? Mars'ta bir sanatçı ruh mu var? Bir şey mi var?
0: Mars daha agresif, tepkisel bir enerjisi var ya.
1: Mars'ımız nerede olursa iyi olur. Bir de ben evleri de karıştırıyorum. Bir sürü ev var. Bir sürü evler var.
0: Yani 10. evinde olsun çok güzel. Daha atılgan olursun. Ama şöyle bir şey var. Şimdi onu da çok tepkisel bir enerji olduğu için Mars'ın daha onu kategorize etmesi lazım. Birazcık daha bastırması lazım. Bunun bilincinde olması lazım. Az önce anlatmak istediğim oydu. Yani çok kuvvetliyse haritasında, diyoruz ya işte, çok agresif bir enerjisi de olabilir. Ama onu yönlendirirsen bu kişi cerrah da olabilir. Anlatmak istediğim oydu az önce.
1: Tam bir rehberlik o zaman.
0: Evet. Ya yani bir başka tarafında zamanlama. Yani her şeyin bir zamanı var çünkü hayatta. Bazı dönemler mücadeleyi gerektiriyor. Bazı dönemler geri çekil bekle diyor. Bazı dönemler başlangıçlar için çok uygun. İşte bu döngüleri nasıl kullanmamız gerektiğini aslında gösteriyor bize. Yol haritası.
1: Yol haritası. Peki güneş burcumuza bakmamız yeterli oluyor mu sadece? Güneş burcu neydi bir kere, onu da bilmeyenler için?
0: Güneş burcu öz benliğimizi anlatır bizim. İçsel motivasyonumuzu anlatır. Hayır. İşte en büyük yanlışımız da bu.
1: Yani işte ben Ocak'ta doğdum. Oğlak burcuyum. Bu benim güneş burcum mu?
0: O güneş burcu. O nelerden motive olduğunu anlatır kişiye.
1: Ay burcu ne?
0: O duygusal tepkilerini, anneyle olan ilişkini, duygusal tepkilerini. Yani o yüzden diyoruz ya, sadece güneş burcuna bakılacak olsaydı eğer, 12 tip insan olurdu dünyada. Hep bu örneği
1: Doğru, çok
0: veriyoruz. Yani
1: haklısın. Bir de yükselen var.
0: evet.
1: O da kıymetli bir şey.
0: Ya şimdi harita bir bütün aslında. Yükselen burç bir haritanın iskeletini oluşturuyor aslında. Şöyle, bir ruh anne karnından çıkıp ilk nefes almaya başladığı andan itibaren o harita oluşuyor. Haritanın kapısı açılıyor. O haritanın anahtarına da yükselen burç diyoruz biz. Çünkü
1: Şifresi.
0: evet,
1: Kapının şifresi.
0: ev sistemlerimiz oluşuyor çünkü. Şöyle, hani diyoruz ya, yorumlarınızı dinlerken yükseleninize göre dinleyin. Çünkü oradaki etki, gelen gezegen senin hangi evinde, hangi alanına etki ediyor? Aslında bunu yükselen burcunla belirliyorsun. Hani hep söylüyorlar ya, astrologlar bu yıl çok şanslısın dedi. Hiç de öyle bir şey olmadı. Çünkü yükselenine göre dinlemiyor. Güneş burcuna göre
1: Aa, buna
0: dinliyor.
1: sevindim. Benim yükselenim yengeç. Bu yıl güzel bir yıl olacak benim için.
0: Haziran'a kadar gelen fırsatlar muhteşem. Haziran'a kadar bütün fırsatları değerlendirin.
1: Hepsini değerlendirmekten eve gidemiyorum zaten. Dur şimdi. Peki. Merkür Retrosu. Gerçekten böyle hayatı bu kadar etkiliyor mu ya? Çok böyle moda oldu bu laf da.
0: Popüler içerik maalesef. Yani bunu artık gerçekten anlatılması gerekiyor. O kadar yanlış yönlendiriliyor ki işte.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Ya şöyle, mesela en güzel örneği, bunu hiç söylemiyorlar. İkilemek istediğiniz işleri Merkür Retrosu'nda başlatın.
1: İkilemek ne demek? Bir daha
0: Araba
1: olsun.
0: satıyorsun, ev satıyorsun, eğitim açıyorsun, bir işe başlıyorsun. Bunları Merkür Retrosu'nda başlattığın zaman bir sonraki şansların,
1: Daha mı?
0: fırsatların akıyor aslında. Ya şöyle bir şey var.
1: Aa.
0: Yani şimdi sen onu kodluyorsun. Merkür Retrosu bunu kodladıktan sonra bir şeyler olmayacaksa bile akışa bırakmadığın için orada kendi kendini insan beynen yönlendirmiş oluyor. Ya büyük bir korku aslında
1: Evet,
0: insanlara maalesef.
1: hepimiz öyle bir etkileniyoruz ki yani arkadaşlarımızla bile retronun sonunda buluşuyoruz ya.
0: Hayır.
1: Yanlış.
0: Hayır, öyle bir şey. Ben şunu anlatmak istiyorum. Merkür retrolarında hangi burçta retro? Ona dikkat etsinler. Mesela atıyorum, Yengeç burcunda retro. Ailende bir kırgınlık vardır. Aile içinde bir iletişimsel bir problem vardır. Bunlar tekrar gündeme gelebilir. Ya da der ki sana, bunu düzelt. Yani senin burada bu iletişimi düzeltmen gerekiyor. Evinle ilgili bir yapman gereken bir şey vardır. Yani hep negatif taraflarından maalesef bahsediliyor ya günümüzde. Aslında böyle bir şey değil Merkür Retrosu.
1: Bak, güzel bir şey söylediğin için biraz rahatladım.
0: Hani iletişim konusunda mesela diyorlar ki, Merkür Retrosu'nda iletişim, dikkat edin, ekslerle hiç, ya şöyle
1: Ekslerle bu konunun bir alakası var mı?
0: şöyle var, hangi alanına denk düşüyorsa, haritada hangi alanını kesiyorsa senin, 7. evindedir, 5. evindedir, tamam.

0: eksilerle alakası olabilir. Ama sadece Merkür retrosuna eks diyemeyiz. Şimdi bulunduğu burç çok önemli. İkizler burcundaysa tamam, dikkat et. Elektronik aletlerine dikkat et. İşte ne bileyim, telefonuna dikkat et. Ama yani 12 burçtan ibaret. Farklı farklı burçlarda retro olacak.
1: 12 burç var. Yengeçte ise mesela Merkür retrosu aile dedin.
0: Aile, çocuklarla olan iletişim. Yani orada belki bir fevri davranabilirsin ya da bir kırgınlığın vardır geçmişten kalan. Onun tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yani buralar aslında Merkür retrosu birazcık daha farkındalık ve Merkür retrolarında zihin daha parlak çalışır. Bak bizim çok net. Yani kitap yazmak isteyenler Merkür retrosunda yazsınlar.
1: Aa.
0: Evet.
1: Daha yaratıcı bir...
0: Evet. Not alsınlar. Yani hani imza atmayın bilmem ne falan hani deniliyor.
1: Evet evet, çok derler.
0: Bu bilinçaltına kodlanmış bir şey artık. Ya şöyle, iletişim sıkıntıları olabilir ama söylediğim gibi bulunduğu burç çok önemli. Dikkat, yani dikkat edeceksiniz. İki kere bakın. Aslında orada söylediği sana iki kere bak, kontrol et. Yaptığın şeyleri kontrol et. Yani hep göz ardı ediyorsun. Araçlar bozuluyor, işte elektronik aletler. Orada aslında bir şey anlatmak istiyor sana. Yani tamam bozuluyor ama bozulmaya yakın zaten. Sürekli böyle sen göz ardı ediyorsun onu. Sonra değiştireyim, sonra değiştireyim. Orada diyor ki sana artık yeter, benden yeter. Bu kadar.
1: O da bir yere kadar diyor.
0: Aynen öyle.
1: Peki astrolojide hangi dönemler başlangıç için iyi sayılır?
0: Çok güzel. Şöyle, yeni ay dönemlerini aslında başlangıç için biz tavsiye ederiz. Ama önemli olan şu, buna da çok dikkat edilsin. Yeni ay denildiğinde hadi başlayın, yeni başlangıçlar için çok uygun deniliyor birçok yerde, görüyorum. Evet. Yeni aydan 3 gün sonra, yani o ayın ışığının gözükmeye başladığı zaman, hilal fazına geçtiğinde yeni başlangıçlar için çok uygun. Artı bu Nisan'ın ortalarına geliyor her yıl. Yazıyoruz, işte takip edenler, ilgisi olanlar da bakabilir. Nisan'ın ortalarına denk gelir her yıl. Koç burcunun güneşin 19 dereceye geldiği zamanlar, aa, şeref derecesi olarak adlandırılır.
1: Yılda bir kere oluyor.
0: Yılda bir kere.
1: Nisan'a denk geliyor.
0: Evet.
1: Ne oluyor?
0: Yeni başlangıçlar için eski alim astrologların da tavsiyesi buymuş. Eskiden de böyle söylenirmiş. Biz bu zamanları daha böyle...
1: Ya hocam niye söylemediniz ya? Geçti şunu, bir yıldan bekleyeceğim ben bu şeref ayını. Neydi o şeref?
0: Yücelim, şeref derecesi. Şeref derecesi diyoruz.
1: Hay Allah ya. Bir yıl daha gitti şimdi.
0: Aslında çok da yazıyoruz falan ama...
1: Dur bakayım, hangi tarih? Bu yıl hangi şeyde oldu? Nisan'ın kaçında oldu?
0: 19'unda.
1: Ay, yeni bir şey başlamış olabilirim 19'unda.
0: Bir kontrol edeyim.
1: Bir bakayım. Başladıysa iyi bir şey mi bu?
0: Tabii ki. Daha şansa etkileri var. Daha büyür. Tabii ki. Daha yani
1: ay
0: o
1: hocam,
0: zamanlarda...
1: Ay hocam, tatlısınız ya. Bak böyle şeyler söyleyeyim, benim bayıldığım işler ya. Şu şeref açısına bak sen. Bunu telefonuma her yıl Nisan'ın 19'una, ama yok öbür yıl değişik.
0: Yazıyorum ben.
1: Ha tamam, sizi takip edeceğiz. Aynen. Instagram'dan. Ne yazalım? Instagram'a?
0: Speak Astroloji.
1: Tamam bak, onu unutmayın. Nisan olduğunda hemen kapıları çal. Önemli. Bayılırım.
0: Ayın Venüs'ün güzel açılar yaptığı zamanları da hani yazıyoruz biz zaten. Günlük etkileri yazıyoruz. Hani gerçekten bir şey başlat. Bu arada Merkür Retrosu'ndan daha önemli olan bir şey. Hani başlamayın Merkür Retrosu'na ne başlamayın o? Deniliyorlar. Ha. Merkür Retrosu'ndan daha önemli bir şey var, ay boşlukta olması.
1: Ne
0: bu
1: demek?
0: Çok az konuşuluyor. Biz bunların aylık tablolarını yapıyoruz. Hiç mesela duymadım. Paylaşıyoruz. Yani Merkür Retrosu'ndan değil, ay boşluktan korkun.
1: Ay boşluk konuşu ömrümde duymadım.
0: Şimdi ayın hiçbir açısı kalmadığı zaman hiçbir gezegenle açı yapmıyor.
1: Sataşacak yer arıyor bence.
0: Hayır.
1: Ne?
0: Orada yaptığın bütün işler askıda kalıyor. Boşlukta kalıyor. Ya diyorsun ki hani ben bunu başlattım, niye devamı gelmedi? Ben bunu bitiremiyorum.
1: Ay ben kesin o boşlukların hepsini buldum. Bak kesin diyorum. Peki onu nasıl bileceğiz? Her ay oluyor mu bu?
0: Tabii ki 2,5 günde bir ay boşluğa düşüyor.
1: Ne diyorsunuz hocam? Evet. 2,5 günde bir mi?
0: Evet evet.
1: Ben hiç duymadım. Evet. Bak insanların
0: şeyini yapıyoruz işleri... ama biz tablolarını yapıyoruz, bunları paylaşıyoruz. Aslında işte bunun için bilinçlendirmek, ya astrolojiyi günümüzde şöyle anlatıyorlar ya, hani sadece köşe yazılarında işte falvari bir şeymiş gibi
1: değil,
0: anlatılıyor.
1: Değil tabii ki, değil canım.
0: Doğru kullanımını anlatmaya
1: muazzam
0: çalışıyoruz
1: biz. Muazzam bir matematik
0: biz.
1: Bir kere.
0: Evet.
1: Bunun farkındayım.
0: Evet, ben neredeyse 10 yıl oldu. Ben hala daha o eğitimlerin içine girdiğinde çıkamıyorsun. Hala bitmeyen bir eğitim var yani.
1: Başlangıçlar için yeni ay çok kıymetli dedik. Evet. Yeni aydan kastımız ayın hep ilk günü.

0: günleri
1: Ayın üçüncü günü.
0: Üçüncü günü.
1: Ay hilal fazına geçtiği zaman. Şimdi yeni ayda ayın ışığı görünmez olduğu için henüz o ışık gözükmüyor.
0: Tamam.
1: Orası tohum ekme. O planlarını yap, bütün projelerini tamamla. Üçüncü gün hilal fazına geçtiğinde, ışığın görünür hale gelmeye başladığı anda başlatabilirsin. Kişisel haritalar, tabii ki iyice detayına girmek istiyorum dediğin zaman kişisel haritalarınızda da yani
0: bakmak lazım. Kişisel harita demişken doğum saatini herkes bilemeyebilir.
1: Evet.
0: Bilmek zorunda mı? Bilmeyenler ne yapacak?
1: Şöyle az önce bahsettik ya hani yükselen burç haritanın iskeletini oluşturuyor dedik. Şimdi sen doğum saatini bilmiyorsan senin yükselen ASC çizgi kayıyor. Dolayısıyla ev sistemlerin de kayıyor. Yani yapılan yorumlar orada maalesef ki doğru değil. İşte bu
0: çok.
1: Söylenen evet yani benim haritam çok tutmuyor. Benim haritamda söylenenler bana uygun değil dedikleri bu. Bilmeyenler için rektifikasyon dediğimiz bir yöntem var.
0: Nedir?
1: Bizim. Şöyle kişinin hayatındaki önemli olaylardan yola çıkarak biz geriye doğru hesapladığımız işte önemli evlilik tarihi, boşanma tarihi, aile yakınlarından, çok yakınlarından bir vefat olabilir, ilk yurt dışına çıkış, mezun oluş gibi gibi böyle önemli tarihlerden geriye doğru.
0: Tümden gelim.
1: Evet, bir nevi öyle.
0: Ha mantıklıymış.
1: Evet.
0: O zaman öyle şey buluyoruz, saati buluyoruz. Ay işiniz evet. Çok zor ama çok çok kıymetli.
1: Evet.
0: Gökyüzünün insanı etkilememe durumu söz konusu bile olamaz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Valla ben hava yağmurluysa bile gıcık oluyorum. Her
1: ya biz onu diyoruz zaten işte rehber diye anlattığım oydu. Aslında bu da öyle. Yani hani nasıl hava durumunda diyorlar ya yarın yağmur yağacak. İşte şemsiyenizi alın trafiğe
0: tabii,
1: çıkarken dikkatli olun.
0: Bu da böyle bir şey.
1: Aslında bu da böyle bir şey işte yani.
0: Benim haritaya bakalım sonra.
1: Bakalım tabii vallahi ki memnuniyetle.
0: Bak bir daha çoluk çocuk bir şey çıkar mı falan onları da görünüyor hep.
1: Hayırlısı.
0: Nasıl bakalım hayırlısı. Peki astrolojide kader, astroloji kader midir yoksa seçimlerimizle biz bunu değiştirebilir miyiz?
1: Şimdi astrolojide hiçbir konuda %100 hüküm vermez astroloji. O zaten tanrıcılık oynamaya girer. Yani öyle bir şey olamaz. Bize ne olur olasılıkları söyler, potansiyeli söyler. O yolda nasıl ilerlemesi gerektiği tamamen kişinin bilinç düzeyine kalmış bir konu. Yani şöyle bir şey var. Muhittin Arabi'nin çok güzel bir sözü var bununla ilgili. Uyanana kadar insanlar gezegenlerin tesiri altındadır. Uyanmış kişiler gezegenlere tesir eder diye.
0: Farkına varınca.
1: Tabii ki.
0: Her şey çok daha kolay
1: aynen
0: oluyor.
1: Aynen öyle. Şu önemli nokta var yalnız bir tane. Kaderden açılmışken kadersel olayları tutulmalar veriyor yalnız. Yani orada bir kadersel olay olduğunu anlayabiliyorsun.
0: Öyle mi?
1: Ama şöyle de bir şey var. Yani etik ilkeler dahilinde lütfen bunu ben hep söylüyoruz. Yani kesin sen şöyle yapacaksın kaza olacak şu dönemde bilmem böyle çok motivasyon düşürücü şeyler astrologlar da var maalesef.
0: Var mı?
1: Maalesef. Yani.
0: Yani bunu etik mi bulmuyorsunuz yoksa söyledikleri yalan mıdır?
1: Söyledikleri yalan değildir. Bunu daha yumuşatarak bir mesela daha sert bir etki görüyor. Bunu şöyle diyebilirsin. Aile yakınlarında daha çok vakit geçir. Orada bir etki görüyorum.
0: Ha anladım.
1: Yani.
0: Kimisi de çok sert yorum istiyor hocam. Yani diyor ki bana ne görüyorsan söyle. Olduğu gibi söyle göster diyor.
1: Ama şimdi
0: diyor.
1: Yani biz bunun için bile etik ilkeler sınavına girdik mesela.
0: Ya.
1: Tabii ki.
0: Nasıl söylenir?
1: Kesinlikle.
0: Bir kötü haber, ölüm haberi, hastalık evet. Haberi nasıl verilir sınavların var bunların?
1: Ölüm haberini zaten bu etik değil. Yani şu tarihte şu öleceksen öleceksin. O ölecek
0: canım,
1: böyle bir şey etik evet. Kesinlikle değil. Ya şu tarihlerde dikkat et.
0: Dikkat et.
1: Yani zaten o ölüm tarihinde %100 diye bir şey kesinlikle olamaz. Ya şöyle atıyorum. 4. evinde, 8. evinde sert bir etki vardır kişinin. Burada bu sadece işte kazaydı, krizdi, ölümdü vesaireydi olarak değil. Daha farklı bir şey olarak da çalışabilir. Ortak edinebilir. Daha farklı böyle kendini geliştirecek okült konularda bir ders alabilir. Kendini dönüştürecek birileriyle tanışabilir. Bakış açısı ve yumuşatarak söylemek çok farklı.
0: İşte herkesin tarzı başka. Sizin tarzınız bir tık daha etiğe yakın tabii.
1: Tabii.
0: Ve daha yumuşak. Peki. Şimdi Dolunay ve Yeni Ay dönemlerinde insanlar daha yoğun etkileniyor. Mesela Dolunay'da ben gerçekten kurt adama dönüşüyorum yani. Bilmiyorum ne bu öfke çıkıyor bir şey oluyor falan. Acaba ben Dolunay'ın bilincinde olduğum

0: için mi öyle?
1: Haritanıza bakalım, onu merak ettim. Daha böyle dolunay
0: katiyen uyuyamıyorum bir kere.
1: Doğanlar daha çok etkileniyorlar. Artı işte sert açılar alınıyorsa. Her dolunayda mı böylesiniz?
0: Her dolunayda hiç uyumuyorum. Böyle gece yarıları kalkıyorum falan.
1: Ama oğlak mıydınız?
0: Evet.
1: Yükseleniniz?
0: Yengeç.
1: Tamam.
0: Tamam, ne oldu şimdi? Yaşayacak mıyım?
1: Şöyle yengecin şeyi yönetici gezegeni Ay. Bu durumda en çok etkilenenler şimdi gerçi dereceleriniz de çok önemli.
0: Ay
1: Hani
0: burcum da yengeç.
1: evet işte ondan bahsediyorum. Ay burcunuz yengeç olduğu için
0: Yükselen hepsi
1: yönetici
0: yengeç.
1: gezegeni Yay, o dönemlerde yengeçler mesela bir tık daha fazla etkilenir.
0: Hay Allah ya.
1: Su elementinde daha fazla
0: Hassasiyet
1: gezegenleri
0: mi?
1: olanlar, su elementi burçta olanlar daha fazla etkilenir.
0: Kurt adamım ya. Kimse bana bulaşmasın dolunayda ya.
1: Ya şöyle biz şimdi şöyle insanlar ay altı alemde yaşayan canlılar. Yani sembolik olarak düşündüğümüzde de hani dünyanın büyük bir çoğunluğu suyla kaplı.
0: Doğru.
1: Ayın o şeyi etkisi cezir etkisi yaratıyor. Mesela ayın çekim gücü. İnsanların da %68 %70'inin su olduğunu düşünürsek fiziksel olarak da duygusal olarak da yani
0: Çok
1: etkilenmeleri
0: normal,
1: çok
0: çok normal.
1: normal. Yani bilimsel olarak bile aslında yani böyle.
0: Peki neden bu yeni ay ve dolunayda daha yoğun etkileniyoruz? Onların ne özelliği var o 2 günün?
1: Şöyle yeni aylarda aslında yeni aylarda çok etkilendiğini yani çok etkilendim çok bir şey oldu
0: Daha az
1: diyeni
0: mı
1: çok
0: duyarız onu?
1: duymadım. Daha böyle başlangıçlar için daha böyle
0: Uygun.
1: motivasyonu yüksek oluyor insanların içsel olarak. Ama dolunaylar etkiliyor evet. Dolunaylarda sert açıları varsa etkiliyor.
0: Açılar. Peki bir terim var söylemesi zor ama sanırım coğrafi astroloji.
1: Evet.
0: Ne demek?
1: Astrokartografi diğer adı da.
0: Evet.
1: Doğum haritasında kişinin hangi gezegenleri yükselişte, hangi gezegenleri daha şöyle anlatayım daha kolay olsun. Şimdi kişi kendini parlatmak istiyor.
0: Ha, böyle
1: Güneşini
0: anlat.
1: biz tepe noktasına çekiyoruz. Bunun için de diyoruz ki oturduğu semt, şehir veya ülke bunun için uygun değil. Güneş hattının geçtiği yerleri buluyoruz.
0: Aa.
1: Diyoruz ki sen bu semtte değil,
0: Aa.
1: git şu semtte yaşa veya git imkanın varsa şu şehre taşın. Bir diğer pratik kısmı da şöyle. Solar return dediğimiz güneş dönüşü haritalarında bir 10 gün 15 gün önce güneş hattının geçtiği yere mesela git diyoruz ki İtalya'dan geçiyor güneş hattı. Git orada bir 15 gün tatil yap. Artı eksi 10-15 gün.
0: Bak bakalım
1: Onun
0: neler oluyor.
1: etkisiyle evet yıl güneş dönüşü haritasına orada girdiği için orada birazcık bir şey yapmış oluyoruz. Küçük bir oyun.
0: Aa, ilk kez duyuyorum tarihte. Adını bile
1: Evet.
0: söylemedim. Şöyle bu tedbirli mekanda ferahlık vardır da acaba böyle bir şey mi ya?
1: Kesinlikle öyle. Bilinçsizce söyleniyor ama içsel olarak zaten o sana anlatıyor onu.
0: Ay bak bir şey söyleyeyim. Benim annem yıllardır şey der. Ay kesin bundan tüylerim diken diken oldu. Evin uğruna çok inanırım.
1: Evet.
0: Ev uğru. Ev değiştirdi bir şey oldu. Ev değiştirdi işte
1: Evet.
0: vefat geldi falan.
1: Evet.
0: Ya da yeni taşındı zengin oldu falan. Evin uğru diye bir
1: Kesinlikle.
0: şey var derler ya.
1: Kesinlikle öyle.
0: Meğersem benim annem coğrafi astrolojiden bahsediyor.
1: Evet.
0: Yıllardır.
1: Ya kişi mesela çok hasta oluyor. Sürekli kaza geçiriyor evde. Yani hiç değiştirme imkanın yoksa da diyoruz ki mesela Mars hattın geçiyor oradan senin. Hadi diyoruz bir kırmızı bir şey koy, bir obje koy oraya. O enerjiyi sağaltsın. Gibi böyle hayatı daha kolaylaştıracak, o enerjiyi sağaltacak
0: Çok
1: yöntemler.
0: güzel.
1: Şöyle bir şey var hatta anlatayım böyle daha
0: Anlat.
1: açıklayıcı olsun. Benim Fethiye Ölüdeniz tarafından Plüto hattım geçiyor. İşte bu krizler vesaire falan. Eşim dedi ki bir aile dostumuzun oteli var. İşte gitmedik uzun zamandır da. Hadi bir gidelim ziyaret edelim falan. Ben diyorum ki benim Plüto hattım geçiyor oradan gitmesek
0: Ya
1: mi
0: bırak Allah
1: falan.
0: aşkına böyle mi diyorsun?
1: Diyorum da yani aynen aynı tepkiyi de
0: Ya
1: eşim verdi.
0: işte sen üzüldüm ya. Plüto hattı geçiyormuş. Vah vah sonra.
1: Ya dedi işte maalesef uzaylı şeyi gördüğüm için evde bazı konularda tabii artık inanmaya
0: Artık
1: başladılar.
0: inanmaya başladılar. Ne oldu mesela
1: Neyse biz
0: oraya?
1: gittik akşam yemeği yiyeceğiz.

0: oturduk, çok güzel balık geldi falan. Böyle yağmur yağmaya başladı. Bizim şeye direkt yukarıdan tabaklar, böyle sırılsıklam tabaklar falan. Hadi dediler değiştirelim, tamam düzeltelim. Geçtik başka bir masaya. Aradan bir 10 dakika falan geçti herhalde. Yandan bir masa çığlık çığlığa bağırıyor bir kadın. Beyefendi sanırım kalp krizi geçirmiş orada. Ya dedim ya az önce, krizler işte
1: Siz
0: ya.
1: oraya gidip herkesi etkilemiş olamazsınız.
0: Hayır, orada o krizleri sen deneyimliyorsun.
1: Çok ilginç bir şey bu.
0: Evet. Ha dedik moralimizi bozmayalım ama ben de böyleyim ya, ben demiştim zaten. Benim pil tahtım geçiyor falan.
1: Ama bir şey merak ettim. Bu değişir mi? Mesela bu hep artık siz Ölüdeniz'de hep böyle misiniz?
0: Yani uzak durmakta fayda var.
1: Ya şaka olmalı bu. Derhal yayın bitiminde benim nereden ne geçiyor?
0: Bakalım.
1: Bayramda bir de Ölüdeniz'e gideceğim, şu an şok içindeyim.
0: Ya tabii kişiden kişiye değişiyor haritalarda. Haritamız parmak izi gibi ya. Yani bütün herkesin şeyleri
1: Bak
0: farklı.
1: yağmur mağmur yağar direkt sizi ararım.
0: Ya ertesi gün çok güzel, hadi tamam dedik, şey oldu.
1: Geçti kötü bir gündü.
0: Neyse falan denk geldi bize. Oturuyoruz balkonda, yine bir kaos, koşuşturma falan. İşte yamaç paraşütü yapanlar, iki kişi vefat etmiş, düşenler olmuş falan. Böyle bir kriz deneyimledik. Yani o yüzden bu kartografi olayı da
1: Bu
0: çok
1: çok
0: önemli.
1: önemliymiş. İlk kez duydum.
0: Evet.
1: Ay, bunu mesela bunun için doğum saati yeterli mi?
0: Yeterli.
1: Ay çok heyecanlandım. Çok merak ediyorum yani gerçekten. Bunu yapmamız lazım bana.
0: Bakalım.
1: Tamam. Ben artık çağırdıklarını ay benim oradan şey Plüton geçiyor. Ne diyeceğim? Öyle mi diyorum?
0: Hayır, şey yani hangi
1: Olmaması gereken.
0: hakkınız geçiyorsa artık.
1: Ya da peki bir şey söyleyeceğim. Daha iyi gelir sana dediğiniz yerler de oluyor. Mesela size Türkiye'nin neresi daha iyi geliyor hanımefendi? Biz ona göre yer yaparız.
0: Antalya.
1: Antalya. Aslında Fethiye de çok uzak değil ama tam nokta atışı.
0: Evet.
1: Antalya'da daha iyi. En azından bu krizleri
0: Ya bizim
1: deneyimli.
0: evlerimizden bile geçiyor aslında o hatlar. Az önce bahsettim ya, hani evinin mutfağının bir köşesinden Mars hattı geçiyor.
1: Bunu ortalama ne kadar sürede öğreniriz? Bir harita size okuttuk falan. Ne kadar sürer bunu okumanız?
0: Hemen. Ya
1: Hemen.
0: bakabiliyorsunuz tabii, doğum saatiniz netse.
1: Sizi bir süre burada bekleteceğim belli oldu. Peki tamam. Şimdi 2026'yı konuşalım. Nasıl bir yıl bizi? İlk yarısı belli oldu. İkinci yarısında konuşalım.
0: İkinci yarısı da artık, yani 2025 zaten fragmanıydı. Hep duyuyorsunuzdur, söyleniyordu. Ya şöyle, aslında bir kabuk kırılma dönemi. Öyle anlatalım. Eş zamanlılık aslında çok güzel bir şey. Bunu da duymuşsunuzdur. Yani 2026'nın sayı sekansı indirgediğinizde bir yeni başlangıçlar yılı.
1: Başlangıçlar yılı.
0: Şimdi bizim 30 yıl sonra Satürn Koç burcuna geldi.
1: İlk kez.
0: Başlangıç Koç burcunda ilk enerji. 165 yıl sonra Neptün geldi Koç burcuna. Bu ikili 300 küsür yıl
1: İlk kez
0: sonra
1: buluştum.
0: ilk kez buluştu. Burada bir başlangıç enerjisi var. Bireysel anlamda şunu söylüyor. Yeni başlangıçlar yapmak için, daha böyle yapı kurmak için, otoritenin, kendi hayatının otoritesi kendin olmak için, sınırlarını koymak için, cesaretle adım atmak için çok uygun bir yıl. Ama bencil olmayacaksın bunu yaparken. Çok kurban enerjisine girmeyeceksin. Ben demeyeceksin. Çünkü tutulmalar Aslan Kova aksına geçiyorlar. Artık Güney Ay düğümü Aslan'da olduğu için Kova tarafı kuvvetli. Bu ne demek? Biz demek.
1: Biz demek. Biz
0: Daha çok
1: diyeceğiz.
0: birlikte ben diyen kaybeder 2026'da. 2026-2027. Ben değil, biz
1: Biz
0: enerjisi.
1: enerjisi.
0: Satürn balıktayken şöyle oldu, yaklaşık 14 yıl boyunca hep duydunuz bunu. Kurban bilinci, işte akışta kal. Şeyler arttı, bu spiritüellik, ne bileyim işte astroloji zaten tavan yaptı bu dönemde. Aile dizilimleri, bu tarz şeyler çok arttı. Doğru kullananlar da vardı. Yani farklı kullananlar da vardı. Artık insanlar ya yani bu kurban bilincinden çıkmak istiyorlar. Yani şimdi ben kendi hayatımı elime almak istiyorum. Bu böyle değil. Artık bir şeylere başlamak istiyorum cesareti var
1: Geldi o cesaret
0: insanlarda.
1: artık.
0: Evet. Ama işte burada da dikkat edilmesi gereken kontrol çok önemli. Çünkü
1: Nedir?
0: Koç burcu Mars yönetiminde olduğu için daha böyle savaşçı, agresif bir enerjiye sahiptir. O yüzden bunu yaparken zaten Satürn'ün oraya

0: gelmesi de tesadüf değil, daha kontrollü. Kontrol ederek, evet.
1: Peki bir tabir var ya, hani Uranüs ikizler geçişi. Bu ne
0: çok
1: demek?
0: Çok önemli. Öncelikle güneşi, ayı, yükseleni, boğa, aslan, akrep olanlar geçmiş olsun. 7 yıllık bir döngü kapandı. Onlar için çok zordu.
1: Zordu.
0: Sabit burçlar çünkü. Değişmekte çok zorlandılar. Uranüs, şöyle Uranüs'ü anlatalım önce. Ani değişiklik, sürpriz, beklenmedik olaylar, isyanlar, özgürleşme isteği. Bunlarla yüz yüze kaldılar şimdi. Sabit burçlar birazcık zorlandı söylediğimiz gibi. Şimdi artık değişken burçlarda ikizler, başak, yay, balık.
1: Onlar mı zorlanacak?
0: Zorlanmayacaklar. Onlar zaten değişime adapte olan burçlar.
1: Ha, direnç göstermeyecekler zaten.
0: Evet. Tamam. Yani çok çabuk değişime ayak uydurabilen burçlar. Yalnız şöyle, şimdi etkilerine gelirsek. Şimdi boğa burcunda, Uranüs boğa burcundayken toprak hareketlerini çok konuştuk. Sınırları çok konuştuk. Estetik güzellik algısı çok değişti. O 7-8 yıl içerisinde o algı çok değişti. Şimdi Uranüs ikizlere geçtiği zaman bunların etkilerini konuşabiliriz. Mesela bu estetikten kaynaklı, gözlerle alakalı, ellerle, kollarla, o sıvılarla alakalı konularda boyun, baş, yüz, göz, bunlarla alakalı problemler çıkabilir. Bir ihtimal. Haricinde zaten bambaşka bir çağa geçiyoruz. Uzay teknolojisi, hep söylüyoruz. Temmuz ayında bir ikizlere girdi çıktı. Tekrar retro yaptı. Orada zaten bir ön şeyini verdi bize.
1: Fragmanını.
0: Orada ne konuştuk? İşte eve yardımcı olacak robotlar. Çok teknolojinin, yapay zekanın çok farklı yerlerde kullanılması. Eğitim sistemi bir kere çok bambaşka bir yere gidiyor. Bambaşka bir yere gidiyor eğitim sistemi. Doğru. Tamamen değişecek. Bu 7 yıl içerisinde ama. Yani hemen geçti şu an diye düşünmeyelim. Yani uçan arabaları hep küçükken çizgi filmlerde orada falan izlerdik. Yani değil artık.
1: Olacak.
0: Böyle şeyler göreceğiz. Evet.
1: Şu Uranüs'e bak sen.
0: Yani geçmeye başladığı anda zaten ayın etrafında bir şey yapıldı. Biliyorsunuz NASA'nın bir şeyleri oldu. Onun haricinde hep uzaylılardan bahsediliyor ya. Gerçekten bu uzayla alakalı çok büyük değişimler yaşayacağız.
1: Peki.
0: Başka bir dünya bile bulabiliriz, yaşanacak. Mesela göz rengi değişme olayını çok duyacağız. Ben gözümün rengini beğenmedim, değiştiriyorum.
1: Benim bir arkadaşım değiştirdi.
0: Evet, bu çok yaygınlaşacak.
1: Sizinkine yakın bir renk yaptı.
0: Az önce bahsettiğim gibi şimdi boğa burcundayken bu estetik olaylarında bir patlama oldu ya. Şimdi de böyle şeyleri yaşayacağız mesela. Beğenmedim, göz rengimi değiştiriyorum.
1: Değişik bir çağ bekliyor bize.
0: Farklı bir dil.
1: Bulacağız.
0: Zaten varmış eskiden.
1: Meğersem kullanacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli sohbetiniz için. Yayın sonrası sizi biraz rahatsız edeceğim.
0: Estağfurullah, seve seve.
1: Benim nerede ne var şu ülke arasında bir gelirken bir sıkıntılar yaşıyorum, onlara bir bakalım.
0: Tamam.
1: Peki. Ben Gülçin Hanım'ı uğurlarken sabah kahvemize devam ediyoruz. Ve efendim geldik, güzeller güzeli konuğumla sohbet edeceğiz. Neyse ki benim de biraz bildiğim bir konu. Pilates eğitmeni kendisi Ece Ergül. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Ece Hanım'ın boyunca kız olduğuna inanabilir misiniz acaba? İnanamadım ben.
2: Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz.
1: Galiba bu da Pilates'ten.
2: Pilates'ten,
1: gerçekten
2: evet.
1: Gerçekten mi?
2: Evet, gerçekten Pilates'ten ve uzun yıllardır spor yapıyorum zaten. Ben 10 yaşımda atletizmle başladım spor hayatıma. 12 yıldır da Pilates'in içerisindeyim. Bu şekilde tabii onun dışında okullar vesaire.
1: Spor bölümü mü?
2: Spor bölümü okudum. Egzersiz ve spor bilimleri lisans. Yüksek lisansımı da yine spor yönetim bölümünde tamamladım. Şu an spor yönetim bölümünde doktoramı tamamlamak üzereyim.
1: Doktora da tamamlanıyor.
2: Evet, evet.
1: Çok güzel. İstanbul'da
2: Bakırköy'de
1: bir işletmedesiniz.
2: Evet, evet.
1: Biz de çok yakınmışız. Mutlaka yanınıza uğrayacağım çünkü ben Pilates çok seviyorum. Pilates'in benim hayatıma girişinde konuşuruz ama
2: evet, evet.
1: Öncelikle Pilates'in ne olduğunu bir konuşalım isterim.
2: Tabii, tabii. Pilates aslında Joseph Pilates tarafından geliştirilen, kendisini genelde kadın zannedenler de var. Bunu da buradan belirtmek isterim.
1: Kendisi erkek.
2: Evet, ve iyi ki de bize böyle bir miras bırakmış.
1: Ne zaman bırakmış?
2: Birinci Dünya Savaşı'nda aslında yaralı askerleri iyileştirmek için rehabilitasyon ama

0: yaşlı.
1: Bir dakika, bulmuş Birinci olduğu... Dünya Savaşı dediğin 1914.
0: Evet, evet, evet. O dönemde.
1: 18'de bitti. O dönemden.
0: Evet, İngiltere'de esir alınıyor kampta. Aslında annesi de nötropat, yani doğal yolla iyileştirici. Bugünkü fizyoterapist gibi düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Babası da milli jimnastikçi. Bu şekilde kendisi de raşitizm hastası olarak dünyaya geliyor.
1: Yani ayak kemiklerin bacaklarında mı sıkıntı var?
0: Evet, hmm. evet. Hani kemik gelişimi geriliği. Hmm. Pilateste biliyorsunuz gerçekten kemiklere, kaslara, dokulara, organlara, her şeye fayda sağladığı için omurga sağlığı zaten en başta acımız.
1: Evet.
0: Bu yüzden bütün işte fitness, zen, yoga bunları birleştiriyor. Doğadaki evcil hayvanları gözlemleyerek hareket isimlerini tasarlıyor. Aslında adı Pilates adı, hani Joseph Pilates kendi ismidir. Normalde bu bir metot, kontroloji metodudur.
1: Joseph Pilates'in de mi yazılımındaki P, I, L gibi bir yazar? Herkes Pilates'i yazarken bazıları P ile L'yi birleşik yazıyor.
0: Normal Pilates.
1: Okunduğu gibi
0: okunduğu
1: yazılıyor.
0: Okunduğu gibi Pilates.
1: Hayır, biz öyle biliyoruz da Joseph'in de mi öyle acaba? Yani orijinal ismi bu yani.
0: Joseph Pilates.
1: Peki. Peki diğer egzersizlerden biz ayıran
0: diğer egzersizden ayıran konu kor kasları dediğimiz derin kor kaslarımız bulunuyor. Bizim gövde, omurgayı saran kaslarımız. Bu kaslarımız belirli konumlanma ve doğru açıyla birlikte nötr hale getiriyoruz. Yani nötr omurga ve nötr pelvis adı altında. Bu kasları biz eşitliyoruz. Yani bu sayede dengeli kas gelişimi sağlanmış oluyor. Yani direkt diğer kasları, egzersizlerden evet. farkı, yani derin kor kaslarımız aktif hale geliyor. Bu sayede dengeli kas gelişimi sağlanıyor. Yani sadece örneğin hani kişi bunu günlük yaşantısında da devam ettiriyor. Yerden bir şey alırken yine işte hafif pelvis tilt diyoruz biz buna. O yine doğru konumlanmayı, hizalanmayı yaparak hafif dizler bükülü bir şekilde aldığında sakatlanma da olmuyor. Hani güncel yaşantısında. Bunun dışında biz egzersizler esnasında da bu nötr konumlanmayı uyguluyoruz. Ve bütün karın, bel, sırtta bulunan kaslar aktif hale geliyor. Hareketlerin yapılabilirliği de kolaylaşıyor.
1: Mükemmel. Peki herkes yapabilir mi ya da kimler için uygundur?
0: Pilatesi herkes yapabilir.
1: Hamileler de dahil.
0: Hamileler de yapabilir. Bel boyun problemi olanlar, ortopedik problemleri olanlar. Herkes yapabilir. İşte masa başı çalışanlar biliyorsunuz bütün gün öne kapanarak iş yapıyor.
1: Çok postür bozukluğu
0: postür bozuklukları
1: evet.
0: meydana geliyor. Bu sefer ne oluyor? Dengesiz oluyor kaslar. Kaslar gereksiz yere kısalıyor. Diğer yerler güçsüz kalıyor. Pilates ne yapıyor bunu? Yine o derin kor kaslarımız hep aktif olduğu için bir de mis gibi o güzelim egzersizlerimizi de eklediğimizde kişi gerçekten gerçek postürüne dönüyor. Ama nasıl düzenli ve disiplini gelirse.
1: He.
0: Bunun dışında ayakta bütün gün çalışıyor. Bu sefer ağırlık merkezi değişiyor. Ne oluyor diyelim sağa doğru kişi ama farkında değil. Ne oluyor bu sefer? Bir taraf oturmak
1: çok,
0: da aynı şekilde.
1: Kalmak.
0: Hatta bacak bacak üstüne atmak bile gerçekten.
1: Denge. Bak anladığım kadarıyla çok oturmakta da sıkıntı var.
0: Sıkıntı var.
1: Çok ayakta durmakta,
0: ayakta
1: da, sıkıntı
0: durmakta
1: var.
0: Da sıkıntı var. Hatta ben şöyle derim masa başı çalışanlara lütfen 50 dakika kalkın ve yürüyün.
1: 50 dakika mı?
0: 50 dakika o şey.
1: 50 dakika yürürse patron gitti.
0: Çok özür dilerim.
1: 50 dakikadan sonra kesin. Bir 10 dakika ara verin.
0: 10 dakika ara verin tamam, çok olur. Özür dilerim.
1: Ama bana kalsa sizin ilk söylediğiniz daha uygun. Bir 50 dakika yürüyelim 10 dakika çalışırız.
0: Kesinlikle keşke yapabilsek.
1: Keşke değil mi?
0: İşler, mesai saatleri vesaire. Evet. Onun dışında ayakta aynı şekilde dediğim gibi merkez bir tarafa. Bu sefer ne oluyor? Sağ bacak kısa kalıyor. Kassal dengesizlikler bu sefer denge kaybı oluşuyor. Pilates bu dengeyi de sağlıyor. Onun dışında sporcular.
1: Evet.
0: Özellikle sporcular. Futbolcular şu an pilates yapmakta.
1: Allah Allah.
0: Sebebi sakatlanmayı önlüyoruz. Bunun dışında performans artıyor. Yine kor kasları güçleniyor. Daha rahat topa vuruyoruz. Daha güzel koşuyoruz. Niye? Bilinçli yapıyor işini futbolcu. Hani herkes tamam koşuyor ama nasıl koşuyor? Bunu bile bilmiyoruz aslında.
1: Çok uzun yıllar pilates yaptım.
0: Evet.
1: Ve pilatesi çok seviyorum.
0: Çok güzel.
1: Çok ilginç bir spordur. Birazdan yeniden...
0: Bir şey de düzeltmek istiyorum. Buyursun. Pilates spor değil, bir egzersiz metodudur.
1: Bak şimdi gördün mü? Spor da değil. Ben de spora gidiyorum diye insanlara
0: çünkü
1: kandırıyorum.
0: Çünkü spor bir...

0: yarışma içerir. Pilates sadece bizler.
1: O zaman fitness?
0: Fitness da aslında egzersiz ama o yarışma içerdiği için biraz karışık.
1: Biraz bir tık daha.
0: Aslında o da egzersiz baktığımızda.
1: O zaman bundan sonra spor gidiyorum demeyeceğim, egzersize gidiyorum diyeceğim.
0: Pilates'e gidiyorum.
1: Pilates'e gidiyorum.
0: Rehabilite olacağım. İşte kişi rehabilite olurken gerçekten çok güzel sıkılaşıyoruz, daralıyoruz, toparlanıyoruz. Hep şey derim.
1: Onu söyleyecektim. Pilates yapan biri
0: evet.
1: diğer egzersizlerden ya da diğer evet. sporlardan direkt fark ediliyor. Sen pilates mi yapıyorsun diyorlar. Bunu neden diyorlar?
0: Neden diyorlar? Çünkü mesela fitness'ta pilates farkı. Fitness genelde kas gücü, performans ve kondisyon odaklıdır. Ne olur? Evet, yüzeysel ve büyük kas gelişimi sağlanır. Pilates'te derin kaslar, ince kaslara kadar ulaşıldığı için çalışmalarımızda doğru hizalanma, konumlanmayla birlikte ne oluyor bu sefer? Tüm kaslar devreye giriyor. Bu sayede inceden uzuna kas gelişimi sağlıyoruz. Kişi daha fit ve daha ince görünüme sahip oluyor. Çok güzel daralıyoruz, sıkılaşıyoruz. Hatta ben şey derim, tabiri caizse paketliyoruz sizi biz burada.
1: Gerçekten öyle.
0: Peki gerçekten.
1: Yeni başlayanlar için tavsiyeleriniz var mı?
0: Var.
1: Biraz sabır gerektiriyor galiba.
0: Hem sabır gerektiriyor ama öncesinde şunu da belirtmek istiyorum. Pilates'e gittiğimiz stüdyonun özellikle eğitmenin eğitim geçmişi. Bunun dışında eğitimleri, sertifikaları, hatta stüdyonun profesyonel olup olmadığı, bunlara mutlaka bakmamız gerekiyor.
1: Nasıl anlayacağız?
0: Nasıl anlayacağız? Ben hep bunu kendi öğrencilerime de söylüyorum ya da yeni kayıta gelen kişilere. Lütfen 2-3 yerden ya da birkaç yerden deneme dersi alın.
1: Deneme dersi mi?
0: Deneme dersi.
1: Ücretsiz.
0: Ücretsiz deneme dersi.
1: Kabul
0: ben
1: ederler
0: veriyorum.
1: Mi? Siz veriyorsunuz, ne
0: ben
1: güzel.
0: Ben veriyorum. Çünkü biraz hani kalite, biliyorsunuz hani kaliteli olduğunda fiyat da biraz yükseliyor. Hı hı. Bu sefer fiyat karşılaştırılması yapılıyor. Lütfen diyorum, hani kalite odaklı olursak sizler için de daha sağlıklı olur. Çünkü gerçekten gelişi güzel yapılan egzersiz değil pilates. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor.
1: O aletler falan.
0: Aletleri
1: hepsi.
0: Kullanabiliyor mu?
1: Eğitmen.
0: Çünkü ekipmanları kullanmak da zor. Dirençler var, biliyorsunuz hangi direnci.
1: Ay biliyorum, hangi... kırmızı halkayla başım dertte. En ağırı o zaten.
0: Evet.
1: Kırmızı
0: evet.
1: Yay.
0: Kırmızı direncimiz en ağır direnç oluyor zaten. Onları biz tabii ki de her egzersizde zaten kullanmıyoruz. Yine hareketlerin akışına, kişinin fiziksel uygunluğu, performansı. Buna göre dirençleri takıyoruz. Yani onları bile takıp çıkarmak bir... Aslında bilgi gerektiriyor.
1: Tabii profesyonellik,
0: profesyonellik gerektiriyor.
1: Yani anladığım kadarıyla bir deneme sürüşü lazım.
0: Deneme dersi kesinlikle gerekiyor. Niye? Söylemiş olduğum gibi pilates gelişi güzel değil. Doğru hizalanma, doğru konumlanma. Ve sonuç olarak hepimizin elinin altında bir telefon, sosyal medya, her şey var.
1: Evet.
0: Oradan bence birkaç terimi öğrenelim.
1: Öyle mi mesela?
0: Mesela stabilizasyon. Kor stabilizasyonu, skapular stabilizasyonu, omuzlar işte sabit, kürek kemikleri sabit konumlu. Çünkü bunları bizim ilk derste öğretmemiz gerekiyor. Postür analizi, biz deneme dersinde bile postür analizi yapıyoruz. Çünkü ben postürünü bilmeden nasıl deneme dersini alacağım bireyi?
1: Ama tabii alan vardır.
0: Var.
1: İşte
0: var.
1: Biz aslında
0: maalesef günümüzün maalesef bunu çözmeye çalışıyoruz. Umarız güzel
1: çözeriz
0: umarız.
1: Peki vücuda en büyük katkısı desem, faydası desem?
0: Vücuda en büyük faydası denge mekanizmasını geliştiriyor ve kişilerde bedensel farkındalığı da aynı şekilde geliştiriyor. Yani kişi günlük yaşantısında da yaşam kalitesini artırarak bu farkındalıkla birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürüyor. Yine aynı şekilde omurga sağlığı. Hı hı. İşte kişilerde ağrı olabiliyor, bel ağrısı, boyun ağrısı,
1: ne
0: boyun düzleşmesi.
1: Siz onu söyleyince aklıma ne geldi? Bir gün yayından çıktım.
0: Evet.
1: Ve dedi ki bana bir arkadaşım, sende dedi skolyoz var.
0: Evet.
1: Ne diyorsun be dedim. Doğru konuş benimle. Vallahi dedi var.
0: Arkadaşınız.
1: Bir arkadaşım dedi.
0: Teşhisi koyduk.
1: Belli ki bilen biri.
0: Bilen biri,
1: evet.
0: Tamam.
1: Dedim ki ne yapacağım? Dedi ki pilates yapacaksın.
0: Evet.
1: Gittim, çok kıymetli bir pilates hocasıyla tanıştım. Sonra kardeşim oldu zaten, canım benim. Onu öpüyorum, İzmir'e. Evet.

0: yaşında.
1: Evet.
0: Dedim ki ya bende skolyoz varmış, nasıl yapalım falan. Dedi ki çözeriz.
1: Evet.
0: Çok yüksek oranda skolyozun ilerlemesini durdurdu.
1: Durdurduk.
0: Pilates ama kesinlikle. Çok sizin söylediğiniz gibi disiplinli ve çok iyi. Düzenli gitti.
1: Çünkü her çok güzel uzman ellere düşmüşsünüz.
0: Evet.
1: Gerçekten skolyoz aslında birçoğumuz da var.
0: Evet, skolyozda bilmeyeniniz maalesef, yoktur ama onu da söyleyelim.
1: Tabii bütün gün öne kapanıyoruz.

0: Tabii.
1: Muhtemelen ben de ekrandan dolayı oldum.
0: Sizde de evet ekrandan dolayı olmuştur.
1: Ekran bağımlılığından dolayı evet. oldu. Sonra toparladım. Ama sonra Pilates'i o kadar sevdim ki.
0: Çok güzel. Yani ne güzel arkadaşınız vesile olmuş. Çok, çok güzel bir şeye.
1: Çok güzel oldu.
0: Kesinlikle. İyi ki
1: oldu.
0: İyi ki.
1: Ve bu sayede Pilates'le beraber bütün vücudumu ve kaslarımı tanıdım ve dedim ki ben doğumumu normal yapmalıyım.
0: Çok güzel.
1: Ve sanırım yanlış da bilmiyorsam Pilates normal doğuma çok katkısı olan bir
0: şey. Kesinlikle çok katkısı oluyor ama yine uzman ellerdeysek. Çünkü o doğum şey işte hamile bireylerin biliyorsunuz ki fetüs büyüyor.
1: Evet.
0: Yine karın duvarı öne kayıyor bu sefer.
1: Yine belde.
0: Kaslar kısalıyor. Ne oluyor belde ağrıyıp duyarız. Belim ağrıyor, çok belim ağrıyor. Ay hamile. Halbuki ondan dolayı keşke Pilates yapsa, bilinçlendirilse herkes.
1: Evet, evet.
0: İskelet kas sistemi yer değiştirdiği için bu ağrı meydana geliyor işte. Pilates az önce ne dedim? Biz kasları
1: dengeli,
0: doğru konumlama ve doğru hizalanma ile birlikte merkezliyoruz ve dengeli gelişiyor. Yine aynı şekilde göğüsler
1: öne.
0: Evet. Süt üretiminden dolayı ne oluyor bu sefer? Omuzlar öne. Ne oluyor bu sefer? Hop biz onu Pilates'te olduğu gibi aynı
1: olması gereken
0: aynı. Olması gereken postüründe kalıyor kişi. Tabii ki de hani genelde hani kilo verme amaçlı vesaire diye düşünmüyoruz. Kilo kontrolü sağlıyoruz hamilelik sürecinde. Gerçekten de çok güzel kilo kontrolü sağlıyor ama.
1: Ben şöyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle.
1: Ben 52 kiloyla falan doğuma gittim.
0: Kaç kiloyla?
1: 52'lik.
0: 52 kiloyla. Evet, evet. Ama doğru. Şu an bakın geldiğimiz duruma harikasınız.
1: Muazzam faydasını gördüm.
0: Kesinlikle öyle. O dönemde Pilates yapmış mıydık? Hamilelik sürecinde.
1: Doğurana kadar yaptık.
0: Doğurana kadar yaptık. Çok güzel yedik o zaman.
1: Yani aslında iştahımda çok açıldı.
0: Evet tabii.
1: İlk iki ay yemedim ama sonraki 7 ay çok yedim.
0: Güzel yemişiz.
1: Saygıda 3 kilo 100 gram falan dünyaya geldi.
0: Evet,
1: gayet
0: evet, çok güzel,
1: güzel.
0: Sağlıklı olsun.
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: Güzel.
1: Şiddetle
0: çok güzel.
1: Tavsiye ederim Pilates'i. Normal doğum için
0: kesinlikle
1: çok faydalı.
0: Nefes peki. Egzersizleri, kegel egzersizleri bunlar hep doğuma hazırlıyoruz zaten ama yine bilinçli olmamız gerekiyor.
1: Şeyi hatırlıyorum ama doğuma giderken bile doğumhanede Pilates topunun üstündeydim onu hatırlıyorum.
0: Harika.
1: Bana bir Pilates topu üzerinde bir egzersiz yaptırıyorlardı.
0: Evet, tabii tabii tabii.
1: Şimdi bir şey daha soracağım.
0: Tabii.
1: Zayıflamayla ilgili kritik bir şey söylediniz. Zayıflamaya yardımcı olmaz mı?
0: Şimdi Pilates'te hani çok fazla kondisyon içeren egzersizler yapamıyoruz. Özellikle karın çalışmaları hiç ekleyemiyoruz. Sadece nasıl izometrik çalışmalar ekleyebiliriz. Hmm. Onlar da fazla efor sarf etmediği için ne yapıyoruz? Kilo kontrolü sağlamış oluyoruz. Yine omurgamız işte dediğim gibi iskelet kas sistemimizi korumuş oluyoruz.
1: Peki bir sorum daha var.
0: Tabii.
1: Haftada kaç kez gelmek yapmak
0: haftada
1: lazım?
0: Kaç kez? Güzel bir soru Bircan Hanım. Şöyle yeni başlayanlar için haftada 2-3 gün öneriyoruz. Tabii bu sayı yine bu sürece alıştıktan sonra 3-4'e kadar çıkarılabilir. Çıkar. Ama yine burada yine kişilerin kişisel ihtiyaçları ve istekleri önemli. Hmm. Tabii.
1: Ne
0: ama minimum 2 gün. 2 günün altında inanın ben ders vermiyorum.
1: Şimdi gelip Ece hocam benim hemen spora gitmem gitmem lazım. Hayır tatile gitmem lazım bir haftam var falan.
0: Sihirli değneğimiz yok gidiyoruz direkt. Hızlandırılmış.
1: Ama bunu demiyorlar mı size? Bunu diyen çok oluyordur.
0: Çok oluyor. Yani şurayı 10 kişi dizelim. 6-7 tanesi mutlaka
1: diyordur,
0: söylüyor.
1: Değil mi? Ben
0: mutlaka.
1: Kesin, ben kendimden biliyorum ya.
0: Halbuki her zaman yapılması gereken bir egzersiz. Çünkü bedenimiz harekete kodlanmış.
1: Çok güzel.
0: Yani.
1: Peki. Pilates mi daha etkili fitness mi? Nasıl karar vereceğiz?
0: İkisi de baktığımızda aslında çok farklı yine istekleri ve hedefleri barındırıyor. Fitness'la biz kas gücümüzü, kondisyonumuzu ve performansımızı arttırırken Pilates'te yine omurga sağlığı. Bunun yanında kaslar güçleniyor, esniyoruz çok güzel. O güzeli reformer'ımızla biliyorsunuz iplerimiz. İşte çünkü ne oluyor? Kişi normalde 90 dereceyi getiremiyor ama biz o bir süre sonra
1: tabii.
0: Mesela hamstring arka bacak kasları kişilerin genel olarak kısa.
1: Kısa daha da
0: ne
1: çok.
0: Ne oluyor biz Pilates'te 2-3 dersten sonra bile tabii doğru konumlanma doğru hizalanmayla birlikte o kaslar o kadar güzel esniyor ki yine dairesel hareketler sirkümdiksiyon dairesel hareketlerle birlikte eklem hareket açıklığı kazanılıyor. İşte mobilize ediyoruz yine omuz eklemi olsun.

0: olsun, kalça eklemi olsun. Ne oluyor bu sefer? Sakatlanma riskimiz de azalıyor.
1: Azalmış oluyor.
0: Yani pilates gerçekten çok farklı. Ben rehabilitasyon olarak bakıyorum. Hatta günümüzde şu anda fitness yapanlar da pilatese başladı.
1: Başladı mı?
0: Başladılar. Yola çünkü geldik. Omuzlar hep önde.
1: Tabii doğru doğru. Evet,
0: ne oldu? Hop. Dikleştiriyoruz. Dikleşmek onları istediler. Da. Tabii tabii. Peki, omurga yine sağlığı için.
1: Kritik bir sorun var yine. Tabii. Sosyal medyada yine yanlış algılara çok açık çünkü bu, evet, konu. Evde mi yapalım? Stüdyoda mı yapalım? Ya da neden stüdyoda yapalım?
0: Şimdi yani pilates öyle YouTube'dan açıp da dur egzersiz yapayım diyebileceğimiz bir egzersiz metodu değil.
1: Neden ama?
0: Neden? Çünkü yine uzman eşliğinde yapılması gerekiyor. İnanın ben bile kendi açımı egzersiz yaparken göremiyorum. Ha. Birinin bizi kontrol etmesi lazım.
1: Doğru açıyı görmek.
0: Doğru açı. Ne oluyor bu sefer? Şimdi kişiler nasıl yükleneceğini bilmiyor. Hangi kası?
1: Tabii.
0: Nerede? Nasıl çalıştıracağını bilmiyor. Tabii. Stabilizasyonu zaten bilmiyor. Çünkü öğrenmemiş. Öğrense bile kendi açısını yine göremeyecek. Bizler bile birbirimize yaptırıyoruz stüdyolarda.
1: Yani mesela bazen işte kedi pozisyonuna geç diyor. Ama ben o pozisyona gerçekten doğru geçebiliyor muyum?
0: Tabii ki yine eklemlere göre hareket ediyoruz biz. Gerçekten işin omuz eklemi, el bileğinin altında, diz eklemi, kalça ekleminin işte altında olacak gibi. Yani o dört ayak pozisyonu dediğimiz pozisyonu bile doğru konumlandırmamız gerekiyor.
1: Hiçbir şey göründüğü
0: yoksa
1: gibi değil.
0: Yoksa hareket işe yaramaz ya da sakatlanırız. Bu şekilde.
1: Evet, bir de hareketi doğru yönlendirip işe yarıp yaramadığını da sizin
0: bilmeniz. Bir de nefes çok önemli pilateste. Hmm. Yani şey gibi düşünün, yakıt. Pilatesin yakıtı.
1: Nefes.
0: Nefes pilatesin yakıtıdır. Nasıl şimdi bir aracın yakıtı bittiğinde ilerliyor mu?
1: Hayır.
0: Asla ilerlemiyor. Pilatesin yakıtıdır. Doğru nefes tekniği, işte zihinle beden arasındaki bağlantıyı da koruyor.
1: O koordinasyonu.
0: Koruyor. Tabii ki hareket nefesi, nefes hareketi takip eder pilateste.
1: Bu da
0: yani
1: doğru.
0: Hareketler
1: alınca
0: kontrollü ve yavaş yapmak yapılmalı pilateste.
1: Acele edecek bir şey yok.
0: Hiç acelemiz yok. Hatta ben şey derim, bazen yoruluyor öğrencilerimiz. Tabii ben yorulduklarını anlıyorum. Son iki sayımız kaldı. Lütfen diyorum, yavaş ve kontrollü ilerleyelim. Sizi diyorum olimpiyatlara hazırlamıyorum.
1: O setleriniz sizin 15 mi 20 mi?
0: Efendim?
1: Setleriniz kaç?
0: Pilates'te set yok. Her kası biz farklı farklı varyasyonlarla çalıştırıyoruz.
1: Nasıl ya?
0: Örneğin bir karın çalışması yapacağız. 100 pozisyon diyoruz, tamam, biz buna. İşte chest lift, abdominal bükülme, işte koordinasyon hareketleri. Her harekete kişinin yine performansına ve fiziksel uygunluğuna göre yaptırıyoruz.
1: Hmm.
0: Yani set yoktur Pilates'te. Fitness gibi 3x10'lar, 4x15'ler yok.
1: Yok.
0: Yok. Her peki, kası farklı egzersizlerle ama yine doğru sıralamayla yaptırıyoruz. Kastan kasa da geçmiyoruz peki, bu şekilde.
1: Peki, yoğun bel ve boyun ağrısı yaşayanlar pilates yapmakta çekiniyorlar.
0: Evet.
1: Bu yanlış bir bilgi mi?
0: Yanlış bir bilgi. Hı-hı. Ama şöyle, yoğun ağrı derken akut ağrı döneminde mi yoksa kronikleşmiş
1: kronik
0: mi ağrısı?
1: Diyelim, akutta zor olur
0: ya,
1: da.
0: Kronikleşmişse yine doktor kontrolü, ya doktor onayı gerekiyor. Akutta da yine doktor onayı gerekiyor ama artık kronikleşmişse mutlaka bir dengesizlik var şeyde, kaslarda.
1: Demektir.
0: Yine. Evet evet. Yine zaten omurgayı şey yapacağız, biz o kor kaslarımızı güçlendirmemiz
1: acaba
0: lazım ki.
1: Acaba zaten biz o kasları çalıştırmadığımız için mi?
0: Tabii ki tabii ki, o omurganın etrafını saran kaslarımız, işte o kor kaslarımız zaten orada bulunuyor.
1: Ne diyorsunuz oraya, ne kası?
0: Kor kasları, kor. Merkez çekirdek bölge kaslarımız. Bu kaslarımız, hatta şöyle söyleyeyim, az önce doğum dedik.
1: Evet.
0: Pelvik taban kası bu kor kaslarının içindedir. Transversus abdominus sadece pilates egzersizleri sırasında ya da bizi biri korkutur ya şöyle, refleks kası denir.
1: Hmm.
0: Ya da kadınlar normal doğumda akınırken devreye giren bir kastır transversus. Bunun dışında sadece bu güzelim pilatesimizde çalışıyor. Neyle birlikte? Özellikle diyaframla birlikte. Güzelim, o nefesimizi alıyoruz ya. Hı,
1: doğru nefes alabiliyor muyuz acaba?
0: Derin nefesimiz, o nefes boşalttığımızda transvers abdominus ve diyafram kasımız devreye giriyor. Sonra arkadan işte o bel bölgemizde bulunan sırttaki kaslarımız da aynı şekilde.

0: de devreye girip kor stabilizasyonumuzu sağlamış oluyoruz. Ne oluyor bel boyun rahatsızlığı olanlar? Tabii dikkat etmemiz gerekenler. Örneğin shoulder bridge egzersizi. Kalçanın yukarıda oldu. Hip thrust gibi düşünün. Shoulder bridge egzersizi. Kalça yukarıya kalkıyor. Bizim omurgayı artiküle ettiğimiz, yani mobilize ettiğimiz, hareketliliğini arttırdığımız, genelde o şeklini kullanıyoruz shoulder bridge için.
1: Hı hı.
0: Ama bel fıtığı olan kişilerde düz sırtla flat, düz olarak yükseltip indirmemiz gerekiyor gibi. Yani hareketleri modifiye etmemiz gerekiyor. Boyun fıtığı varsa yine örneğin o egzersizimizi uygulayamayız. Ama skolyoz için çok değerli bir egzersizdir. Şey, hani bunu da örnek verdim. Yani pilateste her egzersizin bir amacı var.
1: Vay be.
0: Her egzersizin. O yüzden doğru eğitmen. Uzman.
1: Başından söylediğimiz konu.
0: Kesinlikle. Doğru ellerde ise kişi, yani tadından yenmez pilates.
1: Şey ilginçti. Zaten bir yerde pilatese ihtiyacımız olduğu için o ağrı kronikleşmiş olabilir.
0: Kesinlikle. Yani
1: kaslardaki
0: yeri geliyor,
1: dengesizlik.
0: Tatile gidiyoruz. Tamam, orada da egzersiz yapıyorum ama inanın reformer'ı arıyoruz. Yani orada... Cidden.
1: Şimdi onu soracağım. Reklama gidelim mi? Reklama gidelim. Reklamlardan tamam. Sonra reformer ve mat pilates arasındaki farkı konuşacağız.
0: Tamam.
1: Çünkü bu ikisi de, yani bazıları reformerci, bazıları mat pilatesçi.
0: Evet, evet.
1: Reklamlardan sonra ne demek istediğimizi açıklayalım.
2: Demonta'nın sunduğu Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Hayatının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Hesap kurdu. Tam o anda biliyorum.
14: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
15: Senin yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
18: Hala etkisindeyim.
19: İnanılmaz bir goldü.
18: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: annenizin çok istediği fırlanta suyunu bilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Beyaz giymeye bayılırım.
8: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
7: Ya da anca sporda gelir grisi.
8: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli mar.

0: çikolatası. Nereden bakarsan Haz. Magnum, Haz peşindeysen.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Hesap

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kanı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.
9: Demonta'nın sunduğu Bir Cam Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
10: Efendim, kısa bir aranın ardından kıymetli konuğum Pilates eğitmeni Ece Ergül ile sohbetimiz devam ediyor. Reformer ve Mat Pilates, bu arasındaki farkı konuşacaktık.
11: Mat Pilates yerde minderde yaptığımız kişinin

0: genellikle kendi vücut ağırlığıyla. Tabii burada da çeşitli ekipmanlarımız var aslında.
1: Toplar var.
0: Toplar var.
1: İplikler var.
0: Bandımız var.
1: Lastikler var.
0: Lastiklerimiz var. Ama reformer pilates yine iplerin, dirençlerin,
1: yayların.
0: Evet, yayların. Ya, zaten yaylar direnç görevi görüyor. Yatay düzlem üzerinde olduğu için kişi aslında kendi bedenin ağırlığını da kullanıyor burada.
1: Bir yerde öyle.
0: Tabii bir yerde öyle. Ne oluyor? Daha çok konfor sağlıyor. Daha güzel esniyoruz.
1: Siz
0: daha kontrollü oluyor. Ben ikisini de tercih ediyorum. Zaten ben öğrencilerim ikisini de yaptırıyorum.
1: Peki.
0: Bu arada mat pilates, pilatesin temeli. Biz temel hareketlerimizi matta öğreniriz.
1: Matı da unutmayalım yani. Reformer
0: tabii
1: çıkınca.
0: Tabii temelimiz bizim.
1: Peki.
0: Ekipmanlı halde reformer. Cadillac.
1: Yapılan hatalar. Çok sık hatalar yapılıyor.
0: Yine kontrolsüz ya da işte sayıyor mesela eğitmen. Pilates'te sayı sayılmaz. Biz burada yarışmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kaldı, 3 kaldı, 5 kaldı.
1: Allah
0: biz
1: Allah.
0: Burada sayıya değil hareketin kalitesine odaklanıyoruz.
1: Aa,
0: bunun dışında...
1: Ben hep saydım. Sizinle çalışmak istiyorum.
0: Hiçbir zaman saymıyoruz.
1: Aa.
0: Sayılmaz. Bu sefer sizin odaklanamazsınız. Çünkü pilates zihin, beden ve ruhu ortaya koyarak gerçekleştirilen bir egzersiz metodudur. Şöyle söyleyeyim, bazen öğrencilerim hareketi düzgün yapıyor iken bakıyorum ki eklemler işte bacağı bir tarafa kaymış, kolu. Ne oldu dedim, ne düşünüyoruz, ne geçiyor aklımızdan?
1: Ha, düşünce
0: hocam
1: gidiyor.
0: Diyor valiz hazırlıyorum. Tatile gidecekmiş.
1: Ben olabilirim.
0: Valiz hazırlıyorum. Lütfen diyorum valizinizi eve gidince hazırlayın.
1: Çok tatlı. Çünkü hareketlerine şeye gidiyor değil mi? Bütün o görüntü.
0: Tabii ki kontrollü yapmamız gerekiyor. Kontrolsüzce yapılan hareketler zaten işe yaramaz. Bu sefer sakatlanırız. Ya da dönüp aynaya bakıyor kişi. Lütfen diyorum harekete odaklanın aynadan, ben sizi gözlemliyorum.
1: Sert bir hoca mısınız?
0: Değilim. Tatlı sert diyelim.
1: Disiplinli.
0: Çok disiplinliyim. Güzel. Çok disiplinliyim.
1: Peki ne kadar sürede etkisini görürüz pilatesin?
0: Ne kadar sürede etkisini görürüz? Şöyle söyleyeyim. İkinci, üçüncü dersten sonra doğru hizalanma, doğru konumlanma, doğru açıyla birlikte yine dediğim gibi omurgayı stabilize ederek işte yavaş yavaş öğreterek ilerliyorsak 2-3 dersten sonra kişi kendinde hissediyor. Zaten Joseph Pilates'in çok güzel bir sözü var. 10 derste kişi kendinde hisseder. 20 dersten sonra çevreden sana ne oldu?
1: Heh, çok güzel.
0: Diye fark edilir. 30 dersten sonra yepyeni bir beden inşa edilir.
1: Hiç de uzak rakamlar değil.
0: Hiç uzak rakamlar değil. Ama kişiler şöyle de zannedebiliyor. Joseph Pilates'in sözü buysa 30 ders yeterli mi hocam?
1: Yetmez. Sadece.
0: Hayır diyorum, biz sizi inşa ettik. Bedeninizi yeniledik. O güzelin bedeninizi, o güzel oksijeni empoze ettik o kaslara, dokulara, organlara. Yani asıl pilates şimdi başlıyor. Şimdi bundan sonra başlıyor.
1: Ay, bir gün yayında pilates yapmamız yok mu?
0: Harika olur.
1: Gerçekten.
0: Çok
1: mi?
0: Sevinirim.
1: Ay dur, bir sorum daha var. Son sorum.
0: Tamam.
1: Birlikte kapatacağız.
0: Tamam.
1: Pilates yaparken beslenme nasıl olmalıdır?
0: Beslenme nasıl olmalıdır? Dengeli ve sağlıklı besinler tüketmemiz gerekiyor. Yeterli protein alımı, işte sağlıklı karbonhidratlar, faydalı yağlar. Bunun dışında bol su tüketimi çok önemli.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sohbet çok keyifliydi. Valla bir gün sizinle pilates yapalım.
0: Çok sevinirim.
1: Güzel
0: Bircan
1: olur,
0: Hanım.
1: Değil mi?
0: Çok sevinirim. Çok
1: tamam.
0: İyi olur.
1: Ece Hocam, birlikte kapatalım programı. İyi ki geldiniz. Sabah kahvemize renk kattınız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: O zaman bugünlük
0: siz
1: bizden
0: de
1: bu
0: iyi
1: kadar.
0: Siz de iyi ki varsınız.
1: Ay,
0: teşekkür ediyorum.
1: Hoşça
0: çok
1: kalın.
0: Sağ olun. Hoşça kalın.

Bugün rotamızı Kocaeli'nin güzel ilçesi Kartepe'ye çeviriyoruz. Yaz döneminde golf, kampçılık, binicilik, su kayağı ve trekking gibi sporlara olanak sağlıyor. İstanbul'a çok yakın olmasından dolayı Kartepe'nin özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçisi oldukça fazla.

0: Efendim şu anda Kartepe ilçesinde, Karatepe mahallesinde Tökeli İmre Anıt Mezarı'nın önündeyiz. Değerli izleyenler, Tökeli İmre bir Macar kralı. Osmanlı-Avusturya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenilince Macar kralı Osmanlı Devleti'ne sürgüne gönderilmiş. Tökeli İmre Karatepe'yi o kadar sevmiş ki uzun yıllar burada yaşamış ve burada vefat etmiş. Mezarı da uzun yıllar Kartepe ilçesinde kalmış. Şu anda Tökeli İmre'nin mezarı Macaristan'da bulunuyor. Değerli izleyenler, burada Tökeli İmre adına bir anıt mezar yaptırılmış. Her yıl ölüm yıl dönümünde Macaristan'ın üst düzey yetkilileri buraya gelerek anıt mezarın başında anma törenleri düzenliyor. Ayrıca burada bulunan kameralarla anıt mezar Macaristan'dan rahatlıkla izlenebiliyor. Değerli izleyenler, anıt mezarın bulunduğu bölgede 3 adet tarihi çeşme bulunuyor. Evet, anıt mezar, tarihi çeşmeler, yemyeşil ağaçlarla Karatepe Mahallesi gerçekten muhteşem bir yer.
1: Anıt mezar özellikle Macar turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
0: Değerli izleyenler, Kartepe Ketenciler Mahallesi'nin yöresel lezzetleri bitmiyordu. Evet, topraklarımız çok verimli efendim. Burada Ketenciler Köyü'nde, Kartepe'de, bahçelerde, tarlalarda, dağlarda bol bol çeşit çeşit mis gibi otlar yetişiyor. Ve hanımlarımız da bu otlardan çok güzel yemekler, kavurmalar, salatalar, börekler yapıyorlar. Evet, Emine ocağın başında soğanlarımızı kavurmaya başladı bile. Hayriyeciğim de sağ tarafımda, ikisi de kardeş. Hanginiz büyüksünüz?
2: Ben büyüküm.
0: Kaç yaş büyüksün?
2: 5.
0: Anlaşıyor musun?
2: Evet.
0: Burada kadınlarımız efendim Ketenciler Köyü'nde çok güzel işler yapıyorlar. Buraya gelen turistlere, misafirlere yöresel yemekleri ikram ediyorlar. Peki Emineciğim, hangi otlar yetişiyor Ketenciler Köyü'nde?
2: Burada her ot yetişiyor ama bu otun özelliği bu mevsimde olması. Kışın olmuyor bu.
0: Yazın oluyor.
2: Yazın oluyor. Bu otun adı Çerkez otudur. Bu Cerz otu diyorlar. İster yumurtalı yapın, ister yoğurtlu yapın, ister pirinçli yapın, her türlü olur.
0: Ama ne güzel hayat size güzel, böyle her yer ot dolu.
2: Evet, doğada
0: lezzetli lezzetli.
2: Doğamızda çok güzel otlarımız var. Çok güzel değerlendiriyoruz otları.
0: Gidiyorsunuz böyle topluyorsunuz. Marketten falan alınmıyor efendim.
2: Kesinlikle,
0: ondan sonra da
2: kesinlikle.
0: Hanımlarımız çok güzel yemekler yapıyorlar. Evet, şimdi burada hangi otlar var tabağımızda?
2: Burada ebe gümeci var. Bir de elvida otu var.
0: Ebe gümeci, elvida.
2: Yani ikisi karışımından haşladım. Şimdi kavuracağım.
0: Efendim mis gibi soğan kokuları yükseldi buradan. Şimdi otlarımızı atıyoruz kavrulan soğanlarımızın içine.
2: Evet, şimdi soğanlar.
0: Oh, mis mis. Her şey burada. Bedava efendim. Hanımlarımız gidiyorlar, topluyorlar böyle. Tarlalardan, bahçelerden, dağlardan. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Evet, ot kavurması buraya özgü, Çerkezlere özgü.
2: Evet, Çerkez otudur. O doğadan topladık ve bunu şimdi kavurdum. Böylece gördüğünüz gibi.
0: Ay, nasıl güzel kokuyor, nasıl güzel kokuyor.
2: Evet, çok güzeldir, lezzetli bir ottur. Çok severiz.
0: Otlarımızın ismini bir kez daha söyleyelim.
2: Cerz otuyla

0: Ebe gümeci.
1: Cerzotu ebe gümeci. Evet. Valla şöyle soğanla cerzotumuzu, ebe gümecimizi kavurduk efendim yağda. Benim bunun üzerine yumurta kırasım, ondan sonra da bandıra bandıra yiyesim geliyor.
0: Şimdi evet. Şimdi pul biberi atıyorum birazcık.
1: Evet.
0: Birazcık toz biber. Tuzumuzu atalım. Tamam. İşlem tamam.
1: Bitti mi?
0: Bitti. Bu kadar.
1: İşte bu kadar basit efendim. Buranın doğasından, Kartepe'nin Ketenciler Köyü'nden topladığımız otlarla bu kadar kısa sürede, bu kadar lezzetli, bu kadar pratik bir yemek yaptık. Adı ne peki yemeğin? Ot kavurması mı deniyor?
0: Ot kavurması denir. Aha. Biber falan.
1: Bu kadar basit işte. Ot kavurmamız hazır. Ver o zaman biraz tadına bakayım.
0: Tabii, tabii. Hemen.
1: Çok az, çok az. Ondan sonra bana çok yiyorsun diyorlar ekranda ama nasıl yemeyeyim? Her şey o kadar güzel ki efendim. Kartepe'de anılarımız çok marifetli. Ketenciler Köyü'nde çok marifetliler. Evet, burası bir Çerkez köyü ve çok güzel Çerkez yemekleri yapılıyor burada. İşte ot kavurması. Ketenciler Köyü'ne özgü. Aa, çok lezzetli. Gel gel Emine. Çok lezzetli. Evet.
0: Çok lezzetlidir.
1: Gerçekten çok lezzetli. Çok sağlıklı efendim ot. Çok severim zaten sebze ama ıspanağa benzemiyor tadı. Hayır. Görüntüsü ıspanak gibi.
0: Görüntü ama ıspanak gibidir ama ıspanağın tadını vermez. Bu daha lezzetlidir.
1: Gerçekten efsane. İnanılmaz lezzetli. Çok beğendim. Çok beğendim. Zaten bol soğanla da evet, o kadar lezzetli oluyor ki.
0: Soğanını bol koyarsanız yani, daha lezzetli.
1: Valla bunun yanında işte bir ekmek, bir de çay, tamam yeter. Başka hiçbir şeye gerek yok.
0: Evet, evet. Taze ekmek, fırın ekmeği.
1: Çok güzel. Bayıldım.
0: Afiyet olsun.
1: Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evde yemek yokken işte git topla, hemen böyle kavur.
0: Tabii.
1: Hayriye efendim tanıştırayım. Emine'nin kardeşi. Emine daha büyükmüş. Anlaşıyor musunuz, sana da?
2: Evet.
1: Kavga falan etmiyorsun.
2: Yok, etmeyiz.
1: Etmiyoruz. Burada hanımlarımız toplanmışlar efendim. Çok güzel. Yöresel yemekler yapıyorlar. Evet, buraya gelenlere yöresel kahvaltılar, yöresel ürünler sunuyorlar, ikram ediyorlar. İşte önümüzde hanımlarımızın elleriyle yaptığı doğal ürünler var. Acaba ne var burada? Eriştemiz var.
2: Eriştemiz var. İçinde yoğurtum, kendi mayaladığımız yoğurtum, köy yumurtası. Hı-hı. Ve ununu kendimiz çektiriyoruz. Hı-hı. Bunlar var içinde.
1: Evet. Burada neler var? Kavanozlarda.
2: Salatalık turşusu. Bunda bahçeden topladığımız salatalık turşum var.
1: Bakar mısınız? Her şey bahçeden. Bahçe. Öyle manavdan falan hiçbir şey alınmıyor. Kendileri yetiştiriyorlar. Efendim sütler kendi yetiştirdikleri hayvanlardan. İşte sebzeler tarlalardan. Ot bakımından çok zengin efendim Kartepe. Bu arada arkada keçilerimiz mi diyeyim, oğlaklarımız mı diyeyim, eyvah eyvah efendim, elma ağacının dallarını, elmalarını yedirdiler, bitirdiler. Ama canları sağ olsun, o kadar tatlılar ki. Nereden geldi onlar Hayriye?
2: Onlar bizim karşı komşumuzun, sınır bahçe komşusu.
1: Onlar sınırı aşmış ama. Sınırı
2: aştılar evet.
1: Onlar gerçekten onlar sınırı aşmışlar. Efendim biz burada yöresel yemek yaparken, sohbet ederken Emine ve Hayriye ile ağacın bütün elmalarını bitirmişler. Ama inanılmaz tatlılar. Bakar mısınız? Bunlar nedir Hayriyeciğim?
2: Armut pekmezim var. Bu armut pekmezi de bahçede ilaçlanmamış armut pekmezi. Evet. Armutları ilaçlanmayan armutları toplayıp onlarla pekmez yapıyoruz.
1: Çok güzel. Bu ne?
2: Bu da aynısı. Bu da ceviz reçeli.
1: Pek anlayamadın herhalde.
2: Hı hı. Evet, karıştırmışlar.
1: Evet, hepsi benziyor birbirine.
2: Bu da ceviz reçelimiz var. Evet. Olmamış ham cevizi topluyoruz.
1: Ham ceviz reçeli.
2: Ham ceviz tabii. Küçük.
1: Hanımlarımız nasıl marifetli, neler yapmışlar? Bunlar ne?
2: O kuşburnu marmalatı.
1: Diğeri?
2: Diğerim de biber salçam. O da olmamış incir. Yeşil incirden olan reçelim.
1: Aa, olmamış incirden evet, reçel yapılıyor.
0: Çiğ incirden.
1: Vallahi harikasınız. Ne kadar hamaratsınız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Harikasınız gerçekten.
2: Sizler de öylesiniz.
1: Evet. Çok efendim, nasıl güzel bir karşılama, nasıl güzel bir karşılama Ketenciler Köyü'nde. Yemekler zaten efsane, ortamımız şahane, Eda ne olsun. O halde buradan Kartepe'nin Ketenciler Köyü'nden bizi izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Herkesi buraya davet edelim. Gelin.
2: Gelin, buyurun gelin.
3: Kocaeli'nin en güzel ilçelerinden Kartepe'deki gezimiz devam ediyor. Doğa sporları açısından bir

Cazibe Merkezi. Muhteşem doğada nefis bir yöresel kahvaltı yapmak ve alabalık yemek için günübirlik Kartepe'ye gelen ziyaretçi sayısı oldukça fazla. İlçede görülmeye değer birçok güzellik bulunuyor. Serindere Kanyonu ve cam teras bunlardan bazıları.

0: Ve şimdi sizleri Kartepe ilçesinde muhteşem bir yere getiriyoruz. Ormanya Tabiat Parkı'ndayız.
1: Değerli izleyenler, şu anda Kocaeli Kartepe'de mutlaka görülmesi gereken bir yerdeyiz. Burası Ormanya. Gezelim bakalım Ormanya'da neler var.
0: Hiç vakit kaybetmeden Ormanya'yı gezmeye hemen başlıyoruz. Doğal çevresiyle birlikte 4000 dönümlük alana yayılan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, dünyanın 3. Avrupa'nın ise en büyük doğal yaşam alanı.
1: Değerli izleyenler, Ormanya muhteşem bir yer. Efendim şu anda Orman Köy'deyiz. Her yerde şirin şirin hobbit evlerini görüyoruz. Değerli izleyenler, yerli ve yabancı binlerce turist bu masal diyarını görmek için Ormanya'ya geliyor. Evet, ziyaretçiler burada bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar. Efendim yemyeşil ağaçlarla kaplı tüm alan. Burada bir de göletimiz var. Evet, masal gibi bir yer Kocaeli Kartepe'de. Mutlaka görülmesi gereken bir yer Ormanya.

0: Ve Ormanya'nın en renkli yerine geliyoruz. Habit evleri küçük büyük herkes tarafından büyük ilgi görüyor.
1: Değerli izleyenler, çocukların severek izlediği Gamonya filmi işte burada Orman Köyü'de çekilmiş. Birkaçı dışında burada gördüğünüz tüm şirin minik evler, film setinden kalan evler. Biz de kendimizi şu anda adeta bir film setinde gibi hissediyoruz. Efendim burası çok kalabalık, özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor. Orman Köyü muhteşem bir yer.

Efendim orman yayı gezmeye başladık bile. Alan çok büyük, tam 187 hektar. O yüzden arabamızla gezeceğiz. Son derece renkli, cıvıl cıvıl, kalabalık, enteresan bir yer ve elimizden geldiğince orman yayı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Başlıyoruz.

Değerli izleyenler, Ormanya'yı sizler için keşfetmeye devam ediyorum. Son derece enteresan, renkli bir yer. Her köşesi ayrı güzel. Şu anda Böcek Oteli'ndeyiz. Evet, yanlış duymadınız. Burası Türkiye'nin ilk ve tek Böcek Oteli. Efendim, böceklerin orman içerisinde, ekosistem içerisindeki önemini vurgulamak ve yaşantılarını, yaşadıkları alanları sergilemek için bu otel açılmış. Özellikle öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor. Öğretmenler, öğrenciler buraya gelerek açık havada Böcek Oteli'nde biyoloji derslerini yapabiliyorlar.

Evet değerli izleyenler, Ormanya bozulmamış muhteşem doğasıyla gerçekten büyülüyor. Yemyeşil meşe ormanlarının içerisinde irili ufaklı çok sayıda gölet bulunuyor. Evet, Ormanya'da şimdiki durağımız Yeşil Gölet. Değerli izleyenler, bu göletler Ormanya'ya apayrı bir güzellik katıyor. Göletlerin içinde su kaplumbağası, ördek ve çeşit çeşit balıklar yaşıyor. Efendim, Ormanya'yı keyifle sizler için keşfetmeye devam ediyoruz.

Değerli izleyenler, Ormanya o kadar büyük bir alan ki biz de gezmekle bitiremiyoruz ve gezdikçe hayran kalıyoruz. Şu anda yaban yaşam alanının olduğu bölümdeyiz. Evet, burada gezerken kızıl geyiklerin yaşadığı bölüme rast geldik ve orada bir mola vermek istedik. Değerli izleyenler, yaban hayvanları Ormanya'da doğal koşullarına, doğal ortamlarına uygun şartlarda yaşıyorlar ve ondan sonra da yine doğaya salınıyorlar. Evet değerli izleyenler, yaban yaşam alanında tamamen yaban hayvanları ve yemyeşil ağaçlarla kaplı son derece doğal bir ortama tanıklık ediyoruz. Evet, Ormanya'yı gezmeye devam ediyoruz.

Değerli izleyenler, Orman Yağı bir tabiat parkı ve inanılmaz güzel. Her yer yemyeşil. Efendim burada müthiş bir huzur hakim. Sadece kuş sesi duyuluyor. Hemen arkamda tüm güzelliğiyle Olta Balıkçı göletini görüyorsunuz. Efendim gölette yayın, sazan, kadife ve kırmızı kanat gibi balıklar var. Burada olta balıkçılığı yapılıyor. Ancak bir detayı aktarmak istiyorum. Olta balıkçılığı göletinden tutulan balıklar asla yenmiyor ve gölete tekrar bırakılıyor. Evet, doğayla baş başa harikulade bir yer.

araçtan inip biraz da yemyeşil meşe ağaçlarının arasından yürüyerek ilerlemek istedik. Efendim hava tertemiz, bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Her yer yemyeşil. Burada muhteşem bir tabiat söz konusu. Değerli izleyenler, bu güzellikleri ister yürüyüş yaparak ister bisiklete binerek keşfedebilirsiniz. Ormanya'da tam 26 kilometre uzunluğunda bir de yürüyüş parkuru bulunuyor.

Değerli izleyenler, Ormanya muhteşem doğasında, meşe ormanlarında birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ve Ormanya'da birbirinden güzel göletler bulunuyor. İşte şu anda o muhteşem göletlerden birindeyiz. Evet, burası Pelikan Göleti. Çünkü burada bol bol pelikanlar yaşıyor. Evet, arkamda tüm güzelliğiyle Pelikan Göleti'ni ve pelikanlarımızı görüyorsunuz efendim. Ormanya'ya.

0: Ormanya 53 farklı türden 467 hayvanı içinde barındırıyor.
1: Efendim, Ormanya'daki hayvanat bahçesindeyiz. Son derece renkli bir yer ve birçok şirin, sevimli hayvana ev sahipliği yapıyor burası. Hayvanat bahçesini gezmeye başladığımızda alpaka develeri hemen dikkatimizi çekti. Son derece sevimliler ve tüyleri de çok değerli. Değerli izleyenler, alpaka develerinin 22 ayrı rengi bulunuyor ve istisnai durumlar dışında doğdukları renkte kalabiliyorlar. Evet, muhteşem bir hayvanat bahçesi. Ormanya'ya geldiğinizde tabii ki görülmesi gereken yerlerden birisi de burası. Değerli izleyenler, hayvanat bahçesinde birbirinden sevimli hayvanlar var. Şu anda kıl keçilerinin olduğu bölümdeyiz. Efendim, bakar mısınız, taşın üzerinde duran şu kıl keçisine adeta poz veriyor. Evet değerli izleyenler, Mardin'in eşekleri işte burada, Kocaeli Kartepe'de. Hepinizin bildiği gibi Mardin'in sokakları son derece dardır ve araç giremez. O yüzden çöpleri de belediyenin kadrolu eşekleri toplar. İşte Mardin'den, belediyeden Kartepe'ye hibe edilen eşekler burada, hayvanat bahçesinde. Gel bakayım, gel. Gel. İşte Mardin'in eşekleri efendim. Bunlar çöp topluyor, belediyenin kadrolu eşekleri. Çok tatlılar. Efendim, burası son derece şenlikli. Şu anda lamaların olduğu bölümdeyiz. Beni görünce hepsi bu tarafa doğru geldiler ama tükürecekler diye çok korkuyorum. Ama çok sevimliler. Sakın tükürmeyin. Darılırım. Sakın, sakın. Sizi görmeye geldim ben. Nerelerden geldim?

Hayvanat Bahçesi'nde şu anda deve kuşlarının olduğu bölümdeyiz. Son derece büyükler ve sevimliler. Evet, ilginç hayvanlar. Efendim, içeride de bol bol deve kuşu yumurtalarını görüyoruz. Deve kuşu yumurtası son derece değerli. Aslında gelişimizden çok hoşlanmadılar. Sanırım yumurtalarını koruma altına almak istiyorlar. Onlara zarar vereceğimizi düşünüyorlar. Efendim, deve kuşları otla ve taşla besleniyor. Evet, yanlış duymadınız. Yedikleri besinleri sindirebilmek için günde yarım kiloya yakın taş yiyorlarmış. Çok ilginç değil mi?

Efendim bakar mısınız şu sevimliliğe, rakunların olduğu bölümdeyiz. Şu anda neşeyle oynuyorlar. Onlar için muhteşem bir doğal ortam yaratılmış. Efendim rakunlar çok iyi yüzücü, dokunma duyuları çok gelişmiş ve asla yiyeceklerini yıkamadan yemiyorlar. Bu bana çok ilginç geldi. Bu kadar temiz hayvanlar. Evet, ağaç kovuğunda ve kayaların arasındaki ılık mağaralarda yaşıyorlar. Onlar için her türlü doğal ortam oluşturulmuş. Keyifleri yerinde, neşeyle oynuyorlar.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var ha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftanın gökyüzü etkilerini konuşuyoruz. 12 burç ekran başına. Çünkü önemli gelişmeler var. Yeni aya doğru yaklaşıyoruz. Yeni ayda biliyorsunuz inşallah böyle büyüten, genişleten, güzellikleri getiren bir yeni ay olsun bizim için. Çok sevgili astrolog, sizin sevdiğiniz, gönülden benim de çok sevdiğim Damla Ündar bugün bizlerle birlikte. Hoş geldin Damlacığım.
2: Hoş bulduk Aslıcığım.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Hele böyle etkileri, kartlara böyle bakınca değil daha mi? Da bir iyi oldum. Evet. Çünkü birkaç haftadır çok gergindik. Çok. Hani gökyüzü gergindi, biz de çok gergindik ama müjdeyi şimdiden verelim. Hava yumuşuyor.
2: Evet, aynen öyle. Sakinleşmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Yeni aya doğru giden bir yoldayız. Onun öncesinde... İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Böyle kendimize nerelerden yatırımlar yaparsak hayatımızda güzellikler büyür, şans gelir, bereket gelir. Ama benim hani iyilerim kötülerim var ya Aslı.
1: Evet.
2: Bu yeni ay, gelen yeni ay nasıl biliyor musun? Herkesin kalbinin ekmeğini yiyeceği bir yeni ay.
1: Ay inşallah.
2: O yüzden ben böyle temalarda yeni ayları, dolunayları ve tutulmaları çok seviyorum. Bakalım. Göreceğiz neler, genel yorumlar neler, burçlarımızı neler bekliyor. Bu arada turuncu çok güzel olmuş, ışıl ışıl olmuş.
1: Teşekkür ederim. Çok seviyorum ben renk. Bahar evet. Gelmeden de hep böyle kasvetli tabii. Renklere büründük kış aylarında. Evet. Şimdi artık bol bol böyle renkli giyinmeye niyet ettim. İnşallah sevgili sponsorlarımız da bize daha renkli şeyler, artık kıyafetler gönderiyorlar, sağ olsunlar. Şimdi bu hafta genel etkiye baktığımızda yumuşuyor dedi.
2: Evet, yumuşuyor yavaş yavaş.
1: Günlerde mesela bugünden itibaren başlayalım. Nasıl etkiler var? Nasıl hissedeceğiz?
2: Şimdi daha mesela bugün tam o yumuşamayı ve gevşemeyi hissedemeyebiliriz. Ama ve lakin hafta sonuyla birlikte şimdi çok ciddi bir akrep dolunayından çıktık. Ruhsal olarak krizliydik.
1: Evet.
2: Bir de YouTube yorumlarımızın altında da görüyorum. Herkes diyor ki ya evet neler öğrendik? Neler çıktı ortaya? Şok olduğumuz gerçekler öğrendik. Hepimizin hayatında bir gerçeklerle yüzleşme vuku buldu. Dolayısıyla tabii gergin, krizli bir enerji vardı. Ama şimdi artık hafta sonuna doğru yavaş yavaş o enerji dağılıyor. Daha sakin hissetmeye başlıyoruz. Bir de kendimizi güvende hissetmiyorduk. Artık kendimizi daha güvende hissetmeye başlayacağız. Özellikle bir iki tane tarih var ki adeta gökyüzünde ilahi koruma var.
1: Ay hemen o tarihleri alalım.
2: Söyleyelim mi hemen?
1: Söyleyelim, hemen söyleyelim hiç bekletmeyelim.
2: Tamam. 10-11 Mayıs gökyüzünde adeta ilahi bir koruma var.
1: Çok güzel.
2: İlahi bir koruma altındayız. Ailemizden destek görebiliriz. Sevdiklerimizden destek görebiliriz. Biz onlara destek verebiliriz. Yine bununla birlikte hukuksal süreçlerde işlerimiz varsa orada işler daha akışta ve yolunda gidebilir. Mesela o dönemleri işte bir vizeye başvuracağım. Bir hukuksal süreç başlatacağım. Bunlarla ilgili konularla kullanabiliriz. Bir eğitim başlatacağım ya da işte üniversite, bilmiyorum üniversite başvuruları ne zaman ama.
1: Evet.
2: Bir işte başvuruda bulunacağım. Bir eğitime başlayacağım. Yeni bir dil öğrenmeye niyet ettim. Bu dönemde bunları kullanabiliriz. 10-11 Mayıs bu manada bir de küslükleri bitirmek için çok önemli. İşte bereketinizi arttırmak için o günlerde 10-11 Mayıs'ta mesela bereketim artsın, bu para biriksin, artsın diye kenara çok ufacık bir para koyabilirsiniz.
1: Çok güzel.
2: Onun bereketinin artması o enerjiyle daha hızlı olabilir. Daha kolayına olabilir. Ama parayla ilgili hep ne diyoruz? Kötü gün parası değil.
1: İyi gün parası.
2: Evet, kötü anlamlar hiçbir şeye yüklemiyoruz.

0: Sevdiklerimle çatır çatır yiyebileceğim, gezeceğim, eğleneceğim, canınız istiyorsa estetik yap artık. Hani keyifle, her neyse o keyifle o parayı harcayacağım şekilde bir paraya niyet yükleyelim. Ne olur eskilerden kalma bir alışkanlık ama kefen parası diye bir şey
1: Aman
0: var ya.
1: Allah korusun.
0: Negatif bir şey yüklemeyelim. O parayı bollukla, bereketle, güzellikle harcamak için kenara bu niyetlerle Allah'ım sen arttır diye ufacık bir para da koyabiliriz.

0: kıymetli tarihler.
1: Çok güzel. Ne ekersek aslında onu büyütecek 10-11 Mayıs.
0: Evet, ama şunu istiyor. 60'lık bir açı çaba diyor. Bir çaba göster. Sen bununla ilgili bir çaba göster, bir adım at. Ondan sonra onun arkası gelecek. Ama şu değil. Niyet ettim, hadi olsun değil. Hani ben bununla ilgili bir çaba gösteriyorum. Bununla ilgili bir adım atıyorum. Aynı şey biriyle küslük bitirmek istiyorsunuz. O günleri değerlendirin.
1: 10-11'i değerlendirelim.
0: 10-11 Mayıs'ı muhakkak değerlendirin. Bu hafta bir de şöyle bir şey. Çok krizli bir döngüden çıktık. Gerçeklerle yüzleştik. Bazı şeylerin farkına vardık. Şuna gelecek şimdi. Mesela çözüm bulamadık. Bazı şeyler yaşandı. Yalanlar duyduk. Belki şok olduk. O anda kafamız bir ne yapacağımızı bilememiş olabilir. Kriz anları biraz
1: afallıyor insan.
0: Bu hafta tamam buldum. Onun çözümünü bulabiliriz. Aynen. Yani başımıza gelmiş o sıkıntılı durumun çözümünü bulabiliriz. Bu manada da rahatlatıcı etkilerin olduğu bir döngüden bahsediyoruz. 7-14 Mayıs gerçekten krizin bittiği, yavaş yavaş o böyle sakinliğin başladığı bir döngü. Bu hafta fiziksel olarak hayatımızdaki fazlalıklardan arınıyoruz.
1: Zayıflıyor muyuz yani?
0: Zayıflama işini değil. Çok haklısın.
1: Fazlalıklardan kurtulmak.
0: Yok şey mesela aslında hiç kullanmadığımız bardak, kıyafet, artık çanta neyse hani. Ben bunu yıllardır kullanmıyorum ama evinde bir köşesinde duruyor. Tozunu alıp alıp bırakıyorum ya da öyle bekletiyorum onu bir yerde. Böyle şeylerimiz varsa eğer.
1: Bunlar hep bekletme enerjisi değil mi?
0: Evet.
1: İyi gelmiyor bize yani.
0: İyi gelmiyor. Bir de özellikle mesela eskilerden kalma bir eşya. Şimdi biz de tabii ki rahmetli olmuşlar, ölmüşlerden kalma takılar çok önemli. Bizim için çok önemli, çok manevi değeri var. Ama o takıyı takmak çok enerjisini doğru kullanmak değil.
1: Öyle mi? Babaannenin mesela sana miras kalmış güzel bir takısını taktın.
0: Şöyle mesela babaannenin harika bir hayatı varsa, çok güzel bir enerjiyle yaşadıysa bu hayatı belki. Ama o takıya yüklenmiş sıkıntıyı, elemi, kederi de kendine yüklüyorsun.
1: O zaman kişiye göre mutluysa kişi, yani,
0: tabii biraz buna dikkat edelim. Bir de muhakkak özellikle bir takıysa, bir doğal taşsa lütfen temizleyin.
1: Nasıl temizleyeceğiz?
0: Temizlemeden ve arındırmadan hiçbir doğal taşı kullandırmayın. Yine kimsenin değil sizin doğal taşınız atıyorum. Lütfen ona kimseye dokundurmayın. Biri dokunursa eğer hemen temizleyelim. Aslı şöyle toprağı saksıya gömebiliriz 24 saat. Damla toprak saksı yok ya da çiçeğim zarar görüyor diyorsanız da. Eğer konulu her taş tuzlu suya konulmaz. Ama konulabilir taşsa eğer böyle kaya tuzlu bir suyun içine koyup 24 saat onun içinde bekletin. Daha sonra akan bir suyun altında güzelce yıkayın ve taşlar emir kipiyle kodlanır.
1: Nasıl mesela?
0: Mesela şu anda tamamen afaki bir örnek veriyorum. Ben ne için? Mesela ben kehribarımı boğaz çakram için tiroid hastasıyım. Ben tiroid için kullanırım. Boğaz çakramı ve tiroidlerime şifa getir.
1: O anda suyun altında tutarken
0: tabii yıkıyorum
1: mi?
0: Evet. Yıkarken boğaz yıkadım elimin avcumun içine alırım böyle. Boğaz çakrama, tiroidlerime şifa getir. Şifa getir, şifa getir. Aşk hayatının iyileşmesi için mesela takıyorsun.
1: Hangi taşı takarsın mesela aşk için daha çok?
0: Aşk için, şimdi aslında kişisel haritalara göre çok değişiyor. Kişinin yaşına göre çok değişiyor hangi taşı takması gerektiği. Allah Allah. Ama şunu söyleyeyim, 40 yaşından daha gençseniz lütfen elmas takmayın.
1: Öyle mi?
0: Evet, 40 yaş altı kadınlara elmas çok ağır bir enerjiyle gelir. Ama aşk hayatı Venüs'le ilgilidir. Mesela sen aşk hayatın ya da maddi bereketinle alakalı, Venüs maddi bereketimiz ya, ya da dişil enerjinle ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Mümkünse ne yapacağız eğer varsa? Pırlanta.
1: Aa.
0: Tabii.
1: Keşke.
0: Keşke. Var. Şimdi diyecekler ki Damla pırlantayı kim bulmuş biz kaybede. Varsa bir pırlanta takabiliriz. Ya da daha kolay ulaşılabilecek inci.
1: İnci.
0: Dişil enerjiyi yükseltir. İnci aynı zamanda ayın da taşıdır.
1: Gerçek ince ama
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii gerçek, gerçek ince. Taş. O dişil enerjiyi başka bir taraftan yükseltebilirsiniz. O yüzden bu hafta biraz daha böyle krizden çıkış, arınma, sorunlara çare bulma, zihnimizi biraz daha sakinleştirme haftası.
1: Harikaymış. Sen mesela şunu da söylüyorsun. Önemli imzalar varsa da yine bu hafta atılabilir.
0: Tabii tabii.
1: Ne gibi imzalar? Mesela işte evlilik gibi.
0: Aslama tarihleri var. Şimdi. Öyle o tarihler mi? Önemli. 12, 13, 14 Mayıs.
1: 12, 13, 14.
0: 14 Mayıs. Önemli bir imza atmak istiyorsunuz. Bakın hayatınızda kalıcı bir şey yapmak istiyorsunuz. Neden? Güneş Merkür kavuşuyor. Hem de Boğa'da. Boğa toprak grubudur. Maddeyle ilgilidir. Hayatında kalıcı görünür şeyleri büyütmekle ilgilidir. Ticari anlaşma imzalayacaksın. İmzala.

0: Bilecek misin? E tabii daha tarih önceden alındıysa artık. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Önemli sözleşmeler, uzun vadeli planlar yapmak, bununla ilgili adımlar atmak. Ama en önemlisi ne biliyor musun? 12, 13, 14 Mayıs'ta ağzınızdan çıkan sözler hayatınıza mühür olabilir.
1: Oo, o kadar.
0: Evet, o yüzden bugünlerde lütfen ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Ben bu tip günlerde hep şunu yaparım mesela. Para bana kolaylıkla geliyor, geldi.
1: Geldi.
0: İşte
1: aşk gelsin.
0: Şöyle bir eve taşındım. Çocuğum şu okulu kazandı. Bizim oğlan şimdi okula girecek ya.
1: Ay canım
0: ben her şeyi çocukların üstünden
1: evet,
0: döndürüyorum bu aralar.
1: Annelerin derdi çocuğu.
0: Şu okulu kazandı.
1: Evet.
0: Tabii ki bu işte çaba çok önemli. Ama biz de niyetimizi bir yollamayalım mı ya?
1: Sağlığım yerinde. Çok şükür.
0: İyileştim.
1: İyileştim.
0: Mesela ağzınızdan çıkan hayatımıza mühür olabilir. Aşk mı? Para mı? Ne istiyorsanız lütfen bu 12, 13, 14 Mayıs tarihlerinde çok dikkat edin.
1: Ay, alarmımızı kuralım. Ben çünkü unutuyorum bazen günleri. Alarm kuruyorum o günlere.
0: Süper.
1: Tırırt, mesela diyor ya bugün güzel sözler söyle. Hiç negatif bir şey düşünme. Kötü sözde dedikodu da yapmıyoruz değil mi
0: tabii,
1: herhalde?
0: Tabii. Ya zaten şimdi yeni ay şunu dedim ya. Sen neye yatırım yapıp neyi biriktirdiysen geride yeni ay senin hayatında onunla ilgili bir yenilik başlatacak. Ve algol etkisi var. Bu ne demek?
1: Ne demek?
0: Eğer sen kötü niyetler biriktirdiysen, kalp kırdıysan, hesatlık yaptıysan ya da işte o kötülük çok geniş bir kavram. O zaman senin hayatında güzel bir şey mi filizlenecek? Hayır. Dolayısıyla iç niyetimiz çok önemli. Bırakın etraftakilerin ne yaptığını, nasıl bir kaosta olduğunu. Biz kendimize bakalım.
1: Evet.
0: Benim yolum doğru mu? Ben doğru yoldan gidiyor muyum? Gerisi tüm kötüleri kime havale ediyoruz? Allah'a havale ediyoruz. Muhakkak bir gün onun hesabı sorulur. Aslında er ya da geç diyoruz ama ilahi planda geç yoktur. Zamanı gelir ve öder.
1: Bazen anında bile
0: tabii,
1: ilahi
0: tabii.
1: Adalet tecelli ediyor.
0: Evet, bazen hakikaten dediğin gibi yani. Arkada dönüyorsun
1: evet,
0: olabiliyor.
1: Oluyor yani.
0: O yüzden bu ay yeni aydan önce bir daha ayın böyle kapanma fazı var. Ne yapıyoruz? Fazlalıklarımızdan, evdeki fazlalıklardan kurtuluyoruz. Ha şu da olabilir. Hayatındaki fazlalık insanlardan da kurtulabiliriz.
1: Sana iyi gelmeyen.
0: İyi gelmiyor. Yani gerçekten hiçbir faydası yok. Üstelik zararı var. Ama ben artık bir dur. Yolumuzu temizleyelim ki yeni ayda önümüzde negatifler olmasın.
1: Yeni aydan sonra her şey büyüyecek. Yani ondan öncesinde ne ektiysek o büyüyecek değil
0: evet,
1: mi?
0: Yeni ay başlangıç enerjisi taşır. Fakat bu yeni ayda şimdi sabit yıldız var, algol kritik bir derecede. Yanında Merkür var. Düşüncelerimiz, ağzımızdan çıkanlar. Dolayısıyla iyi bir şey yaptıysan iyi bir şey büyütecek. Kötü bir şey yaptıysan
1: geçmiş ola.
0: Hem de ne geçmişler ola.
1: Zaten birazdan burçlarda söylüyorsun
0: evet, tabii,
1: ya.
0: Tabii söyleyeceğim.
1: İyi tarafta kötü tarafta.
0: Şimdi bu 14 Mayıs'a kadar olan süreçte hardal sarısı, altın rengi ve toprak tonları.
1: Bak ben altın taktım birkaç gündür
0: evet.
1: Yine. Yaz geliyor diye. Bu acaba içgüdüsel bir şey mi?
0: Şimdi biliyor musun aslında içgüdüsel olarak biz bir şeyleri aslında yapıyoruz. Sebebini bilmediğimiz halde. Mesela ben haritalarda bakıyorum. İnsanların bazı elementlerde eksikleri var. Mesela ateş elementi eksik haritasında. Diyor ki bana Damla Hanım ben mum yakmayı çok severim. Otomatik olarak çekiliyor aslında. Ateşe çekiliyor. Ya da işte su elementinde eksik var. Su kenarında olmayı, denizi çok severim. Aslında kendini bünye ve aura iyileştirmek için çareler buluyor. Şey vardır ya vücutta da fiziksel olarak. Bazen canın deli gibi limon ister.
1: Evet.
0: Deli gibi bir yiyeceği ister. Orada biliriz ki vücudumuzda bir eksik var. Vücut onu istiyor. Mesela ben limon bazen deliririm limona.
1: Neymiş o?
0: Herhalde derim C vitamini.
1: Ha C'den.
0: Tabii C ya da işte bir C vitaminiyle alakalı enerjiyle ilgili bir eksik var. Aslında biz bilmeden de senin yaptığın gibi hani sen diyorsun ki hani yaz geldi
1: İçime
0: diye takıyorum.
1: İçime de oldu yani. Altını takayım dedim yani şöyle bir içimden geldi.
0: Ama o derindeki motivasyon aslında enerjini yükseltmek, frekansını yükseltmek. Daha doğrusu gökyüzünde olan frekansla uyumlanmakla alakalı.
1: Bir de aslan yükselenim aslan.
0: Evet.
1: Aslanlar özellikle altın takmalı diye böyle bir şey duymuştum ama bilmiyorum.
0: Evet, aslan güneşin burcu. Tabii ki orada altın iyi gelecektir ama erkekte değil. Niye biliyor musun? Altın eril bir enerji. Şimdi her erkek için de değil.
1: Eril
0: mesela,
1: enerji mi?
0: Ya eril enerji.
1: Erkek enerjisi yani.
0: Yani böyle şey eril enerji erkek enerji değil aslında. Eril enerji aktif olandır. Yani daha harekete geçirendir. Dişil pasiftir ama üretendir. Yani senin harekete geçmen gerekiyorsa neye ihtiyacın var? Biraz daha eril motivasyona, harekete geçme.
1: Olumlu yani bir şey bu.
0: Ama mesela erkeklerde çok yüksek, mesela çok daha böyle öfkeli, sinirli erkek.

0: erkeklerde altın. O yüzden mesela şey de vardır dinimizde. Erkekler mesela gümüş taksın derler.
1: Daha
0: Aslında
1: hayırlıdır.
0: eskiler çok daha derin biliyor bu işleri. Çok daha derinini biliyorlar anlam olarak. Neden? Eski erkekler zaten daha savaş ortamı var yani sonuçta dünyada hep bir savaş kaosu var. O baskılasın birazcık da hanıma güzel, daha yumuşak davranabilsin.
1: Yani çok sinirli bir kadın varsa karşısında mesela erkeğin, o da gümüş takabilir mi sinirini alsın diye kadın?
0: Yok, kadın yani kadın enerjisinde ben daha çok kadını yumuşatan gümüş olabilir. Daha böyle gümüş biraz daha aya çekilir. İnci olabilir. Bunlar hep bizi böyle biraz daha sakinleştirecektir. Ama altın çok kuvvetli bir enerjidir. Yani altın genel olarak hayatımıza bereket de çeker, yıldızımızı parlatır, bizi ışıldatır. Tabii elimizden geldiği kadar bunun gerçeği daha
1: Gerçek
0: be.
1: mi olmalı? Onu soracaktım.
0: Evet,
1: Çünkü şimdi
0: gerçek
1: mesela böyle
0: olmalı.
1: şey altın olmayan takılarımız çok var.
0: Gerçek olmalı.
1: Gerçek olmalı. Bilezikler var canım tabii. Yastık altında hanımlar vardır yani şu an. Kimse
0: Evet.
1: kimseyi kandırmasın.
0: Yok tabii canım, biz bir kadın olarak illa bir...
1: İlla yastık altında vardır bir iki bilezik.
0: Yoksa da inşallah tez vakitte böyle herkesin
1: Amin.
0: kolları sıra sıra
1: Ay
0: dolar.
1: inşallah.
0: Bir düğünde de şakır şakır karşılıklı geçer oynarız.
1: Taşıyamaz halde altın
0: Ha.
1: taşıyalım böyle
0: Tek başınıza
1: kollarımız.
0: orkestra olursunuz inşallah böyle şıkır şıkır kolları sallarken.
1: İnşallah altın
0: Sabah sabah
1: kemerler.
0: çok ilginç dualar ediyoruz.
1: Ay vallahi nasıl böyle bak
0: Değil mi?
1: pozitif enerji geliyor
0: Ya
1: ya.
0: bir yükseldik de
1: Yükseldik
0: bakalım.
1: vallahi altına yükseldik yapacak bir şey yok.
0: Hadi inşallah. Ama tabii bir yandan şöyle bir durum da var bu hafta sağlıkla ilgili dikkat etmemiz gereken. Birazcık böyle boğaz bölgemizde, boynumuzda, ses tellerimizde birazcık hassasiyetler olabilir, ses kısıklıkları olabilir. Sesimiz çok hızlı kısılabilir, sesimizi yormayalım. Ve lütfen bu hafta yutmayalım söyleyeceklerimizi. Karşınızdakine söyleyemiyorsanız alın bir kağıda yazın, sonra o kağıdı yakın.
1: Aa, dün Hıdır Ellez vardı ya 2 gün önce. Birçok kişi yaktı ertesi gün herhalde, yazdı dilekleri, astı ya da
0: Evet.
1: gömdü toprağın altına.
0: Evet.
1: Ertesi gün yakıldı.
0: Bir...
1: İnşallah niyetleriniz hayır olsun, gerçekleşsin gönlünüzdeki en güzel dilekleriniz, öyle diyelim. Sözlerimiz mühürlenip gerçeğe dönüşebilir bu
0: Evet.
1: hafta. Bu belki de en önemli noktalardan
0: 12,
1: biri.
0: 13, 14 Mayıs.
1: 12, 13, 14 Mayıs'ı özellikle dikkate alıyoruz ve söylediklerimize şöyle bir altını çizerek güzel, olumlu şeyler söyleyip düşünüyoruz ki olumlu şeyler de hayatımıza inşallah aksın. Yeni aya hazırlanıyoruz. Tüm burçlar Arda, 12 burca da yeni aya hazırlanırken şans getirecek konular hangileri onları da açıklayacağız ama şimdi çok sevgili Koç ve yükselen Koçlarla hemen başlayalım. Dakikalarca anlatacak sizin burcunuzu sevgili Damla Ündar. Bütçeni toparlamaya, yeni kazanç yolları bulmaya odaklanıyorsun diyorsun Koçlar için.
0: Evet. Sevgili yükselen koç ve koçlar, şimdi bu hafta evet biliyorum geçtiğimiz 10 gün çok krizli enerjiler yaşandı. Belki maddi konularla ilgili, belki hayatınızda değer verdiğiniz insanlarla ilgili bir kaos döngüsü yaşanmış olabilir. Beklemediğiniz ödemeler çıkmış olabilir. Maaşınızı geç almış olabilirsiniz ya da. Ama artık o krizli enerji artık yavaş yavaş sakinliyor ve yükselen koç ve koçlar şuraya odaklanıyor. Artık krizleri yönetmekle uğraşmayacaklar. Ellerindeki değer her neyse onu büyütmekle uğraştıkları bir haftaya giriyoruz. İşte bütçenin toparlanması, yeni kazanç yolları fırsatları çıkması ya da kişilerin yeni kazanç yolları bulmak için çabaya girmesi. Bakın bu hafta çaba çok önemli.
1: Dedin ya başvurunuzu yapın. Bir yerde
0: Evet.
1: gönlünüz, niyetiniz
0: Evet
1: varsa.
0: ya da işte o başvurudan önceki hazırlığını yap. Bir işe başlayacaksın, onunla ilgili planlarını yap, araştır, birazcık piyasaları araştır. Yani bu hafta bir şeylere hazırlık yapmak maddi anlamda yükselen koç ve koçlar için çok önemli. İşte ben çok pardon, çok özür dilerim, çok alerjiyim ben ve alerji mevsimi girdi ya.
1: Ay yerim seni alerjini.
0: Şimdi önümüzdeki bir ay aslı ben böyle
1: Ay
0: aksır tıksır olabilirim
1: ben de öyleyim,
0: sevgili.
1: polen,
0: Ya
1: polenden de
0: evet sevgili
1: öyleyiz.
0: seyircilerimiz kusura bakmayın lütfen. O
1: Estağfurullah canım.
0: yüzden yeni kazanç yolları bunlarla ilgili arayışlara girersek yeni ay buralarda ne yapacak? Bize belki de karşılığını verecek. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yatırım yapma şanslarınız olabilir. Şans kapıları açık.
1: Hadi bakalım.
0: 10-11 Mayıs'ı bu manada iyi değerlendirin. Ha, özellikle yuva ve aile üstünden destekliyor. Mesela ev almak, ah keşke olsa,
1: Keşke.
0: dileğim öyle ama bir ev almak, taşınmaz bir mülk almak, bir arsa. Taşınmaz mülkten bahsediyorum, araba gibi değil. Bununla birlikte taşınmak, yani başka bir eve taşınmak. Mesela ev değiştireceksiniz, kiralık ev bakıyorsunuz, 10-11 Mayıs günlerine denk getirebilirsiniz. Bu manada gerçekten şanslı bir enerji var. Şimdi 12, 13, 14 Mayıs'ta biz yayının başında söylemiştik ki ağzımızdan çıkan şeyler gerçek olabilir diye. Resmen böyle finansal olarak bir aydınlanma dönemi yaşıyorsunuz.
1: Nasıl?
0: Dolayısıyla

0: Dolayısıyla 12, 13, 14 Mayıs'ta lütfen maddi olarak hayatınıza ne istiyorsanız onlarla ilgili olumsuz konuşmayın. Hmm. İşte maaşım bu kadar olsun, şöyle bir işim olsun. Hatta ben sizin yerinizde olsam oldu derim.
1: Oldu.
0: Mesela bir de tarih veririm. Böyle evren boşlukları sevmiyor biliyorsun. Evet. Tarih veririm. Derim ki tabii imkansız tarihler vermeyin bu arada. Hani biraz daha mantıklı tarihler. İşte bu yaz sonu istediğim işi buldum.
1: Buldum. Ay inşallah.
0: Şunu da söyleyin. İstediğim huzurlu olduğum. Bakın bu da çok önemli. Ha. Bizim istediğimiz bize huzur getirmeyebilir.
1: Bir de kolaylıkla olsun.
0: Evet aslında o da çok önemli.
1: Ay zor zor olacağına krizsiz olsun yani evet, kolaylıkla.
0: Kolaylıkla olsun, hayrım olsun, huzurla, sevgiyle çalışabileceğim bir iş olsun. Ama bu dileklerimiz daha çok maddi konular. Yükselen koç ve koçlar bu dileklerini daha çok maddi konularla ilgili kullansınlar. Yahut değerinizi mi bilmiyorlar? Ya da siz kendi değerinizi mi bilemiyorsunuz bir türlü? Hep başkaları için mi savaşıyorsunuz? O zaman şuna niyet edin. Artık kendi değerimi biliyorum. Hı. Ya da benim değer işte eşim değerimi biliyor. Hı. Gibi olmuş şekilde 12, 13, 14 Mayıs'ta ağzımızdan çıkan sözler mühür enerjisi taşıyabilir. Ne yapıyoruz? Bugünleri olumlu manada kullanmaya dikkat
1: harika,
0: ediyoruz.
1: Harika vallahi koç olsam sabahtan akşama kadar sadece olumlu cümleler, olumlamalar söylerim.
0: Şimdi başka bir taraftan boğa yeni ayı öncesinde de mesela gereksiz ödemeler olabilir. Bunları bir arındıralım hayatımızdan. Bir sürü abonelikler, üyelikler falan var ya bazen unutuyoruz. Lütfen şöyle bir hesapları kontrol edelim. Kenarda köşede kalmış hiç kullanmadığımız bir abonelik, bir üyelik. Ya da işte ondan indirim var diyorlar bazen telefonlar susmuyor ya o abonelikte böyle var. Hadi işte evet. Şu bilmem ne. Onlara birazcık bakıp çünkü şunu istiyor yeni ay öncesindeki yol. Fazlalıklardan bir arın. Buraları bir arındır. Arındır ki yerine güzel şeyler gelsin. Ya da şimdi manevi tarafına geçiyoruz. Sen kendi kıymetini bilmeye başla ki başka birilerinin hak ettiğin değeri görmeye başla. Hmm. Dolayısıyla maddiyatı da maneviyatı da önce biz kendimize hak ediyorum diyeceğiz. Ben en güzelini hak ediyorum.
1: Sen ikna ol ki karşıdaki de olsun değil mi? Sen inanmazsan kim sana inanacak?
0: Aynen öyle. O yüzden önceliği kendi iknamıza veriyoruz. Başka bir taraftan Plüton'un retrosu başlıyor. Bu bizim mahallenin ağır abisi var ya Plüton.
1: Ay o Plüton.
0: Onun retrosu başlıyor. Sevgili yükselen koç ve koçlar. Bu Plüton retrosunda şunu yapacaksınız. Size vizyon katmayan, gelecek hedeflerinde ortak konuşmalar bulamadığınız, artık farklı kafalara geldiğiniz arkadaşlarınızla bir eleme döngüsü yaşatır. Hı hı. Çünkü özellikle çevrenizde sizin gücünüzden, cesaretinizden faydalananlar varsa bu Plüto retrosu diyecek ki özellikle arkadaş çevrende ve sosyal ortamlarda senin o şimdi koç cesurdur, enerjiktir ya senin o enerjinden, cesaretinden faydalanan insanlardan uzaklaş. Hı hı. Bu Plüto retrosu senin gücünü kullananları senden elemeni isteyecek. Bu enerji de başka bir taraftan başlıyor olacak. Yine bununla birlikte özellikle sevgili yükselen koç ve koçlar bilmiyorum evinizde var mı ama eğer varsa bu böyle çok ara bir bilgi. Benim o şifa enerjisi eğitmenliğimden gelen bir bilgi.
1: Evet.
0: Varsa evinizde eğer paçuli yağı.
1: Paçuli.
0: Cüzdanınıza bereket için birazcık paçuli yağı sürün.
1: İçine mi dışına mı?
0: Hiç fark etmez aslında. Şöyle azıcık cüzdanlarına paçuli yağı, alerjiniz yoksa da bir bileklerinize.
1: Güzel kokar mı paçuli?
0: Yani koku biraz kişiye göre değişir ama tabii hı hı. Kokar. Aynı burçların kötülerine gelmeyelim mi?
1: Gelelim.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanları sırf daha fazla kazanmak, statü elde etmek için arkadaşlarının ya da dahil olduğun gruplarda birilerinin kuyusunu kazdıysan yeni ailede birlikte kendi kazdığınız kuyuya düşüyorsunuz. Hele oradan bir maddi çıkar elde ettiyseniz haksızca o maddi çıkar elde ettiğiniz o para enkaza dönüşür hayatınızda. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: İyi tarafta olan koçlar için gayet güzel şeyler duyduk. Özellikle 10-11 Mayıs tarihlerinde güzel açılımlar, güzel şans ve bolluk bereketler sizinle birlikte olsun. Her şeyin en güzelini koçlara diliyorum. Koçlarımız bir tanesiniz vallahi. Geldik şimdi sevgili boğa ve yükselen boğalara bakalım. Boğaların hayatında neler oluyor bu hafta? Böyle biraz gökyüzü daha iyi, daha iyimser, daha yumuşak olurken boğalar nerede açılım yaşayacak?
0: Valla Aslı boğalar bu haftanın da aslında başrol oyuncusu boğalar.
1: Öyle mi?
0: Bu haftanın da başrol oyuncusu onlar ama merak etmeyin negatif anlamda değil. Hı hı. Yani işte o sıkıntıların yüreği böyle göğüs gerenleri modunda değil. Daha böyle sakinleşiyorsunuz.

0: biliyorum son 10 gündür ilişkiler anlamında, ikili ilişkiler anlamında, evliliklerde, ortaklıklarda krizler yaşandı. Bazılarınız bazı gerçekleri öğrendi, bazı gerçeklerle yüzleşti belki. Ama artık o kısım bitiyor ve sıra size geliyor. Bu hafta artık motivasyonumuzu ve odağımızı kendimize çeviriyoruz. O ilişkilerdeki krizli dönem kapanıyor.
1: Çok şükür.
0: Özellikle yayının başında da genel olarak verdiğimiz o şanslı tarih açısından bakacak olursak eğer 10-11 Mayıs tarihinde. Hani demiştim ya o tarihler, bir 10-11 Mayıs'ımız var. Aslında böyle bak 10'da başlıyor, 14'e kadar devam ediyor.
1: Evet.
0: O güzel enerji. Böyle kardeşlerimizden veya böyle kısa seyahatler yaparız yani. Kısa bir yola gideriz. Arkadaşımıza gideriz, yakın bir şehre gideriz. İşte buralardan böyle çok hoşunuza gidecek haberleri alabilirsiniz. Kardeşlerinizden bebek haberleri alabilirsiniz. Evlilik haberleri alabilirsiniz. Ya da işte çok güzel işiyle ilgili bir imza atmıştır, onun haberini alabilirsiniz. Bu arada özellikle yükselen boğalar için ticari anlamda bir imza atmak istiyorsanız eğer bu tarihleri değerlendirin. İşte bir ticari sözleşme, bir iş imzası atmak istiyorsanız
1: 10-14 mü?
0: 10-11 Mayıs 11. imza için. Ha. Şimdi diğer o ağzımızdan çıkan her sözün mühür olduğu günlere geliyorum. 12, 13, 14 Mayıs. Bir kere bu sizin burcunuzda oluyor. Ha. Bu demek oluyor ki en yüksek titreşim ve enerji size doğru akıyor.
1: Çok güzel.
0: O yüzden ne yapıyoruz? Kendimizle ilgili. Ha, az önce diyet dedin ya Aslı.
1: Evet.
0: Mesela yükselen boğalar ve boğalar şunu söyleyebilir. Sağlıklı bir şekilde nasıl 10 kilo kaç ayda verilir? 4 ay iyi midir sağlıklı bir şekilde?
1: Yani,
0: İyidir.
1: Evet.
0: 4 ay sonra 10 kilo verdim.
1: Güzel.
0: Saçlarım uzadı. İşte fiziksel görüntüm, sağlığım. Şu sağlığımda şu yer iyileşti.
1: Bir zamanlama hep koyalım mı? Şu ya, kadar evet, zaman
0: evet.
1: Sonra.
0: Bir böyle bir zaman belirleyelim ama şey yapmayalım. Yarın zengin oldum.
1: Ya bunun için yani loto oynaman lazım.
0: Şimdi,
1: bir şey yapman lazım.
0: Vallahi lotoda bile çok düşük ihtimal oluyor değil
1: yani,
0: mi? Hani
1: o da çok düşük.
0: O yüzden böyle çaba göstererek başarabileceğimiz şeyleri isteyelim. Yani işte şu İngiltere kraliçesi olduğum desek olmayacağız. Şunu biliriz hayatımızda. Ben neyle neye baş koyarsam, neye çok inanır ve yaparsam onu büyütebilir mi biliriz aslında kalben. Ama şunu söyleyeceğiz. Lütfen bir de bu ay sonuna kadar dileyeceğiniz her şey için. Bu çok önemli. Aslında bunu yayının sonunda da tekrar ederim. Tüm burçlar için kaçırırlarsa.
1: Evet.
0: Unutturma bana ben unutursam.
1: Yok, hepsini soracağım.
0: Lütfen ne dilek diliyorsanız devamında şunu söyleyin. Bunun olması için önündeki engel kalkıyor. Ev almam için önündeki engel hayırlısıyla kalkıyor. İşte aşık olmam için önümdeki engel hayırlısıyla kalkıyor. Engel kalkıyor. Bu ayın en önemli böyle tılsımlı cümlelerinden
1: ne güzel
0: bir tanesi.
1: Ya, çok güzel.
0: Lütfen Mayıs sonuna kadar her ne diliyorsak bunu da söylemeyi unutmayın.
1: İnşallah.
0: Kendi hayatımla ilgili güçlü bir adım atmak istiyorum. Kendi yıldızımı parlatmak istiyorum diyorsanız 12, 13, 14 Mayıs'ta o adım her neyse atın. Mesela gidin güzellik işlemi yaptıracaksanız yaptırın. Bir iş başvurusu, bir tedavi protokolü başlatacaksınız, başlatın. Ya da ya deyin ki ben tarzımı değiştireceğim. Ya da kendinize eğer imkanlarınız el veriyorsa, ufacık ya da büyük, şöyle yeni bir tişört. Şunu katın bünyeye, yenileniyorum. Bir şeyleri artık arkamda bıraktım. Yenilenmeye kalbimi, gönlümü açtım. Hem aklen hem manen buna çok hazırım. Bu enerjiyi lütfen bu hafta önümüzdeki günlerde hayatımıza biriktirelim.
1: Çok güzel, yenilikleri severiz.
0: O yüzden tabii ne yapıyoruz bir de ağzımızdan çıkan her şeye çok dikkat ediyoruz. Bir de sizin burcunuzda oluyor. Vallahi 12, 13, 14 Mayıs'ta olumlu kelebeğiz hepimiz.
1: Evet.
0: Olumlu konuşuyoruz, olumlu düşünüyoruz. Olumsuz konuşanlardan da kaçıyoruz. Sus deyin. Benim yanımda konuşma.
1: Uyaralım.
0: Ya bir de negatif bir yerde bulunmak da insanı düşürür ya.
1: Öyle.
0: Sürekli negatif insanların içinde olduğun zaman şey olursun böyle.
1: Ay ruhun çekilir.
0: Bazı ortama girersin nasıl yükselir enerjin? Bazı insanlar da seni bitirir. Enerji vampiri diyorum onlara. Onlardan hele komple uzak dur.
1: Aman aman.
0: Hep güzelliklerin, biz güzellikler düşünüyoruz. Diyete başlamak isteyenler ama yükselen boğaysanız.
1: Yükselen boğa.
0: Buyurun. Orada kurtulacağız. Vücudumda ne fazlalık varsa kurtulmaya niyet
1: Hangi
0: ediyorum.
1: Hangi gün başlayabilirler?
0: 12, 13, 14 seçsinler birini başlasınlar. Hangi günlere denk geliyor acaba ya?
1: Dur hemen bakayım şuradan.
0: Dur bir bak. Aynı burçların kötü tarafta olanlarını söyleyeyim ben de o arada.
1: Evet.
0: En iyisini ben bilirim. Herkes benim söylediğime gelmeli dediyseniz, bu kibre kapıldıysanız, benim güvenli alanım bozulmasın da kime ne olursa olsun dediyseniz, kendi inatçılığınızı

0: yüzünden böyle burnunuzun ucundaki gerçekleri görmediyseniz ve bu yüzden de başka birilerine haksızlık yaptıysanız gerçeklerle yüzleşeceğiniz bir dönem geliyor. Umarım öyle yapmamışsınızdır.
1: Gerçekler acıdır bazen,
0: evet,
1: değil mi? Onunla yüzleşecek.
0: Evet.
1: Valla iyi boğalar. Gönlünüzden inşallah geçen tüm güzel dilekler bir bir kabul olsun. En yüksek titreşim sizin burcunuzda. Dolayısıyla sizin ağzınızdan çıkacak olan sözler en önemlileri bu hafta. 12, 13, 14 Mayıs'ta sadece güzellikler, olumlamalar söylüyorsunuz. Ve inşallah Allah bunu kabul etsin. Bu arada 11, 12, 13, 14 Salı, Çarşamba, Perşembe'ye denk geliyormuş. Güzel günler. Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır.
0: Perşembe bir bak güzel gün.
1: Mübarek gece. Evet, kesinlikle. Tüm güzel hayırlarıyla gelsin. Şimdi sevgili ikizler ve yükselen ikizlerle devam ediyoruz. Bakalım bu hafta hava daha yumuşuyorken ikizlere nasıl bir hava katacak? Neler yaşayacak ikizler?
0: Hiç tahmin etmedikleri bir yerden, hiç akıllarına gelmedikleri bir yerden maddi ya da manevi destek görebilirler. Bu hafta maddi manevi destek açısından sürpriz enerjisine açık bir yerdeler.
1: Çok güzel.
0: Özellikle 10-11 Mayıs tarihlerinde hiç beklemedikleri bir yerden maddi ya da manevi bir destek görebilirler. Bu anlamda çok güzel. Şimdi biliyorum krizli bir döngüydü. Özellikle yükselen ikizler ve ikizler bu akrep dolunayı etkisinde belki hastalıklarla uğraştılar. İş yerinde karışıklıklar oldu. Yoğunluklar yaşandı. Çarşı pazar belki birbirine karıştı. Arkalarından konuşanlar ortaya çıktı. Birazcık kaoslu bir döngüydü ve kaoslu bir 10 belki de 15 gündü. Ama artık bu hafta sakinleşmeye başlıyorlar. Artık o sularda yavaş yavaş durulmaya başlıyor. Özellikle pazartesiyle birlikte iyice durulur. Bu hafta şunu yapın lütfen. Kendi içinize çekilin ve ruhunuzu dinlendirin. Ruhen çok yoruldunuz. Laf anlatmaktan, kriz çözmekten, oradan oraya koşmaktan. İyiler için söylüyorum. Kötü tarafta olanları aksine krizi çıkarttı çünkü. Ama o iyiler, kötülere geleceğim birazdan. Ama o iyiler için birazcık inzivaya çekilin, ruhunuzu sakinleştirin. Bunu hak ettiniz. Ben bunu hak ettim, bu hafta birazcık kendimi dinlen diyorum deyin lütfen. Hani bu güzel tarihler söyledik ya 10-11 Mayıs'ta. Dediğim gibi hiç beklemediğiniz bir yerden maddi bir destek görebilirsiniz. Umarım en güzeliyle, en hayrıyla gelir.
1: Ay yazın bize, YouTube hayatta her şey vardı. Gelen güzellikleri maddi veya manevi hangi desteği aldıysanız yorumlara yazın, okuyoruz onları.
0: Ya 12, 13, 14 Mayıs'ta sizin içinize doğan, sezgisel olarak hissettiğiniz şeyler çok önemli. O yüzden de biraz içe çekilin, inziva diyorum. Neden? Çünkü ancak kendimizi dinlemeye başladığımızda o hisli tarafımız ortaya çıkıyor ya. Savaşırken, kaos içinde duygularımızın sesini duyamıyoruz bazen. Evet. Hislerimizin sesini duyamıyoruz. Ama 12, 13, 14 Mayıs'ta özellikle aklınıza gelen işle alakalı bir fikir, hayatınızda mesela maddi ya şöyle yapsam güzel olur dediğiniz bir çıkar yol. İşte o önümüzdeki günlerde sizin hayatınızı kurtaracak fikir olabilir.
1: Ay ne güzel.
0: Bu sebeple birazcık şey niyetine girin. Hani Allah'ım bununla ilgili bana bir çıkış yolu. Sezgiler çok kuvvetli çünkü. Ağızdan çıkanlar önemli ama sezgiler de kuvvetli. Sezgilerimizden böyle bir faydalanma, bunun niyetine girme. Hani çok kendini çıkmazda hissettiğin, çözüm bulamadığın bir konu var. Allah'ım bununla ilgili bana bir yol göster. Dilediğimizde her zaman zaten evet, Rabbimizden diliyoruz. Deneyelim bunu. Bakalım belki ufacık bir sinyal, ufacık bir işaret, belki bir rüya. İşte bu ya da bir his gelir bir anda.
1: Hani evet.
0: Ya bir aydınlanma vardır ya. İşte belki de o sizi o kaostan çıkaracak fikri karşınıza getirebilir.
1: Ben ne diyorum biliyor musun Damlacığım? Çok böyle bir meşhur bir cümle var, onu soruyorum. Bu işin düzelmesi için neler mümkün?
0: Çok iyi.
1: Hangi
0: çok
1: ihtimaller? Müthiş. Çünkü tek bir ihtimale biz takılıyoruz tabii, ama tabii, belki 10-20 tane ayrı ihtimal var, gözümüz görmüyor onları.
0: Ve geliyor değil mi cevabı?
1: Geliyor.
0: Geliyor.
1: Vallahi geliyor.
0: Kalben ve canı gönülden istediğin zaman onu,
1: evet,
0: eğer vakti ise çözülmesi gerekiyorsa geliyor.
1: Geliyor.
0: Gerçekten kalben istemek ve niyet etmek çok önemli. Ama bu şey değil. Şimdi deniyor ya insanlar. Söyledim ne oldu ya? Şuran inanmıyorsa yani, öyle değil mi? Yani gerçekten bunu içselleştirmek önemli. Rüyalarınız birazcık 12, 13, 14 Mayıs'ta film tadında olabilir. Ama o rüyalar size bir şey söylüyor olabilir. Bir kenara yazmayı lütfen unutmayın. Şimdi Plüto Retrosu tabii her burç için etkili olacak. Sizin için de şöyle bir etki de valla hukuki süreçlerle ilgili ya da üniversitede, üniversiteliler için söylüyorum. Hocalarınızla olan diyaloglarınızda ya da vize bağlantılı işlerde, yurt dışı işlerinde lütfen otorite figürleriyle inatlaşmayın ve zorlamayın.

0: konularla ilgili şansınızı zorlamayın. Mesela hocanla aranda bir gerginlik oldu, olayın üstüne gitmeyin. İşte mesela bir yerden vize reddi aldın, gidip tekrar aynı yere vize başvurusu yapmayın. Ya da hukuksal bir alanda bir şeye inat ettin bir dava ile ilgili ama sürekli yani senin hayrına olmuyor. Orayı da bu alanlarda kapıları zorlamayın. Çünkü burada şey isteyecek Plüto. Diyecek ki biraz akışa bırakmayı tercih et. Biraz akışta kal. Akışta kal ki yenilikler, yeni çözümler görebil. Yani bu konularla ilgili bu diretme enerjisinden uzak durmanızda fayda var. Yine bununla birlikte sağlık birazcık tetiklenebilir. Ayaklar huzursuzlanabilir, ayak ağrıları. Bağışıklık sistemimiz biraz tetiklenebilir. Zaten alerji mevsimi de geldi. Bunlara da başka bir taraftan dikkat edelim. Aynı burçların kötü tarafta olanları var. Sizler de eğer perde arkasından işler çevirdiyseniz, dedikodular yaptıysanız, büyük dedikodular, böyle birilerinin sırlarını ifşa ettiyseniz ya da o insanların aleyhinde delil olarak kullanıp onları o sırla tehdit ettiyseniz.
1: Gülüyorsun valla.
0: Gülüyorum. Çünkü o kazdığınız kuyulara tek tek düşmeye başlayacağınız haftaya geldik. Ortalığı karıştırdıysanız bunun bedelini ödemeniz gerekecek.
1: Valla ikizler için bu hafta maddi veya manevi çok güzel destekler alıyorsunuz. Çıkış yolu buluyorsunuz. Bundan daha güzeli var mı? Müjdeler olsun inşallah ikizlere. Şans, bolluk, bereket, her şeyin en iyisini diliyorum. Daha diğer burçlarımız var. Yengeç, aslan, başak, oo bitmedi. Hepsini konuşacağız ama ne zaman? Kısa bir aranın ardından.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Anne! Anne!
9: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
10: Fakir Hausgeräte.

0: Yonessence. Made in Med.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Ozmo Cornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Cornet.
2: Ozmo Cornet, her kodu eğlence dolu.
4: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
8: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi.
3: Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
3: Kuaförler.
2: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
3: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
3: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Dünya güzellerim benim.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
2: Yeni bir haftaya giriş yaptık ve 12 Burcu bu hafta hangi güzellikler bekliyor diyorum. Güzelliklerden bahsediyorum çünkü artık hava gerçekten yumuşuyor. Son birkaç haftadır biraz daha krizliydi. Biliyorum siz de belki hayatınızda hangi alanlarda zorluk çektiyseniz bu son olsun diyelim. Bundan sonra umut verici, daha hoş, daha güzel havaları göreceğiz. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sizlerle hemen devam ediyoruz. Yengeçleri bu hafta neler bekliyor Damlacığım? Hayırlarla gelsin.
3: İnşallah. Şimdi Aslıcığım, yükselen yengeç ve yengeçler için bir kere o aşk, şimdi bir bekar olanların aşk hayatında krizler oldu belki. Hı-hı. Bazı sıkıntılar yaşandı. Anlaşmazlıklar oldu ya da bazıları bazı gerçekleri öğrendi. Öbür taraftan evli olanlar, çocukları olanlar, çocuklarıyla ilgili belki sıkıntılar, krizler yaşadılar. Biliyorum bu konuyla ilgili çok uğraştınız. Ya da kendinizi bir şekilde göstermek için çabaladınız. Şimdi o döngü artık yavaş yavaş kapandı. Orası sakinliyor. Oradaki krizler artık bitiyor.
2: Çok şükür.
3: Orayı şöyle bir artık ardımızda, arkamızda bırakıyoruz. Artık odaklarını sosyal çevreye, arkadaşlıklara çeviriyorlar ki buralara çevirin. Çünkü bu önümüzdeki günlerde, gelecekte çok sağlam dost olabileceğiniz insanlarla tanışabilirsiniz. Girdiğiniz sosyal bir ortamda. Girdiğiniz bir kalabalıkta tanıştığınız birisi belki de çok uzun zamandır o kalbinizin ruhunuzun aradığı dostu da size getirebilir başka bir taraftan. Dolayısıyla odağımızı kendi içimizden, o aşk ilişkilerinden, çocuklarımızla olan uğraşımızdan biraz daha sosyalliğe çevirelim. Bir anlamda da burada kendimizi rahatlatmakta fayda var. Hı hı. Zaten arkadaş ortamlarına girmek, bunun yanında arkadaşlarımızla vakit geçirmek de bize başka bir taraftan size önümüzdeki günlerde iyi gelecektir. Şimdi 10-11 Mayıs tarihlerinde böyle Jüpiter tam arkanızda, iyi manada, destek olarak arkanızda, kalabalıkların içinde fark edileceğiniz, ışıl ışıl parlayacağınız bir dönem. Hı hı. Bir konuşma yapacaksın. Yıldızın parlasın istiyorsun. Bir iş görüşmesine gideceksin. Yıldız, böyle enerjinin parladığı, insanların dikkatini çekmek istediğin bir iş var. İlk date'e çıkacaksın. Hmm. Date diyorlar ya artık. Çıkma teklifi geri gelmiş bu arada, öyle okudum. Öyle çıkma mi? Teklifi geri gelmiş.
2: Ne güzeldi çıkma teklifi.
3: Evet ya.
2: Gelsin.
3: İşte çıkma teklif edeceksin. Ne yapıyoruz? 10-11 Mayıs tarihini değerlendirebiliriz. Çünkü gerçekten ışığınızın parladığı günler olacak. Başka bir taraftan yine böyle güzel döngülerimiz var. Ama ondan önce bu hafta lütfen şunu yapın. Başkasının onayını beklediğiniz herhangi bir iş varsa o onayı artık beklemeyin. Yani başka birinden onay beklemekten vazgeçiyoruz. Vazgeçtiğiniz an o olay her neyse, o olayı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan gücün kendinizde olduğunu göreceksiniz.
2: Ay, hep öyle olur ya.
3: Evet.
2: Vazgeçtiğin an ihtimaller gelir.
3: Çünkü başka bir taraftan Plüto da bunu söyleyecek. Başka birinden destek bekleme, onay bekleme. Hiç ihtiyacın yok. O onayı bekleme, o desteği beklemediğinde zaten maddi olabilir, aşkla ilgili olabilir, evle ilgili olabilir. Kişisel hayatınıza göre değişir. O destek sana gelecek diyor. Şimdi 12, 13, 14 Mayıs tarihleri. Çok önemli günler. Ağzımızdan çıkanın mühür olabileceği günler dedik. Peki siz hangi konuda dikkat etmelisiniz? Ya özellikle yükselen yengeçler için, yengeçler için, ay yengeçler için, Merkür yengeçler için. Bak çok.
2: Jüpiter yengeç olur mu?
3: Olur, olur, o da olur.
2: İyi.
3: Adeta evrenin sipariş hattı sizin için çalışıyor gibi. Aa. Öyle söyleyeyim, böyle şey, böyle benzetmeli, biraz esprili bir tabirle olsun. Aklınızdan, zihninizden geçen her ne varsa çok hızlı bir şekilde somutlaşabilir.
2: İnşallah.
3: O yüzden aklımızdan ne yapıyoruz? Öyle zorlu şeyler geçirmiyoruz. Daha kolay, daha pozitif, artık her ne istiyorsak, kariyer mi, iş mi, aşk mı, bunu siz bilirsiniz. Hı-hı. Çocuk mu? Hı-hı. Aklımızdan pozitif pozitif şeyler geçiriyoruz. Çünkü sipariş hattı adeta sizin için çalışıyor.
2: Alo, sipariş evet. Hattına hoş geldiniz.
3: Ya böyle şeyler yapıyorlar ya, komik şeyler. Alo evren, bunu istiyorum diye. Evren diyor ya, meşgulüm o ara. Şu ara evren sizin için meşgul değil.
2: Ay, açacak telefonu hemen.
3: O yüzden 12, 13, 14 Mayıs'ı bu manada değerlendirin ve aklınızdan geçenlere çok dikkat edin.
2: Harika.
3: Yine bu aralar böyle o tarihlerde sosyal çevreye girin, grupların içine girin. Hayatınızı değiştirecek biriyle tanışabilirsiniz. Çok önemli bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Yeni bağlantılar edinin. Tanıştığınız insanlara dikkat edin. Bunlar size şans, bereket getirecek insanlar olabilir. Yahut belki de gelecekte evleneceğiniz insan olur.
2: Ay inşallah. Yani lokma.
3: Hep iş falan değil yani. Belki de önce arkadaşlıkla başlar. Ama şuradan şöyle bir ilişki çıkar. Önce arkadaşlık olur. Sonrasında bir bakmışsın aşık. Zaten hep ne diyorum, önümüzdeki 2 yıl boyunca yükselen yengeç ve yengeçler evlendirmediğimiz kalmasın lütfen.
2: İnşallah.
3: Bak beni yalancı duruma düşürmeyin lütfen, açın antenlerinizi.
2: Sosyalleşin.
3: Sosyalleşin. Midemiz biraz hassas olabilir bu hafta, ona dikkat edelim. Su yeşili, beyaz ve toprak tonları. Bu hafta sizin renkleriniz. Su yeşili, beyaz, toprak tonları. Aynı burçların kötü tarafta olanları var. İnsanlar.

0: ilişkinizi sadece maddi manevi çıkar sağlamak amacıyla kullandıysanız, bu amaçla arkadaşlıklar, dostluklar kurduysanız ve insanları da bu yolla maddi olarak sömürdüyseniz, sizin o iyi görünen ama altta karanlık olan yüzünüz ortaya çıkıyor. O hayatınızdaki tüm maddi manevi desteklerden de oluyorsunuz. Adeta sosyal çevreden dışlanıyorsunuz. Önümüzdeki Mayıs sonuna kadar böyle yazar. Zarar tablosu size böyle yazar. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Çok tatlısın Damla. Yani kötülere bile böyle gülümseyerek cevap veriyorsun ya. O kadar tatlı söylüyorsun ki. Vallahi kötülere hiç ilgilenmiyoruz. Ne halleri varsa görsünler. İyiler. Online. Alo. Sipariş hattı. Size açık. Bir alo deyin. Bakalım neler olacak. İnşallah gönlünüzden geçen tüm dileklerin kabul olabileceği bir gökyüzü var. 12-13-13-14 Mayıs özellikle sizler için en güzelini diliyorum sevgili yengeçler. Ve geldik şimdi sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Peki aslanları neler bekliyor? Gökyüzü bu kadar açıkken, evren bize yanıt veriyorken aslana nasıl bir yanıt verecek?
0: Vallahi aslanların sevdiği sahneye doğru ışıklar yanıyor. Şimdi önümüzdeki 10-15 gündür aslanlar evle, aile bireyleriyle ilgili çok uğraştılar. Evle belki işte atıyorum ev sahibiyle kriz yaşandı, belki ev değişmesi gerekti, evde tadilat süreci başlaması gerekti yahut ailelerinden aile gibi gördükleri insanla ilgili krizler çıktı, hastalık sorunları olabilir ya da stresli başka problemler olabilir. Dolayısıyla evin içini halletmekten, yuvalarıyla ilgili çözüm bulmaktan, onunla uğraşmaktan bir türlü böyle kendilerine dönemediler, kendilerine odaklanamadılar. Çünkü belki anne babalarına, belki artık aynı evde yaşıyorsa kardeşlerine, belki eşlerine hep buralarla alakalı bir uğraş oldu hayatlarında. Yahut bizzat evin suyu aktı, elektriği patladı, ev sahibi bir şey söyledi gibi gibi. Artık ibremizi oradan çeviriyoruz. İbrelerini kariyerlerini, hedeflerine çeviriyorlar. Çünkü neden artık oradaki sorunlar yavaş yavaş baskılanıyor ya da yükselen aslan aslan diyor ki benden bu kadar, ben elimden geleni yaptım. Artık bundan sonrasını siz çözün ve halledin. Hani o taşın altına eli siz koyun diyorlar. Ve kendi kariyerlerine, hedeflerine odaklanıyorlar. O ev içi yorucu süreç geçti. Peki hangi günlerde ne yapsınlar? Gelecek hedefleri, kariyerleriyle alakalı. Şimdi 10-11 Mayıs tarihlerinde mesleki açıdan adeta ilahi bir koruma altındasınız. Yani size verilecek bir iş varsa çok kolayına gider ya da o gün iş yerinde size bir işi yap diyorlarsa, bir sorumluluk veriyorlarsa onu yapın. Oradan yıldızınız parlayabilir. Bir görev yapılacak bir şey varsa hemen o görevi atılalım. Çünkü oradan yıldızınız parlayabilir. Ya da işle ilgili çok önemli bir teklif alabilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Çok beklediğiniz bir haberi duyabilirsiniz. İş sözleşmenizi uzatabilir, tekrar edebilirsiniz. Bu tarih nasıl biliyor musunuz? İşle ilgili kapılar sonuna kadar açık.
1: 10-11 mi?
0: 10-11.
1: Mayıs.
0: Mesela ya da iş başvurusu. Bunlar da olabilir. Kapılar bu manada sonuna kadar açık. 12-13-14 Mayıs tarihlerinde ben yeni bir işe adım atmak istiyorum. Yeni bir işe niyetlendim. O tarihi kullanın. Yöneticimle önemli bir konuşma yapacağım. Önemli bir konuşma yapmam lazım. 12-13-14 Mayıs'ı değerlendirin. Kendi işimi kurmak istiyorum 12-13-14 Mayıs. Yahut ağzımızdan yönetici olmak istiyorsun. Artık kişiye göre değişir. Ne istiyorsak onu söyleyelim. Bu arada bizim kariyer planlarımızın arasında anne olmak da olabilir.
1: Ay bu tabii kariyer. En tabii güzel kariyer değil mi anne
0: yani,
1: olmak?
0: Tabii canım onu, o bir de sonsuz kariyer. Bu annelik de olabilir. Hani ama ben kendimi önümüzdeki günlerde nerede görmek istiyorum? Lütfen 12-13-14 Mayıs'ta o görmek istediğiniz yeri ağzınızdan defalarca dile getirin. Bu çok önemli.
1: Sesli bir şekilde mi söylesinler?
0: Sesli. Bağıra bağıra. Öyle bağıra bağıra bu böyle oldu. Atıyorum 2027 Mayıs'ta anne oldum.
1: İnşallah tüm isteyenleri Allah
0: İşte
1: nasip etsin.
0: İşte 2027 Ocak'ta müdür oldum. 2027 Haziran'da, yok Haziran'da başlamıyor. Eylül'de şu üniversiteye başladım.
1: Tamam ama ismini de verelim değil mi? Mesela şu şirkette tabii, müdür oldun. Tabii. Sen müdür diyeceksin ama başka bir şirkete düştün. İstemiyorsun tabii, o şirketi. İstediğin şeyi de detaylandırmak
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Tabii tabii bütün detaylarıyla. O yüzden bunu ol, bir de bu ne diyorduk? Bunun olması için önümdeki tüm engeller kalktı. Bu ayın da şeyi o ya, motivasyonu. Evet. Engeller kalktı. Bu ayın ana cümlesi bu. Mayıs sonuna kadar ne olur?

0: olması, ne olmasını istiyorsanız engeller kalktı. Hayırlısıyla kalktı ama şimdi Allah korusun daha farklı.
1: Kolaylıkla hayırlısıyla kolaylıkla, kalktı hayırlısıyla. Engeller.
0: Of. Plüto retrosu sizi ikili ilişkiler konusunda bir tık artık sakinliğe davet ediyor. O hani evlilikte özellikle yeni başladığında ya da bazı evliliklerde yıllar boyunca sürüyor. Ya da ortaklıklarda ya da uzun ilişkilerde. Güç savaşı veriyorsanız bugüne kadar bir güç savaşı verdiyseniz artık orada Plüto retrosu diyor ki güç savaşı vermeyi bırak. Zaten mücadele ettin ve muhtemelen karşılıklı bunu kazanamadınız. O güç savaşını bırakırsanız eğer o ilişkide o sebeple aksayan yerleri iyileştirirsiniz.
1: Kılıcı kalkanı bırak artık.
0: Evet, kılıcı kalkanı bırak ve eline daha böyle elinden ele bir şey alma. Kılıcı kalkanı bırak kelimelerle konuşmakta fayda var. Evet. Omuz sırt bölgeniz biraz hassas olabilir. Strese bağlı boyun ağrılarınız olabilir. Aynı burçların tabii bir de nesi vardı? Kötü tarafta olanları vardı. Özellikle iş hayatında altında çalışanlar varsa onlara zulmettiysen, başarıya giden yolda başkalarının emeklerini çalarak o yolda yürüdüysen, işte o yolda yürüdün başarıya gittin mi? O başarıya gittiğin yerden aşağı çekiliyorsun. Ya da eğer bir üst altında çalışanlara eziyet ettin, o eziyet ettiğin pozisyondan eder sistem seni. Yani böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var enerjisi yükleniyor. Umarım kötülerden değilsinizdir.
1: Vallahi olmayın bence olmayın. De çünkü gökyüzü çok güzel. Evet. Engeller kalkıyor ve özellikle yeni iş başvurularınız varsa da bu hafta 12, 13, 14'te bunları değerlendirin ve gönlünüzün güzelliklerine kavuşun sevgili aslanlar. Her şey istediğiniz gibi olsun. Ve geldik şimdi sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başaklara bu hafta neler bekliyor? Ilımlı, güzel, yumuşak bir gökyüzü var. Başaklar ne yaşayacak?
0: Tabii tabii onlar için de dönüşüyor.
1: Güzel mi?
0: Evet onlar için de dönüşüyor. Krizi döngü bitiyor. Özellikle etraflarında dönen laflar, belki mesaj trafikleri, arkadaşlarıyla konuşmaları, kardeşleriyle ilgili olanlar, detaylar, yakın çevrede olanlar, komşular. Bir kriz yaşandı böyle. Ortalık böyle bir kazanlar kaynadı. Bazı gerçekler ortaya çıktı. Bitti. Artık yavaş yavaş sakinlediğiniz o sürece giriyorsunuz. O krizli döngü bitti. Krizler çıktı. Gerçeklerle yüzleşildi. Olan oldu, biten bitti. Artık geçmişe takılmanın anlamı yok. Ne ortaya çıkması gerekiyorsa o çıktı. Artık Başaklar bu hafta ile birlikte biraz daha böyle detaylara takılmayı bırakıyorlar. Ufak detaylara takılmayı bırakıyorlar. İnsanların ne söylediğiyle ilgilenmeyi bırakıyorlar çünkü çok yoruldular. Bıraksınlar da zaten. Yeni ay onlara diyecek ki bakış açını değiştir, vizyonunu değiştir. Hayatta kendin için yeni bir şeyler başlat. Çünkü etrafa ne yaparsan yap zaten yaranamadın bazı insanlara. Dolayısıyla aslında bakma bu hafta yükselen Başaklar ve Başaklar diyecek ki kendi kıymetimi bileyim biraz, çok yoruldum ya. Vallahi. Her ayrıntıyı düşündüm, her ince detaya takıldım. İnsanlar için çaba sarf ettim, emek harcadım, ne oldu? Belki de bazılarınız sağlığıyla ilgili sınandınız. Hani o takıldı, kafanız takıldı, sağlığınıza sınandınız. Şeye geldiler aslında, o kafaya geldiler. Yeter.
1: Saldım artık.
0: Artık yeter vallahi. Aa, ne yaparsanız yapın. En güzeli. Bu kafaya gelmediyseniz de hemen U dönüşü yapın. Hemen oraya. Böyle birazcık hayatı akışta salmaya ihtiyacınız var. O zihin rahatlığına ihtiyacınız var. O savaştan ve o mücadeleden sonra da bence bunu hak ettiniz. Ben bunu hak ettim deyip birazcık oku kendinize çevirin. 10-11 Mayıs tarihlerinde sosyal çevrenizde girdiğiniz kalabalık ortamlarda ya da uzaktan gelecek. Yani işte uzak bir akrabanız olabilir, uzak bir yoldan olabilir. Çok şanslı bir haber sizi bekliyor olabilir.
1: İnşallah.
0: Böyle aa ne zamandır beklediğim haber bu diyebileceğiniz bir şeyden bahsediyorum. Adeta enerjinizi yenileyecek. Hani bir şey beklersin ya da bir şey duyarsın ve böyle
1: aa.
0: Bak bu şey de olabilir. Biri çıkar, çok tanımadığım biridir. İki söz söyler. Hani bazen bir söz iki söz hayatımızı değiştirir ya.
1: Evet.
0: Çünkü o noktaya gelmişizdir. Şey olur çok doğru be deyip. Adeta aydınlanacağınız ve tekrar enerji yükleneceğiniz bir dönem olabilir. 10-11 Mayıs. Geldik yine o güzel günlere 12-13-14 Mayıs'a. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu tam bir aydınlanma ya. Günü. 12-13-14 Mayıs. Zaten ondan önce de bir 10-11 Mayıs'ta da böyle şanslarımız olmuştu. 12-13-14 Mayıs'ta özellikle kendinizle ilgili. Sizi yoran hangi alışkanlığınızdan? Sizi yoran hangi düşüncenizden? Kurtulmak istiyorsanız. Lütfen ondan kurtulmaya niyet edin. Bu alanda kullanalım. Ağzımızdan sözcükler bu anlamda çıksın.
1: Yine oldu gibi mi konuşmak lazım?

0: Aynen öyle. Mesela ya bütün detaylara takılmaktan artık vazgeçtim. Vazgeçiyorum. Tamam, artık böyle değilim. İşte herkesin yerine bir şey yapmak için koşmayacağım. En mükemmeli olmak zorunda değil. Mükemmelliyetçidirler
1: Değil
0: çünkü.
1: mi?
0: En mükemmeli olmak zorunda değile ya da niyetlenin başka bir taraftan. Ama birazcık kendimizi rahatlatıp şımartmakta fayda var bu anlamda. Ya da çok uzun zamandır yapmak istediğiniz bir vize başvurusu var.

0: unutmayız, hiç affetmeyin. Bir hukuksal süreç başlatacaksınız, buyurun. Üniversite başvurusu, buyurun. Yeni bir dil öğrenme, buyurun. Ama bunları yaparken deyin ki ben bunu yapıyorum, bu benim hayatıma çok büyük güzellikler getirecek.
1: İnanarak değil mi?
0: İnanarak bunu söylemek çok önemli. Şimdi Plüto Retrosu size şunu söyleyecek. Plüto Retrosu da aslında o sizin mükemmelliyetçi tavrınızı biraz hafifletiyor. Çünkü şey yaşattı. Kontrol etmeye çalıştın, en iyisini yapmaya çalıştın. Karşısında bir ne oldu, ne karşılık aldın gibi bir şeyler de yaşattı başka bir taraftan. Lütfen iş yerinde kimseyle inatlaşmayın. Kimseye doğrusunu anlatmaya çalışmayın. Ya da gündelik hayatınızda, konunuza, komşunuza bir şeyin doğrusu o. Ama inatlaşmayın, anlatmaya çalışmayın. 14 Mayıs'a kadar kimse bunu anlamaz. Hı hı. Boşu boşuna güzel ağzınızı yormayın. Ne gerek var? Bu anlamda birazcık dikkat etmekte fayda var. Yine bununla birlikte sağlığımıza dikkat etmemiz gereken yerler. Eğer o kendi içimize çekilip böyle kendimize kıymet vermezsek birazcık bağırsaklarımızda sorun olabilir. Hı hı. Bağırsak sorunu yaşayabiliriz. Orada da boyun bölgesi hassaslaşabilir. Ama ne yapıyoruz? Doğada vakit geçirin. Lütfen bu size başka bir taraftan çok iyi gelecek. Bir de turkuaz, lacivert, toprak tonları. Hı hı. 14 Mayıs'a kadar buradan yürüyoruz. Bu
1: güzel.
0: Tonlar sizin enerjinizi yükseltecek. Fesleğen de çok iyi gelir. Yeni başladı. Alın koyun balkonunuza.
1: Fesleğen.
0: Evet. Aynı.
1: Çok güzel kokar.
0: Evet. Of. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Hı hı. Eğer benim doğrum tek doğrudur dediyseniz, başkalarının fikirlerine adeta saldırdıysanız, özellikle iş ortamında ya da gündelik hayatınızda, insanların altını oyan tuzaklar kurduysanız, ayağındaki halıları sinsice çekmeye çalıştıysanız, bir hukuki dava kaybedebilirsiniz, bir iş sözleşmeniz feshedilebilir, gideceğiniz son dakikada bir seyahat iptal edilebilir. Yani birazcık çarşı pazar karışacak gibi duruyor hayatınızda. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Vay başıma gelenler diyecek yani.
0: Evet.
1: Kötü tarafta olanlar.
0: Evet.
1: Peki sevgili Başaklar, vallahi çok güzel şeyler duyduk sizler için de. Özellikle zihninizi boşaltmak için adım atın. Artık şu düşüncelerden bir kurtulun. Ve inşallah cenneti bu dünyada görün ve yaşayın. Güzellikler diliyorum sevgili Başaklarımıza. Ve geldik şimdi sevgili Terazi ve yükselen Terazilere. Hı-hı. Gökyüzü bu kadar yumuşak yumuşakken, hı-hı, pembe pembe, yumuşak yumuşak. Terazilere ne söylüyor? Onlar ne yaşayacaklar?
0: Şimdi yükselen Terazi ve Terazilerde tam bir kriz enerjisinden. Çünkü yükselen Terazilerin bu döngü böyle 8. evini çok hareketlendirir. 8. evde hastalıklar, krizler, borçlarla alakalıdır. Hı-hı. Dolayısıyla çok uğraştık. Ben de bir yükselen Teraziyim. Gerçekten böyle bir krizli bir süreçti. Hı-hı. Hem maddi hem manevi anlamda. Belki sizde, belki sevdiklerinizde hastalıklar yaşandı, sıkıntılar çıktı. Ama bir oh diyoruz, bir rahatlıyoruz. Bugün itibariyle onu bir hissetmeye başladık zaten. Enerji gittikçe artarak devam edecek. Dışarıda çıkan krizler bitiyor, etrafınızda çıkan krizler bitiyor. Maddi manevi sıkıntılar yavaş yavaş dinginleşmeye başlıyor. Ve yükselen terazi ve terazilerin odağı kendi maddi kaynaklarına dönüyor. Hmm. Kendi maddi kaynaklarıyla ilgili yeni fırsatlar, yeni şanslar elde edebilirler başka bir taraftan. Özellikle ben hayatımda bugüne kadar şu işle ilgili çok çabaladım. Hmm. Artık o iş her neyse. Hangi işle ilgili çabaladıysanız 10-11 Mayıs'ta hiç beklemediğiniz bir şekilde o işin maddi manevi karşılığını görebilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Başka bir taraftan 10-11 Mayıs tarihinde ne zamandır beklediğiniz bir kredi onayı vardı. O kredinin onayı gelebilir. Bir finansal destek görebilirsiniz. Maaşınıza zam olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz o ödemeyi alabilirsiniz. Ama bizzat kendi bütçenizdeki büyümeden bahsediyorum. Hı-hı. Yine 12-13-14 Mayıs tarihlerinde yükselen teraziler ve teraziler, maddi olarak ağzınızdan çıkanlara çok dikkat ediyorsunuz.
1: Öyle olumlama yapsınlar.
0: Öyle olumlama yapın.
1: Mesela?
0: Bir kere öncelikle şurada bir anlaşalım. Ben parayı hak ediyorum. Hı. Parayı seviyorum. Bu kötü bir şey değil. Hep ayıp dedirtiler.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Ben parayı seviyorum. Para bana kolaylıkla gelir. Şu tarihte şu işe başlayacağım, şu maaşı alacağım. İşte şu mesela atıyorum işte şu eğitimi açacağım, şu kadar gelir kazanacağım. Maaşıma bu kadar zam alacağım ya da kendime iş bulacağım.
1: Bunu inanarak söyleyecek,
0: inanarak,
1: değil mi?
0: Lütfen 12-13-14 Mayıs'ta özellikle maddi konularla alakalı olumsuz konuşmayın. Etrafınızda da olumsuz konuşan varsa ağzına terlikle vurun demeyeceğim. Ama susturun.
1: Evet.
0: Deyin ki ya konuşma, git benim.

0: yanında konuşma. Hı-hı. Başka bir ötede anlat derdini. Bazı insanlar hep şöyledir. Çok zordayız, battık. Ama bakarsın hayatı kral gibi yaşar. Ama hep ağlanır.
1: Yokluk, bereketi de yok zaten. Var ama yok
0: yokluk
1: yani.
0: Yokluk edebiyatı dili vardır o, hı-hı, insanın, parası çok. Hele onlardan var ya komple uzak durun. Pozitif, bu manada pozitif insanlar çok işimize yarayacaktır başka bir taraftan bu süreçte. Yine bununla birlikte Plüto retrosu biraz böyle hem aşk hem çocuklarla ilgili. İşte bekar olanlar için aşkta güç savaşları bitiyor. Yani işte atıyorum ikili ilişkilerde sen haklısın ben haklısın süreci yaşadıysanız o bitiyor. Çocuklarınızla ilgili yaşadığınız bir döngü varsa bu okullarıyla ilgili olabilir, sınav süreciyle ilgili olabilir. Siz de strese girdiniz, belki onlar da strese girdi. Ergenlerse gerginlikler yaşanıyor arada. Artık Plüto burada retroya başladığında şey diyecek anneler babalar. Ay yeter. Vallahi yeter. Zaten çok da üstlerine gitmemek lazım. Çok üstüne gittiğin zaman çocuk iyice uzaklaşıyor. Allah korusun çocuk uzaklaşınca hayatına dair kontrolümüz
1: aman.
0: Eksiliyor. O yüzden çok da böyle üstüne zaten şeye karar veriyorlar. Tamam artık nasıl biliyorsan öyle yap gibi. Böyle biraz daha kontrolü bıraktığınız bir enerji isteyecek sizden. Buradaki Plüton'un retrosu. Kontrol enerjisine devam ederseniz yüksek o sürekli kontrol enerjisine ya da baskıya birazcık kriz çıkartabilir, hı hı, çocuklarımızla aramızda. Yine aynı şekilde aşk ilişkilerinde de öyle. Eğer gereksiz kıskançlıklar yaptığınızı düşünüyorsanız ya da karşı tarafı sürekli kontrol etme isteğindeyseniz ya da o sizi sürekli kontrol etmeye çalışıyorsa bunun birazcık sakinlemesi lazım. Burası sakinlemezse orada birazcık kriz çıkabilir. Lütfen buna başka bir taraftan dikkat edelim. Şimdi sağlıkla ilgili birazcık böyle hormonal dengemizde bozukluklar olabilir. Alerjiler başka bir taraftan tetiklenebilir. Bol bol su içmek çok önemli. Hmm. Boyun tutulmaları yaşayabilir yükselen teraziler.
1: Evet, geçen ablamda yaşadık onu.
0: Ya.
1: Baş ağrısı, boyun tutulması.
0: Ablam da yükselen terazi.
1: Evet, o da yükselen terazi.
0: Onu biraz daha dikkat etsin Aslı bu önümüzdeki süreçlerde. Hmm. Çünkü biraz daha etki devam ediyor. Biraz buna dikkat edelim. Eğer evde varsa yılank yılank yağı vardır.
1: Yılank yılank.
0: Yılank yılank yağı vardır. Evinizde varsa eğer bileklerimize sürebilirseniz alerjiniz yoksa. Bir de toprak tonları bordo mürdüm. Hmm. Bu 14 Mayıs'a kadar sizin renginiz. Kullanmanız çok iyi gelecek. Ha, aynı burçların geldik kötü tarafta olanlara. Miras, nafaka veya ortaklı paralarda başka birinin hakkına göz diktiniz mi? Ya da başka birinin hakkını yediniz mi? Hani mirasta, nafakada ya da nafaka vermediniz. Mirasta hakkını yediyseniz eğer. O çok güvendiğiniz para akarı kesiliyor. Ve öyle ilginç bir yere vuruyor ki bekarsanız eğer aşk hayatınız karışacak.
1: Hmm.
0: Evet. Yani senin o maddi manevi haksızca elde ettiğin çıkar hem elinden gidecek hem de aşkta çarşı pazar karışacak. Umarım ileridensinizdir.
1: Görüyor musun yani illa hep maddi yönden geri tabii. almıyorsun. Aşkta da özel hayatında da bunun acısı
0: manevi kayıp
1: çıkıyor.
0: Yaşatıyor bak.
1: Manevi kayıp çıkıyor tabii. O yüzden kimsenin hakkına girmeyeceksin. Hele maddi anlamda da girmeyeceksin. Allah bizi bunlardan korusun. Hı. Ama iyi teraziler için çok güzel şeyler söyledin. Hı. Bir kere maddi karşılığını alacağınız bir döneme giriyorsanız neye yatırım yaptıysanız inşallah onun en güzel şekilde en yüksek hayrınıza işleyecek şekilde karşılığını bulun. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz sevgili teraziler. Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Dolunay sizin üzerinizden geçti. Neler yaşadınız? Ay. Ne duygular taştı neler? Acaba hangi kaoslar, krizler çıktı? Ama ümit ediyorum ki artık bunlar biraz duruluyor. Öyle mi Damla?
0: Evet çok zorlandılar. Çok zorlandı. Gerçekten akrep direkt dolunay oradaydı yani. Hı-hı. Hani o yüzden sabit burçlar zaten bu manada zorlandı. Akrepler şimdi tabii bu şimdi gökyüzü bize şanslar, fırsatlar veriyor. Negatif enerjiler de var. Ama hayat, kader bizim tercihlerimiz doğrultusunda da yönleniyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bile yazıyor. Ben sizin kaderinizi çabanıza bağlı kıldım demiş, hı-hı, Yüce Rabbim. Dolayısıyla bir sürü olasılık arasından biz o çabayla birinin üstüne yürüyoruz. Sevgili yükselen akrep ve akrepler bizzat kendi burcunuzda olduğu için ruhsal olarak çok karıştınız, hayatınız karıştı. Belki manevi olarak, belki maddi olarak bazılarınız sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşadı ya da sevdikleri sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşadı. Maddi manevi krizli bir döngüydü. Bazı yüzleşmeler yaşandı, bazı gerçekler ortaya çıktı. Belki bazıları için bazı hastalık teşhisleri konuldu. Ama ve lakin bu süreç artık yavaş yavaş kendini buradan arındırmaya başlıyor. Ve daha böyle karşıt evinize doğru geçiyor enerji. Bu da ortaklıklar ve ikili ilişkilerle ilgili. Gerçekten bütün gücünüz

0: gücünüzü, çabanızı, akrep çok dirayetlidir. Çok
1: Hı-hı.
0: dirayetli bir burçtur. Kendinize değil de ortağınızla yaptığınız iş için harcıyorsanız, eşiniz için harcıyorsanız ama kendinizden feda ederek yapıyorsanız bunu. Yani o direnci sonuna kadar kendi sağlığınızı, iyiliğinizi düşünmeden başka birilerini kurtarmak için, sarıp sarmalamak için, onlara güç katmak için kullanıyorsanız lütfen bu hafta kendinize dur deyin. Dur deyin çünkü çok yoruldunuz. Birazcık sakinleşmeye, kendinize özen göstermeye ihtiyacınız var. Akreplerin bu hafta zaten bu farkındalıkları gelecek, yoruldular. Gelmeye başladı. Ya çok yoruldum, bir nefes almam lazım. Bir dinlenmem lazım. Ya da etrafta bir şey oluyordur belki. Sen kendi evliliğine fırsat veremiyorsundur. Etrafı susturacak. Diyecek ki ya ben kendi yuvama dönüp bir bakamadım. Dolayısıyla biraz daha benim o ana çemberim diyeceğiniz bir noktaya çevirmekte fayda var ibrenizi. Ev ve aile içindeki o kontrolcü tavırları da bir kenara bırakın. Sizi yormaktan başka bir şey yaramıyor. Çünkü Plüto retrosu burada başladı. Diyecek ki her şeyi kontrol edemezsin. Ev ve ailede bir şeyleri kontrol etme, krizi yönetme, aman kriz çıkmasın diye uğraşmayı bir kenara bırak. Bırak her ne olacaksa olsun, çözüm ancak öyle bulunacak. 10-11 Mayıs tarihlerinde eşinizden, partnerinizden ya da ortağınızdan gelecek bir haber ya da bir fikirle gerçekten uzun zamandır beklediğiniz o desteği görebilirsiniz. Bu belki bir söz. Belki eşiniz diyecek ki teşekkür ederim, iyi ki varsın. O motivasyon birden artacak.
1: İnşallah der.
0: Evet ya da ya sen olmasaydın bak bu böyle olmazdı. Çok bazen bir cümle çok basit gibi görünür ama çok büyük şeylere sebebiyet verir. Belki de ortağınız diyecek ki ya çok uğraştın, bu senin başarın. Bu 10-11 Mayıs böyle güzel şeyleri duymak ve motive olmak için olumlu tarihleriniz. Şöyle bir gidip gözünün içine bakın. Hani şey, bana söylemek istediğim bir
1: Bir
0: şey
1: şey
0: var
1: var
0: mı?
1: mı? Şaka
0: Emin misin?
1: yapıyorum.
0: Bak iyi bak falan diye.
1: Kendi söylese
0: Bir
1: etki aynı
0: ödül
1: olur
0: alma
1: mu? Ha,
0: şeyindeyiz
1: ödül
0: ya.
1: alsın.
0: Ödül alma
1: Karşı
0: tarafında.
1: taraftan
0: Evet,
1: gelsin.
0: kendini biraz kendiniz övdürün.
1: Hadi bakalım inşallah.
0: 12, 13, 14 Mayıs tarihlerinde valla ben eşimle uzun süreli ilişkimle ya da ortağımla çok dürüst bir konuşma yapmak istiyorum. Bak böyleyken böyle, böyleyken böyle. Ben böyle hissediyorum. Yani böyle çok net bir şeyleri düzeltmek, anlaşmak için bir konuşma yapmak istiyorsanız 12, 13, 14 Mayıs tarihini değerlendirin. Çünkü o tarihte bulacağınız çözümler mühürlenir, kalıcı
1: Oh.
0: olur. Ya da İlişkinizde bir sorun var, evliliğinizde bir sorun var, ortaklığınızda bir sorun var. Onun düzelmesi için ağzınızdan güzel niyetler çıkarın. O günler ağzımızdan çıkanlar mühür oluyor ya.
1: Evet.
0: Yani iletişimi hep pozitif kullanalım. Ben dili değil de biz dilini tercih edelim. İşte o zaman çözümleri başka bir taraftan bulabiliriz. Gül yağı bu hafta sizin için çok harika bir titreşim yükseltme aracı. Lütfen gül yağı kullanın. Toprak tonları, soft pembeler bu hafta sizin enerjinizi yükseltecek tonlar. Ha, aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik. Şimdi ortaklıklarda ya da evliliklerde birilerine hiç söz hakkı tanımadınız mı? Aldattınız mı, kandırdınız mı? Ama en önemlisi de maddi ya da manevi hakkını yediniz mi? Nankörlük yaptınız mı yani? Eğer bir nankörlük yaptıysanız Mayıs sonuna kadar eden bulur enerjisi birebir dönüyor. Umarım kötü olanlardan değilsinizdir.
1: Eden bulur güzelim. Kalırsan
0: Nasıl?
1: mayınına.
0: Nasıldı devamı diyecektim.
1: Kalırsan mayınına. Akrepler için vallahi çok güzel şeyler olsun inşallah. Dinlenin, nefes alın ve kontrol etmeyi bırakın. Çok önemli dedi. Dediğin gibi kontrol etmeyi bıraktığınızda hayatınızda birçok şey rayına girecek ve akışta kalacağınızı siz de inşallah göreceksiniz. En güzel şekilde her şeyi yaşayın. En güzel, en yüksek hayrınıza gelsin. Sevgili yay ve yükselen yaylar, sizdeyiz. Siz neler yaşadınız? Bu hafta, geçtiğimiz 2 hafta özellikle biraz daha krizliydi, zordu. Yaylar da artık şu haftadan itibaren daha böyle bir rahatlamış bir moda geçebilir mi?
0: Tabii. Topluca biz 12 burç kalktık rahatlamaya
1: Çok
0: gidiyoruz.
1: şükür.
0: Zodyak'ta kalktık rahatlamaya gidiyoruz. Önümüzdeki günler ilerledikçe o daha bir enerji
1: Çok
0: rahatlayacak.
1: şükür Damla.
0: Hele iyiler, güzeller yeni ay ile birlikte daha da güzel şeyler bulacaklar. Şimdi sevgili yükselen yay ve yaylar, geçtiğimiz 10-15 günlük süreçte uykusuzluklar,

0: arkanızdan dönen dolaplar, hiç beklemediğiniz yerden beklemediğiniz şekilde gelen darbeler olmuş olabilir. Birazcık böyle şey, nereden geldiğini anlamadığınız sıkıntılar yaşadınız. Hani bir anda olur. Ya ne oldu dersin şimdi? Birazcık böyle nereden geldiğini anlamadığınız sıkıntılar yaşandı. Sağlık sorunları yaşandı belki başka bir taraftan. Ama artık o döngü yavaş yavaş kapanıyor ve siz daha artık o somut işlere ibrenizi çeviriyorsunuz. Biraz daha sağlığınız düzelmeye başlıyor. Üretkenliğiniz artıyor. Enerjiniz de başka bir taraftan yükselmeye başlıyor. 10-11 Mayıs günlerinde iş hayatınızda eğer gerçekten yüksek tempoyla çalışıyorsanız bunun ödülünü alabilirsiniz. Maddi ya da manevi olarak. İşte bu süreçte belki de bir sürü sıkıntı yaşandı, krizler yaşandı. Ruh haliniz hiç iyi olmadığı halde siz o işi yapmaya devam ettiniz. Bakın bu iş ev hanımıysanız evinizin düzeni, çocuklarınızın düzeni bile olabilir. Yani ruh haliniz ne olursa olsun, ailenizin, işinizin ardında durduysanız, çabaladıysanız, işte artık 10-11 Mayıs'ta bunun böyle yavaş yavaş ödülünü alabilirsiniz. Evet belki de şey olur, iyi ki varsın. Sen olmasan ne yapardık? Bu bile olabilir. Ama umuyorum o güzel hak ettiğiniz kelimeleri, cümleleri duyarsınız. Bazen maneviyatın okşanması maddiyattan çok daha kıymetlidir.
1: Ay hem de nasıl yürek açılıyor, ferahlıyor.
0: Evet, kıymetinin bilindiğini bilmek. Ya o halinle bizimle uğraştın ya der karşı taraf. Ne güzel okşanır değil mi insanın yüreği?
1: Ah nasıl nasıl.
0: O yüzden böyle birazcık daha böyle bir bakalım etrafımızdan. Belki de güzel şeyler duyacağız. 12, 13, 14 Mayıs tarihlerinde. Şimdi işinizle ilgili. Mesela bir işle ilgili sıkıntı var. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ya bir sürü iş yapmam gerekiyor mu? Düzene koyamıyorum. Niyet edin. Ben ne yapabilirim? Nasıl yaparım? Hemen bir plan proje. 12, 13, 14 Mayıs'ta plan projeyle o işe başlarsanız eğer çok yolunda ve akışında gidecek. Yine bununla birlikte sağlığınızla ilgili bir dileğiniz varsa 12, 13, 14 Mayıs ağzımızdan çıkanlar mühür olacak o günlerde. Dileklerimizi canı gönülden bu hastalığın iyileşmesi şeklinde dile getirebilirsiniz. Evcil hayvanınızla ilgili bir hastalığı vardır. Onun iyileşmesiyle ilgili dile getirebilirsiniz. Ya da bununla birlikte çalışma ortamınızın değişmesini istiyorsunuz, iş değiştirmek istiyorsunuz. Buyurun 12, 13, 14 Mayıs'ta bununla ilgili dilekleriniz çok önemli. Unutmayın ağzımızdan çıkanların mühür olabileceği günlerden bahsediyoruz. Bu günlerde olumlu ve güzel düşünceleri evrenden yani Yüce Rabbim'den istiyoruz. Olumsuz konuşmuyoruz. Plüto retrosu size diyecek ki ya etrafına özellikle yakın çevrene laf anlatmayı bırak. Bırak anlamıyorlar. Anlamıyorlarsa bırak. Biraz daha böyle takıntılı düşünceli insanlardan uzak dur. Belli düşüncelerin varsa senin de takıntılı. Rutinlerin varsa onlardan bir kendini uzaklaştır. Etrafında dedikoducu tipler varsa kendini onlardan arındır. Çünkü bu insanlar seni aşağı çekiyor. Şimdi yay yüksek enerjidir.
1: Evet, neşeli bir de değil
0: Yay
1: mi?
0: pozitif enerjidir. Bu tip insanlar onu aşağı çeker. Dolayısıyla neşesi neşenize benzeyen insanlarla birlikte olmayı tercih edin. O zaman daha güzel kapılar açılacak. Çünkü sizin yıldızınız parlamaya başlayacak. Bununla birlikte tabii bir boğa enerjisi var sağlık evinizde. İşte boğaz bölgesinde hassasiyet, ses telleri, ses kısıklıkları yaşayabilirsiniz. Sizde de boyun tutulmaları olabilir. Klavye başında otururken biraz eğer işiniz klavye başındaysa biraz dikkat edin ve biraz aralıklarla ayağa kalkıp çünkü hassasiyetimizin biraz daha fazla olduğu bir döngü olacak bu konuyla alakalı. Şimdi odaklanmanızı arttırmak, şifa enerjinizi yükseltmek için bu hafta hardal sarısı, toprak tonları ve yeşil tonları sizin tonlarınız. Kullanabilirsiniz. Çalışma masanızda limon yağı buharı ya da okaliptüs buharı kullanabilirsiniz.
1: Oh, nefes açar.
0: Alerjiniz yoksa bu size enerji olarak o sizin ihtiyacınız olan enerji açısından çok iyi gelecek. Aynı burçların kötü tarafta olanları var. Çalışma ortamında etik kurallar dışına çıktıysanız, birilerine iftira attıysanız şayet, olayları abartıp abartıp birinin üstüne suç olarak yıktıysanız, işten kovulabilirsiniz. Ya da bunu sizin yaptığınız ifşa olur. En yakın çevrenizdekiler bile size arkasını dönebilir Mayıs sonuna kadar. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Valla sevgili yaylar çok güzel şeyler duyduk sizin için. Artık bundan sonra...

0: Sonra ibrenizi güzel dileklerinize çeviriyorsunuz ve 12, 13, 14 Mayıs böyle günler her zaman gelmez. Üzerine basa basa söylüyor. Evren sipariş attı, size de açık. İstediğinizi isteyin ve inşallah onlar bir bir gerçekleşsin. Yaylarımıza mutluluklar, huzur ve sağlık diliyorum. Her şeyin başı sağlık. O da olmayınca gerçekten hiçbir şeyin anlamı yok. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlaklar bu hafta neler yaşayacaklar. Onlar da herhalde belli zorluklardan geçti son dönemde. Ama artık tamamen kendi mutluluğuma mı odaklanıyorum diyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bir boğa enerjisi var. Boğa toprak. Hı-hı. Oğlak toprak. Aa, çok tatlı. Kaymaklı kadayıf.
0: Ay, güzelmiş.
1: Yani çok çok tatlı geliyor. Hı-hı. Evet, biliyorum, krizli bir döngüydü. Yani herkes için, tüm burçlar için Akrep Dolunay'ı krizliydi. Hı-hı. Akrep orada bir kriz enerjisi çalıştırdı. Tabii temasları sebebiyle de, yani açıları sebebiyle de. Ama yavaş yavaş orası sakinliyor. Sizde de kriz, sosyal çevreniz, tanıdığınız insanlar, gelecek hedeflerinizle ilgili. Belki umutsuzluğa kapıldınız. Belki bazı arkadaşlıkları bitirdiniz. Belki bazı arkadaşlıklarla ilgili fikrinizi değiştirecek şeyler yaşadınız. Evet, bazı gerçeklerle yüzleştiniz. O olumsuz enerjiye kapıldınız, ümitsizleştiniz ama onlara ne yapıyoruz? Bir el sallıyoruz. Çünkü ibre bekar olanlar için aşka çevriliyor.
0: Aa, değil mi?
1: Tabii. Dedim Aslı. Diyorum Aslı, haberin olsun.
0: Dedim bile de.
1: Dedim Aslı.
0: Nereden geliyor bu aşk?
1: Özellikle böyle restoran, kafe, sinema, işte bir eğlence yeri, düğün, dernek.
0: Ne varsa.
1: Ne organizasyon varsa hazırlanıp gidiyoruz.
0: Süslenin süslenin gidin.
1: Sana da söylüyorum Ayşe, sen de güneş oğlaksın. Lütfen süs...
0: Ayşe
1: Ay
0: mi?
1: Pardon, sen de çok Ayşe. Oğlak... Oğlak stelyumun var
0: benim
1: senin de.
0: Benim oğlak stelyumum var.
1: Oğlak stelyumunuz varsa da öyle.
0: Değil mi?
1: Tabii, oğlak enerjisi varsa da öyle.
0: Yani stelyum demek birkaç gezegende.
1: Evet, Aslı'nın birden fazla gezegeninde oğlak
0: evet,
1: var.
0: Altı,
1: dolayısıyla
0: altı gezegenim.
1: Beş ya da altı gezegenin evet. Değil mi? Oğlak çok, o yüzden çok disiplinli zaten.
0: Evet, oğlak
1: plan,
0: gibi
1: proje.
0: Olur değil mi o zaman insan? Ne kadar
1: tabii,
0: çok gezegenin
1: tabii.
0: Varsa.
1: Oğlak baskısını, yani oğlak enerjisi çok baskın demektir bu. O yüzden sana da söylüyorum, bak bunu, oğlak enerjim çok baskılı. Lütfen, rica ediyorum.
0: Amanın.
1: Ben herkese evlendireceğim, farkında
0: Amanın.
1: Mısın?
0: Hadi hayırlısı.
1: Hadi inşallah. Yeni tanışmalar olabilir. Ciddi aşk, ciddi tanışmalar yaşanabilir. Hem de bu var ya böyle Mayıs sonuna kadar etkili. Bu 3-5 günün mevzusu değil. Benim söylediğim gibi anten manten aşk istiyorsanız eğer bugün efendim kapılar açılıyor. Sizi buralara doğru bekliyoruz. Ya da Damla vallahi ben aşk istemiyorum diyorsanız. Hayatın keyifli yanlarına odaklanın. Keyfinizi yerine getirecek hobilerinize odaklanın. Ya da uzun zamandır bıraktığınız bir hobinize yeniden başlayın. Gökyüzünde şöyle bir enerji var. Hayatın keyfini çıkart birazcık. Çıkart, enerjin yükselsin. Yeni başlangıçlara hazır ol. Birazcık enerjimizi yükseltmemiz gerekiyor. 10-11 Mayıs tarihlerinde sevgilinizden, eşinizden, ortağınızdan gerçekten çok büyük bir destek görebilirsiniz. O destekle de ya hayat güzel be. Hani var ya böyle bir destek. İyi ki bu insanı tanımışım. İyi ki bu insanı hayatıma almışım diyebileceğiniz bir şey olabilir. Sürpriz hamilelik haberleri gelebilir.
0: İnşallah.
1: Başka bir taraftan. 12, 13, 14 Mayıs'ta özellikle bunu. Şimdi kızıyorlar evliler. Evlere de şunu söyleyeceğim. Çocuğumuz olmuyorsa, işte bununla ilgili bir isteğimiz varsa 12, 13, 14 Mayıs'ta anne olmuş gibi hayal edin kendinizi.
0: Ay, evet,
1: İnanılmaz,
0: inşallah.
1: İnanılmaz güzel bir enerji. Ya da çocuğunuzun okul kazanması, işte bir güzel bir başarısıyla ilgili olmuş gibi hayal edin. Bekarlar, sevgili bekarlar, nasıl bir aşk istiyorsunuz? Şöyle bir kafanızda.
0: Tam detaylıca.
1: Tabii.
0: Şöyle olsun, böyle olsun.
1: İşi, gücü, boyu, postu, medeni durumu çok önemli bunlar hep.
0: Aa, bak onu insan atlar. Heh. Bekar zannedersin
1: ama. Ama değil işte, biz bütün böyle bütün ev detay detay. Kafanızda şekillendirin. Bir gelsin. Bir gelsin bakalım. Hayırlısıyla, güzelliğiyle gelsin. Bu konuda gökyüzü çok...
0: Medeni durumu dedin, çok
1: evet.
0: Gerçekten önemli. Bu kadar detay. Yani bekar bir insan. Hani gelir evli bir biri olur
1: tabii,
0: mesela.
1: Tabii tabii, o yüzden her detay hayrıyla, güzelliğiyle
0: aman.
1: Bunu söylemeyi unutmuyoruz.
0: Aman.
1: Plüto retrosu biraz maddi konularla alakalı. Hı-hı. Diyor ki şimdi oğlak, sen de biliyorsun oğlak enerjin çok yüksek. Maddi konularla alakalı plan proje yapar. Harcamalarını bir anda belirler, ödemelerini belirler. Hı. Diyor ki tamam, bunların hepsini yap ama 3 adım 5 adım sonrasını düşünmekten hayatı yaşayamıyorsun. Hı-hı. Birazcık bu konuda akışa bırak. Sürekli kafanı oraya yorma. Birazcık sakinleş. Zaten buralarla ilgili kısmetin gelecek. Ama sen sakinleşmezsen bunu göremeyeceksin.
0: Doğru. O yüzden

0: Can, birazcık sakinleşmede başka bir sakinleşmenizde başka bir tarafta açıkçası fayda var. Sağlıkla ilgili birazcık kalp sağlığımıza dikkat edeceğiz. Sırt ve omurga ağrıları birazcık yaşanabilir. Seven sevdiğini söylesin lütfen.
1: Ay.
0: Şunu orada biriktirmesin, çok önemli. Sevgili yükselen oğlak ve oğlaklar, sizden bunu rica ediyorum. Aynı burçların bir de tabii kötü tarafta olanları var. Aynı burçların kötü tarafta olanları için vallahi statü ve para için aşkı aracı kullandın mı? Yani birini sevmedin ama statüsü ve parası için aşık gibi davrandın mı? Onun yanında bulundun mu? Ya da sadece çıkar evliliği yaptın mı? İşte bu saatten sonra o gönül ilişkileri ve maddi ilişkilerde büyük hüsran başlar. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: İyi tarafta olan oğlaklar, valla bu şansı, bu günleri iyi değerlendirin. Aşk kapıda geliyor. 10-11 Mayıs özellikle iyice gözünüzü açıyorsunuz. Antenimi takarsınız artık ne yaparsanız. Ve seven sevdiğini söylesin dedi. İnşallah en güzel şekilde en yüksek hayrınıza işler sevgili oğlakların. Gönlünüzde yatan o güzellik her ne ise. Geldik şimdi sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaları neler bekliyor bu hafta. İnşallah onlar için de güzel şeyler söyleyeceğiz. Çünkü 12 burç için müjdeleyici günler var, haberler var. Kovaya nereden geliyor bu huzur?
0: Valla kova da özellikle işte çok uğraştı. Kariyeriyle ilgili çok uğraştı. Belki de patronlarıyla uğraştı, üstleriyle uğraştı. Ya da çalışanları vardı, çalışanlarıyla uğraştı. Çok yoruldu. Bazıları işten çıktı. Belki de bazıları işten ayrıldı. Ya da çıkarıldı. Ama böyle orası çok karıştı. Yani ne yapacağını bilemedi. O iş hayatındaki karışıklık eve yansıdı. Dolayısıyla evdekileri biraz geri planda bıraktı. Şimdi sevgili yükselen kova ve kovalar odaklarını evlerine çeviriyorlar. Daha çünkü çok yoruldular, huzura ihtiyaçları var. Evin içindeki huzura çeviriyorlar. Kendilerini güvende hissettikleri alana doğru çekilecekler. Çekilsinler zaten, yoksa evden de huzurları kaçmak üzere. Yani evdekilerin de sabrı kalmamış olabilir onun o haline. O yüzden eğer geçen hafta demiştim ya, işteki huzursuzluğu eve taşımayın. Eğer taşıdıysanız ister istemez, lütfen bu hafta o evde kalp kırıldıysa ya da işte vakit ayrılamadıysa bu hafta o zemini tamir etmek için kullanalım. Bu manada çok iyi gelecek her taraftan. Her işi, özellikle iş yerinde tek başınıza lütfen omuzlamayın. Omuzlamaya devam ettiğiniz müddetçe çoğu özel alanınıza vakit kalmayacak. Dolayısıyla da bu sefer ev içi huzursuzluk. Ev içi huzursuzluk da hiçbir şeye benzemiyor.
1: Evet.
0: O yüzden biraz daha bu hafta motivasyonumuz evin içine olsun. Ya Damla, ben tek yaşıyorum. O zaman iç huzurumuz olsun. Birazcık daha böyle güvenli alanda kalalım. Ya da eşimize, çocuklarımıza, annemize, babamıza bunu başka bir taraftan yönlendirelim. Zaten buna ihtiyacınız var. Kendinizi yanında güvende hissettiğiniz, sorgusuz sualsiz derdinizi anlatabileceğiniz insanlarla birlikte olmaya ihtiyacınız var. Lütfen kendinize o ihtiyacınız olan enerjiyi de verin. 10-11 Mayıs tarihlerinde bu fırsatı yakalayabilirsiniz. Yani atıyorum, izin alabilirsiniz, işten erken çıkabilirsiniz belki, ya da öyle bir fırsat yaratırsınız. 10-11 Mayıs'ta bu anlamda enerji sizi birazcık destekleyici geliyor, kullanabilirsiniz. 12-13-14 Mayıs tarihleri için. Şimdi ağzımızdan çıkanın mühür olduğu bir döngü ya. Özellikle şunu sorun kendinize. Ben nerede, nasıl, kiminle yaşamak istiyorum?
1: Nerede, nasıl, kiminle?
0: Bu şu 12 Mayıs gelmeden kendinize bu soruyu bir sorun. Ben nerede, nasıl, kimle yaşamak
1: istiyorum?
0: Uzun
1: vadede değil mi düşüneceğiz?
0: Tabii tabii.
1: Önümüzdeki yıllarda.
0: Yani ben önümüzdeki yıllarda, dönemde nerede yaşamak istiyorum? Nasıl yaşamak istiyorum? Kiminle yaşamak istiyorum? Bu sorulardan hangisine net cevaplar veriyorsanız onlarla ilgili dilek dileyin. Belirsizlik varsa, verdiğiniz cevaptan çok emin değilseniz konuşmayın, söylemeyin. Çünkü 12, 13, 14 Mayıs tarihi ağzımızdan çıkan sözlerin mühür olacağı tarihler. Ve bununla ilgili büyük konuşmayın. Ne olur, hele eleştirel 12, 13, 14 Mayıs'ta. Hiç eleştirel konuşmayın. O büyük konuştuğumuz çok hızlı başımıza dönebilir.
1: Aman
0: hepimiz be. Yapıyoruz ya bunu.
1: Hangimizin başına
0: İster
1: gelmedi
0: isteme,
1: ki?
0: Tabii canım.
1: Asla dediğimiz şey başımıza mutlaka gelir. Ay bu nasıl bunu yapmış diyorsun. Sen aynısını yapıyorsun.
0: Arada
1: ya,
0: konuştuk
1: kadar.
0: Ya Aslı, yaptık hepimiz, oldu
1: hepimiz
0: ya.
1: Hepimiz ya. Söylediğin şey başına geliyor.
0: Evet, o yüzden hele bugünlerde biraz hızlı geri dönüşü var. 12, 13, 14 Mayıs'ta bu soruları sorun. Hangisinden çok eminseniz onu dileyin lütfen evrenden. Yeni bir eve taşınmak, gayrimenkul yatırımı yapmak, tadilat

0: başlatmak, aile büyükleriyle oturup ortak kararlar vermek açısından da bu tarihleri değerlendirebilirsiniz başka bir taraftan. Plüto retrosu direkt sizin burcunuzda olduğu için tepenizde gerçekleşecek.
1: Ne
0: Bir
1: oluyor?
0: dönüşüm baskısı hissediyorlardı. Evet, farkındalar, hayatları değişecek, onlar değişecek. Her anlamda değişecek zaten hayatları. Büyük değişimler var. Ama böyle baskı altında hissediyorlardı kendilerini. Hani bir şeyler yapmalıyım ama ne yapmalıyım gibi bir sıkışıklık vardı. Plüto burada retroya başlayınca güçlü görünme, bir şeyler yapayım, o paniği yavaş yavaş hayatınızdan çekilecek. Biraz daha sakinleyecek. Önünüzü biraz daha rahat görmeye başlayacaksınız. Başlattığınız işlerle ilgili detayları halledeceksiniz. Oradaki baskı bir tık hafifleyecek başka bir taraftan. Sağlıkla ilgili, aile büyüklerimizin sağlıklarında ya da birlikte yaşadığımız evdeki ailemizin sağlığında ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Beslenmeye çok dikkat ediyoruz ailecek. Sindirim sistemi, beslenme çok önemli. Yine bununla birlikte böyle rica edeceğim, bu işte hatta Mayıs sonuna kadar biraz daha sağlıklı beslenme, evde yemek pişirip yeme, dışarıdan çok beslenmeme konularına dikkat edin. Bir,
1: Zehirlenme riski mi var?
0: evet, ya da mideye dokunur, kötü gelir gibi olabilir. Yine ada çayı, bu hafta işte 14 Mayıs'a kadar ada çayı kullanabilirsiniz. O enerjinizi
1: Tütsü yapıyorlar
0: temizleyecek. Tabii
1: mesela.
0: tabii ama akşam ezanına kadar. Bir de toprak tonları ve beyaz enerjinizi yükseltir. Aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik. Sizi var eden, bugüne kadar hayatınızda hep yanınızda bulunan insanlardan, aileniz, sevdiğiniz hiç fark etmez. Onlardan herhangi birine nankörlük yaptınız mı? O sizi çok sevip hep yanınızda olan insanlar artık diyecek ki bizden bu kadar. Tek başınıza ne yapacaksınız bakalım? Umarım iyilerdensinizdir.
1: Valla iyilerden çok güzel şeyler duyduk. Çünkü neden? Ailenizden destekler geliyor, güzel açılar alıyorsunuz. Özellikle emin olduğunuz konularda siparişinizi evrene, Allah'a teslim ediyorsunuz ve inşallah onlar gerçekleşiyor. 12, 13, 14 Mayıs'ı kafamıza kazdık. Çünkü bu tarihler her zaman bulunmuyor gerçekten. Sizin için de inşallah kovalar için de en güzel şekilde işlesin. Geldik şimdi sevgili balık ve yükselen balıklara. Canım balıklar, siz neler yaşadınız şu dönemde? Akrep dolunayından geçtiniz. Zorluklar, krizler vardı eminim. Ama bu haftadan sonra inşallah birçok şey düzelecek diye ümit ediyorum Damla. Ne diyorsun?
0: Aslı sen bir balık, ben bir balık. Uykularımız ne çok kaçtı değil mi?
1: Kaçtı.
0: Kaç gece uyan, uykular
1: Evet
0: kaçsın,
1: ya.
0: huzursuzluk,
1: Oo.
0: rüyalar.
1: Gırla.
0: Yani şey böyle kafa işi dünyası ve manevi dünyamız birbirine girdi. Su gruplarına böyle akrebe, yengeçe, balığa bu
1: Burada yokuz
0: oldu.
1: yani. Ayrı bir
0: Aa,
1: alemdeydik.
0: evet,
1: Evet, ayrı
0: yani
1: bir alemdeydik.
0: beden burada ama hani ruhun nerede olduğu belli değil. Sersemlik hissi de çok yaşadım ben.
1: Çok.
0: Sen yaşadın mı?
1: Ben
0: Böyle
1: de kesinlikle.
0: kafam sallanıyormuş gibi. Aslında sallanmıyor.
1: Ya bak ben sana anlatayım. Geçen pazar anneler gününü kutladım annemin ya. Bir
0: Ah.
1: hafta önden. Ayrı bir alemdeydim.
0: Anneciğin kızım iyi misin
1: O
0: demiştir.
1: da dedi aa ne güzel falan, çiçek
0: Olsun.
1: falan verdim ona. Ondan sonra bir baktık aa dedim anneler günü bugün değil mi? Haftaya dedi. Bak
0: Ay işte
1: balık alık derler ama işte
0: yok
1: öyle
0: yok.
1: demeyeyim. Balıklar çok normalde öyleler ama şu
0: Pis,
1: hafta
0: evet çok.
1: öyleydim.
0: Birkaç kere
1: Alık gibi.
0: deprem oluyor diye mi kontrol ettim? Sallanıyorum çünkü. Böyle hani olmuyor.
1: Evet.
0: O yüzden ama çok gitti, kurtulduk.
1: Tamam.
0: O enerjimiz geçti sevgili yükselen balıklar, balıklar, ay balıklar, merkür balıklar. Bir rahatlama geldi, bir rahatlama geliyor yavaş yavaş. Hatta böyle biraz daha etrafımızda konuştuğumuz, muhabbet ettiğimiz, sevdiğimiz insanlarla bir araya geldiğimiz, kısa yol seyahatleri yaptığımız bir haftaya girdik. Böyle biraz daha pratik şekilde günlük işlerimize odaklanıyoruz. Ve bunlar da çok güzel yolunda bir şekilde ilerliyor, yapılıyor. 10-11 Mayıs tarihlerinde valla bir mesaj, alacağınız bir telefon o kadar mutlu edebilir ki sizi. Böyle hayrına, güzeline bir haber gelebilir. Ya da
1: İnşallah.
0: 10-11 Mayıs tarihinde aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme olabilir. Bir sürpriz tanışma. Ya da ya şunu rica edeceğim. Özellikle yakın çevreniz ya da arkadaşınız sizi biriyle tanıştırmak isterse 10-11 Mayıs'ta lütfen tanışın. Yok demeyin. En kötü bir çay kahve içersiniz. Ne olabilir ki?
1: 12 Mayıs'ta olsa mesela ne
0: Olur
1: olur?
0: olur.
1: O da
0: Aslında
1: olur
0: doğru
1: mu?
0: söylüyorsun. 10 Mayıs'tan başlayalım 14 Mayıs'a
1: Ha.
0: kadar. Orayı böyle saldık gitti.
1: İyi güzel.
0: Yani o günleri muhakkak değerlendirin. 12, 13, 14 Mayıs'ta da lütfen ne istiyorsanız, sevgili yükselen balık ve balıklara özel söylüyorum bunu. Her ne istiyorsanız siz yazın. Yükselen balık, güneş balık, merkür balık, ay balıklar. Ne istiyorsanız hayatınızla ilgili, aşk, ev, iş, çok kişiseldir bu biliyorsun. Ama biz ne yapıyoruz? Biz yazıyoruz.

0: Beyaz temiz sayfa mı alacağız?
1: Beyaz beyaz.
0: Evet.
1: Beyaz tertemiz bir sayfaya yazıyoruz. İsteklerimizi yazıyoruz. Resminiz güzelse, benimki çok kötüdür. Çöp adam çiziyorum. Eşeğe benziyor. Ben o yüzden resim yapmayayım. Resmedebiliyorsanız resmedin. Muhakkak. Onu şöyle bir defterin arasına koyun. Bir kenarda durursun.
0: Yine olmuş gibi yazacağız değil mi?
1: Tabii olmuş gibi yazın.
0: Evimi aldım.
1: Evet. Ya da ya Damla çok yoruldum. Söyleyemediğim çok şey birikti burada diyorsanız eğer. Ama ben bunu o insana söyleyemem. Ya da belki gitti, öldü gitti. Aynen. Ya da belki görüşmüyorsun. Ya da eski sevgilin görüşme zaten. Kötü bir şeyler. Yani ona karşı böyle hırsın öfken var. Otur onları yaz. Beni böyle canımı acıttın, böyle oldu. Beddua değil. Hissettiklerin. Ama onu yakat. Yakat, benden de kurtuldum. Çıktı gitti. Yayının başına demiştim ya, arınma süreci de diye. İşte orada da o söyleyemediklerinden arın. Arın gitsin.
0: Bitti gitti olsun. Aa,
1: bitti gitti olsun. O kağıtla birlikte yansın, kül olsun.
0: Güzelmiş.
1: Ve sen o küllerden yeniden doğ oradan. Bu manada da bunu kullanabilirsiniz. Ama yazmak, ha bir kitaba başlayacaksın, başla. Bir imza atacaksın, at. İş başvurusunda bulunacaksın, bulun. Bunlar çok kısmetli, bereketli tarihler. 10-14 Mayıs arası bu tarihleri muhakkak kullanmaya dikkat edin. Aa, yeni bir araba almak. İşte teknolojik bir cihazınızı yenilemek, ticari bir anlaşma yapmak, kısa yol seyahat planı yapmak. Hiç durmayın. Bu tarihler size çok iyi gelecek tarihler. Özellikle araba için 12-13-14 Mayıs tam böyle istediğiniz tatta bir araba bulabilirsiniz. Sağlıkla saatte kazası belası kullanmak nasip olsun
0: İnşallah.
1: Şimdiden. Sağlıkla alakalı birazcık böyle omuzlarımız hassas olabilir. Kollarımız hassas olabilir. Ellerde uyuşmalar, böyle elektrik çarpıyormuş gibi şeyler yaşanabilir. Ses telleri, biz hepimiz için bir, çünkü bu boğa enerjisinde öyle bir şey var. Valla ne yapıyoruz? Açık havada yürüyüş yapıyoruz. Bedenimizi çok fazla yormuyoruz. Turkuaz, açık mavi toprak tonları. Bu hafta sizin renkleriniz. Bileğimize okaliptüs yağı, alerjiniz yoksa nane yağı. O kadar iyi gelecek ki. Lütfen bunu deneyimleyin. Ben süreceğim, aslı başlıyoruz
0: öyle
1: artık.
0: Mi?
1: Okaliptüs nane yağı. Şuralara birer tane. Alerjiniz yoksa, asla bir sağlık tavsiyesi değil tabii ki. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Kendinizi sürekli mağdur gösterip perde arkasında insanların hayatını karıştırdınız mı? Sözleşmelerde, anlaşmalarda hile yaptınız mı? İşte artık bu saatten sonra o her ne yaptıysanız afişe olur. Kimse ne söylediğinize inanır, ne de toplumda, çevrede size gram güven kalır. Ve bu süreç bayağı da devam eder. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
0: Sevgili balıklar, 10-14 Mayıs'ı güzel değerlendiriyorsunuz, olumlu şeyler söylüyorsunuz. Yüce Yaradan'dan istiyoruz elbette.
1: Tabii.
0: Her zaman en güzel, en hayırlı şekilde sizin en yüksek hayrınıza tecelli edecek şekilde olsun. Ne yaşıyorsanız, ne istiyorsanız her şey gönlünüze göre olsun. Birazdan burada 12 burcu, şimdi özellikle bir yeni aya giriş yapıyoruz. Yeni aya doğru giderken hangi burçların şansı nereden açılacak, onları bize anlatacak tek tek burç burç sevgili Damla Yündar. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. 12 burca şans dağıtıyoruz. Hangi alanda? Birazdan burada.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hayatının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: buradayım. Cemilay, beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Ooo, mükemmel.
0: Olaysın Cemilay.
2: Tam o anda bir bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: O anların dondurması Oando.
1: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Gel birebir bankacılığa, mil puanlarını dilediğin havayolunda harca. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
2: Bellona, Bellona.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
5: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif ile gitsin.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: kar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolata.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Ve bugün de çok sevgili astrolog Damla Ündar'la birlikteyiz. Yeni aya giriyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Peki yeni aya girerken 12 burcu hangi alandan şans yakalayacak? Hemen onları soracağım. Burç burç geçelim sevgili Damlacığım. Güzel
3: şimdi
2: şansları bize anlat.
3: Yeni aya doğru özellikle böyle 13 Mayıs gibi başlayacak bu enerjiler. Biz hangi alanla ilgili de niyetimizi büyütürsek oralarda aslında oralardan şansımız artabilir. Sevgili yükselen koç ve koçlar maddi anlamda hak ettiklerini kazanabilecekleri, bulabilecekleri bir enerjiyle karşı karşıya kalacaklar. Sevgili boğalar bizzat kendilerinde adeta büyük bir yenilik yapmak için yola çıkabilirler. Bu her anlamda olabilir. Kendileriyle ilgili büyük ve önemli kararlardan bahsediyorum. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler bilinçaltlarında duran, çok uzun zamandır onları rahatsız eden bazı takıntılardan kurtulma şansı yakalayacaklar. Değiştirmek isteyip değiştiremedikleri şeylerle ilgili onlardan kurtulma şansı yakalayacaklar. Yengeçler sosyal ortam, girecekleri yeni çevreler ve bağlantılarla yıldızlarını parlatabilecekler. Aslanlar kariyerle ilgili fırsat yakalayabilirler. Yeni bir iş, belki bir statü atlaması. Başaklar eğitim, hukuksal alanlarla ilgili çok şanslı ve başarılı bir yol açabilirler önlerinde. Teraziler sağlık sorunlarının hallolması, borçların ödenmesi, hak ettikleri nafaka davalarının sonlanması ile ilgili olabilir. Akrepler evliliklerindeki o belirsiz süreç, tabii haritaya göre değişir, olumlu ya da olumsuz manada artık bir çözüm filizlenecek. Yani bu ilişkiyi yeniden revize etmek de olabilir. Artık tamam bitti demek de olabilir ama bir çözüm başlayacak. Ya da evlilik kararı alabilirler bu arada. Evlilik teklifi de olabilir. Yaylar iş hayatlarıyla alakalı yeni başlangıçlar söz konusu. Sağlıklarıyla ilgili başlatacakları tedavi prosedürleri iyi gelmeye ya da başlatmış oldukları tedaviler iyi gelmeye başlayabilir. Oğlaklar vallahi yeni bir aşk bekarlara, bağıra çağıra hem de evlilere de belki bir bebek haberiyle taçlanabilir. Harita uygunluklarına bağlı tabii. Kovalar için yeni bir ev, taşınma, yeni bir taşınmaz mülk, bir toprak alımı, ev değiştirmesi ya da ev içi sorunların hallolması ya da bununla ilgili böyle hani çözüm yollarının bulunması söz konusu olabilir. Balıklar için de yeni güzel anlaşmalar, imzalar, belki bir evlilik imzası, güzel haberler, güzel kısa seyahatler balıklar için de böyle yıldızlarının parlayacağı, aktive olacağı dönem. Tabii ki yeni ayı tüm detaylarıyla önümüzdeki hafta tek tek konuşacağız. Her burç için daha böyle detaylı detaylı anlatacağız, tavsiyeler vereceğiz.
2: Yeni aya ritüeller olur mu mesela, var mı?
3: Getireceğim. Var.
2: Getirecek
3: misin? Onu, o yeni ay şeyi böyle bir ritüeli, o yeni aya özel. Çünkü başka bir taraftan iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Algol dediğimiz sert bir sabit yıldız var bu yeni ayda. Ama bununla ilgili gözünüzü korkutmayın. Çünkü Algol'de bir ilahi adalet planı işler.
2: Evet.
3: Dolayısıyla kalbiniz gönlünüz iyi değilse korkmayın, kötü değilse bilemeyeceğim.
2: İyiyiz Damla, vallahi iyiyiz. İyi olanlar kazansın her daim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben
2: İyi
3: teşekkür
2: ki geldin,
3: ederim,
2: iyi ki varsın.
3: Benim.
2: Ne güzel şeyler söyledin, umut aşıladın bize. Her şeyden önemlisi sevgili seyirciler. Bu bilgiler size ışık olsun, yol olsun, güzellikler getirsin. Yarın biz yine Beyaz TV ekranlarında olacağız inşallah. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halk Bank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyfinizin, enerjinizin yerinde olduğu harika bir gün diliyorum. Yine bir haftayı nasıl hızlı bir şekilde geçtiğimizin kanıtı bugün Perşembe. Sabah evden çıkarken şey diyorum, ya diyorum bugün diyorum Perşembe mi? Yani gerçekten hayatta su misali, böyle yağ misali elimizden kayıp gidiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Her gün keyif almaya çalışıyoruz ve en önemlisi kendimizi mutlu edecek etkinlikler planlıyoruz. Bakın bu gerçekten çok önemli. Tamam çalışacağız, üreteceğiz, çocuklar için koşturacağız, bir anne olarak her şeyi yapacağız ama kendimize de o zaman dilimini ayıracağız. Yani mesela şu an yapmış olduğunuz gibi kahveler, çaylar alındı ekran karşısında. Şimdi bir rahatlama. Ya şöyle 2 saat efendim kafanıza hiçbir şey gelmesin. Çocuklar da okulda malum. Bakalım önce günün menüsünü birlikte belirleyelim. Sonra öğleden sonra bakarız neler gerekiyor, neler yapmak gerekiyor. Gelsin menümüz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Farklı şekil ve dokularıyla her biri ayrı keyif sunan, yumuşacık hamuruyla çeşitliliğiyle dikkat çeken zengin bir poğaça seçkisi. 8 poğaça. Kumpir lezzetinin modern bir sunumla kasede buluştuğu dolgun malzemeleriyle hem doyurucu hem eğlenceli bir yorum. Kumpir Bowl. Makarnanın gösterişli sunumuyla bir araya geldiği, her katında lezzetin yankılandığı, eğlenceli ve dikkat çekici bir tabak. Makarna Davulu. S formuyla dikkat çeken, ağızda dağılan dokusuyla klasik ve zarif bir atıştırmalık. S kurabiye. Şekliyle ayı andıran, yumuşak dokusu ve hafif tatlılığıyla huzurlu ve narin bir tatlı deneyimi. Ay parçası tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Evet efendim. Sabahın erken saatlerinde kalktım. Alarm ısrarla ötüyor. Saat 5:30'a kurmuşum namaza. Allah. Ama nasıl ötüyor biliyor musun?
2: Böyle insanı bazen...
0: Allah Allah diye geliyor, tamam mı?
2: Telefonu böyle böyle vaktırasın geliyor.
0: Kalk diyor Nermin Öztürk diyor. Kalk diyor. Şuraya basıyorum, susturuyorum. 3 dakika sonra bir daha. Basıyorum, susturuyorum. 3 dakika sonra bir daha. Tam dedim kızım dedim kalk, namaz kaçacak dedim. Fırladım işte. Saat kaçtı? 6:15 vardı. Bilmiyorum, inşallah yakalamışımdır. Ondan sonra bir daha da yatmadım Serpil'im.
2: Oh ne güzel,
0: yani
2: bomba gibi.
0: Yani motivasyon konuşmasını sizlere yaparken en çok kendime yapmış oldum. Yani Nermin Öztürk evet. Sabahın erken saatlerinde kalkıyorsun ama sonuç itibariyle burada izleyicilerinle buluştuğunda bütün o stresin, sıkıntın gidiyor. Neden? Çünkü ekran bize enerji veriyor. Ekran bizi gerçekten besliyor.
2: Sevdiğimiz işi yapıyoruz.
0: Aynen öyle. Yani şunu söyleyeyim. Dünkü konuşmamız çok hoşunuza gitmiş. Sizlere, kalplerinize dokunmamız hoşunuza gitmiş. Bizim için de bu çok kıymetli. Hatta dünkü konuşmanın dakikalıklarını istiyorum Nida. Senden. Ve sonrasında efendim hediyeler vererek sizlerle buluşmayı seviyoruz. Dün ne vermiştik? Şey vardı burada, tabak sürahi vardı. Onları da çıkarın.
2: Cam takımımız.
0: Onları da çıkarın. Efendim onu çok istemişler. Çok Nermin Hanım ne olur o bardaklarla sürahi bana gelsin demiştiniz. Efendim önce tabaklarımız var, böyle çaydanlıklarımız var. Ve o güzel bardaklar ve sürahiler birazdan buraya çıkacak efendim. Fotoğrafımızın altına yorum yapmanız yeterli. Dün az geldi.

Bu arada evet, tenceremizi açıkladık, evet, bilginiz olsun masada. Onu verdik. Sen paylaştın mı sosyal medyada? Tamam. Hanımefendi ile iletişime geçilmiş. Ayakkabılar da iletişime geçilmiş. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8'e 9 gibiyiz biz. Yani bir 8 poğaçamız eksik.

0: saldım.
1: İster misin bunları almak?
0: Çok gelmeyecek. Hı. Şöyle kendi kendini saldım. Bak kaç kat oldu. Elimle bile açabiliyorum.
1: Pamuk pamuk. Şöyle. Glutenin açığa çıkarmış mis.
0: 10 kat, 10 beze. Ve başlıyoruz efendim esnetmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bol bereketli olsun. Yiyenlere de şifa olsun. Şöyle güzel bir hamur elde ediyoruz. Tamam mı? Çok bastırmıyorum ki mermerime de çok yapışmasın. Şöyle bir açma işlemi yapacağız. 10 kat mayalı bir hamur.
1: Ben bu arada yumurtamı ayarlayayım.
0: Bakın. Dikdörtgen şeklinde açabilirsiniz. Daha yuvarlak değil de. Şöyle benim gibi.
1: Daha karın başarılı olacak. Karın senin işini daha çok kolaylaştıracak değil mi?
0: Aynen. Daha başarılı bir hamur elde edeceğiz. Şu kenarları birazcık gözüme kalın. Onları da şöyle bir incelteceğim. Ama bitmedi. Katlama tekniği yapıp bir kat daha incelteceğim. O da bilginiz olsun. Bence güzel oldu.
1: Ama senin önünde bayağı kalınlıklar var. Kenarlarda şöyle. Orta değil de değil mi?
0: Açacağım, açacağım. Şöyle. İyice esnettiğim hamuru şöyle merdane ile açıyorum. Evet. Şöyle bakın. Burada ayrılmayın. Şekil 10 numara. Katlama tekniği çok güzel. Sessizlik.
1: Hazırım, seni bekliyorum.
0: Evet, benim için hamur kafi. Buradan
1: bu arayı yağlamayacağız çünkü birbirlerine şöyle tutulsunlar.
0: Açıyorum. Biraz yapışıyor. Şöyle getiriyorum. Serpil Hanım.
1: Buyurun. Buyurun Nida Hanım. Hepsini
0: yapacak
1: duyuyorum.
0: Yapacak bir şey yok. Ne yapsın? Bütün alfabetik rakamlara geçebiliriz. Sayılara geçebiliriz. Her an her şey yapabiliriz. Aslında var ya öbür türlü yapsaydık daha iyi olurdu.
1: Nasıl öbür türlüden kastın? Ha anladım.
0: Şunu alta versek. Kaldırabilir miyiz? Şu an böyle fikrim değişti de o yüzden. Yanlış anlamayın.
1: Fark ettim.
0: Fikrim değişti de.
1: Fikrin geldi. Bekle.
0: Yüzsüz bir şey
1: bekle
0: istiyorum.
1: Bekle canım içi. Bunu buna saralım. Ama azıcık un vermezsen yapamayız.
0: Yapamaz mıyız?
1: Aa, bence yani yapamayız.
0: Şöyle gitsek. Bana yardım etsen.
1: İşte azıcık çalsaydık.
0: Getir serp.
1: Şöyle minnacık eser miktarda vereceğim.
0: Bak. Çünkü bozulsun istemiyorum.
1: Fark ettim. Onun için sarabilmen adına sana böyle toz gibi hani gevşek gevşek sadece dönebilelim rahat.
0: Yardım et. Destekle. Tak. Gel. Hop. Maşallah, maşallah, maşallah. Neden bunu yaptım?
1: Evet. Neden?
0: Hemen anlatıyorum. Hı. Çünkü ben 8'imin çok pürüzsüz olmasını istiyorum. 8 çok kırılgan, naif bir rakam. 8'imin pürüzsüz, ışıl ışıl olmasını istiyorum. Şimdi gel.
1: Tut. Geliyorum hocam.
0: Tut gel. Bayağı bir gel ortaya. Şurada gel. Hı. Burada da bunu biraz aç.
1: Bastırmayalım, aşağı şey olmasın. Bence gayet iyi.
0: Sonra gel.
1: Hay ben buraya nasıl uzanayım?
0: Hı. Tamam.
1: Alsan onu biraz çıkar.
0: Kaldır. Bir çek orada.
1: Nereye çekeyim?
0: Önümüze.
1: Yaklaşalım mı? Hı. Bunun fazlalığını alacağım şimdi senden. Şuralarını da alayım. Sen rahat çalış.
0: Dur, vereceğim.
1: Şunu da alayım mı? Dur Çöniko.
0: Hemen bakalım. Bunu atmayacağız asla.
1: Bu kulaklarını da bana uçurur musun şuralarında?
0: At, atmayacağım çünkü esneteceğim bir tık daha. Kıymetlilerim, canlarım. 8'in çok özel bir anlamı varmış.
1: Neymiş?
0: Güç, başarı ve liderlik demekmiş.
1: Kız görüyor musun? Ne akıllı kadınım.
0: Biz bu yüzden evrene bu mesajı göndererek bu poğaçayı yapma kararı aldık.
1: Aldık.
0: Zenginlik olursa olur, güzel olur. Gücümüz elhamdülillah. Al hayatım, ne yapacaksın?
1: Yok ben seni beklerken.
0: Çinliler de 8 sayısını ne ekersem

0: onu bir Çersin'le anlayışı ile birlikte bağdaştırma yapıyormuş. Bak sen Çinlilere.
1: Acaba geçmiş hayatımda şey mi?
0: Bir parmak. Tamam mı? Fazlası zarar, azı karar.
1: Bir önemli. Parmak. Bu arada bak sonra yine diyeceksiniz Serpil bu hamurun reçetesi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gerçekten bunun reçetesini kaydedin, ekran görüntüsü alın. Müthiş güzel
0: şimdi
1: bir...
0: Şimdi izleyici diyecek ki bu şeritlerden 8'i nasıl yapacaklar?
1: Kısmet.
0: Hastayız biz. Gerçekten.
1: Geçmiş yo, olsun. Yo yo. İyileştim.
0: Nasıl iyileştin?
1: Elhamdülillah. Tedavi ilaçlarımı kullandım. Mis.
0: O tavırda bir hasta demiyorum.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Bu arada Melike başladı hasta görmeye falan.
1: Ay ne güzel.
0: ENP'de. Böyle biliyor musun? Kız anlatıyor böyle. O kadar böyle istekli ve güzel anlatıyor ki gözlerim doluyor ya dedim.
1: En sevdiği şey.
0: Sen de buradan gel.
1: Nereye geleyim?
0: Kesmeye.
1: E tamam.
0: Şimdi gel. Önce şunu bir açıklayalım. Aldık bunu. İzleyeceğim. Bak. Yaptım S. Bak. İlk başta S'den geçiyor. Bak. Dur görüyor musun? Bak. Öpeceksin alnımdan. Sonra getirdin mi bunu?
1: Tamam.
0: Gördün mü?
1: Ama tamam ben de öyle dedim sana.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Artık şeye...
1: Aa şöyleydi ha. Hocam ben biliyordum zaten yani. Rahattım. Öyle ha. Değil ama şöyle yapma lazım. Getir getirme ama göstereceğim.
0: Beğendin mi? Oldu mu?
1: Gayet başarılı. Ellerine tamam. Kolana sal. Şunu zaten böyle oturttuğumuzda...
0: Bugün hayatımızda hep S var. Aldım S'yi. Şöyle çevirdim. Hmm. Buradan da aldım. Öbür tarafta çevirdim. Çevirdiğinde 8'i görmen lazım. Tamam mı? 8, 8, 8. Ah. O da heyecanlandı. Çünkü biz bunu çalıştık hocam. Sizin karşınıza şeye çıkmıyoruz. Bilgisiz.
1: Esefli.
0: Bir şey söyleyeceğim biliyor musun? Bazı kadınları gerçekten... attığı mesajlarını böyle okurken üzülerek okuyorum yani. Hep diyoruz ya kadın kadının. Kesseydin şunları bana.
1: Ha öyle mi? Tamam bırakıp
0: kadın,
1: gidiyorum.
0: Kadın kadının en şöyle yaparsak da güzel olur. Dostu olması gerekirken, yurdu olması gerekirken kadınlar ne kadar kötüleşebiliyorlar.
1: Pardon.
0: Yorumlarda ya. Nermin Öztürk, Serpil ya da X biri Ayşe Fatma ne yaptı da size bu kadar ağır yorumlar yapabiliyorsunuz.
1: Canı sıkılıyor.
0: Yok canı sıkılıyor falan vallahi kabul etmiyorum.
1: Yok, canı sıkılıyor.
0: İyi ki devletimiz hakaretlere çok ciddi şey yaptı. Cezalar çıkardı. Çok hak ediyorlar. Bazıları çok ciddi hak ediyorsunuz yani. Abi hayatımda kimseye tanımadığım hiç kimseye o yorumu... Kesin hepsini.
1: Klavye delikanlısı.
0: Ha, hiç kimseye o yorumu yapmam. Gerçekten yapmam. Çok üzücü. Ama yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Nermin size ne yapmış? Serpil size ne yapmış? Ben bilmiyorum.
1: Ama ne yapayım yapsınlar boşver. Vallahi hiç.
0: Çok acımasızca ama of. Of. Hakka nasıl giriyorsun var ya.
1: Herkes kendi kişiliğini.
0: Hesaplaşacağız inşallah.
1: Kişiliğini ortaya koyuyor.
0: Şöyle geldik.
1: Kimsenin bakın, tavuğuna kış demeyiz. Bir şey yapmaz.
0: O kadar
1: İşimizi
0: güzel
1: yapıyoruz.
0: Bir tarif ki bu. Hamur çok başarılı. Gerçekten söylüyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız?
1: Ben sana buraya gel hazırlıyorum bak şöyle.
0: O kadar başarılı ki şunu göstermek istiyorum. Hı. Ekranda da yakından görüyorsunuz. O kadar başarılı bir hamur var ki.
1: Sen bence şey yapma hiç.
0: Şeyi yaptıktan sonra.
2: Göz göze bakması bile yetiyor.
1: İstediğin kadar yorum yap. İstediğin kadar kıskan. En sevdiğimiz işi yapıyoruz canım benim. Bana ne? Ben Allah'ın şeye hiç karışmam.
0: Ya bir şey söyleyeyim. Bu şarkıda ne güzel bak. Tam poğaçamıza uydu.
1: Tam göndermelik vallahi. Mis. Al Canico.
0: Bakın sadece buradan geliyorsunuz. Katlama yapıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Diğer taraftan katlıyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Ve şöyle. Harika görsel. Kat kat lezzet. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Servis esnasında da böyle çok naif, kibar bir tarif olacağı için misafirleriniz de böyle çok beğenecek bunu biliyor musunuz? Ben nacizane sizlere söyleyeyim. Sizlerin de çok hoşuna gidecek bir tarif bu.

0: yaparken.
1: Ama sen de sevdin. Şu dokunma olayı da şey yapıyor bu arada.
0: Sevdim mi? Sevdim.
1: Ben fark ettim.
0: Hı.
1: Yayın öncesi içimden geçti ama olsun.
0: Dedim böyle şeyleri ekrana getiriyorsun, sonra zaten bize şey yapıyorlar.
1: Namin, şimdi bak, bir insanın senin, benim, işte etrafımızdaki, abi işimiz var, gücümüz var, hiç benim kimsenin işiyle gücüyle işim yok. Çünkü vaktim yok. Vallahi vakti, ben
0: Vallahi
1: işimi
0: yok. Yemin
1: yetiştiremiyorum.
0: ederim, akşam eve nasıl gidiyorum, nasıl
1: Ah, ağzıma ayrık
0: yatıyorum,
1: düşüyorum.
0: nasıl uyuyorum, çocuklarıma nasıl yetiyorum.
1: Dolayısıyla öyle kıskanarak, yok o bir sürü hakaret, hepsini kendine iade ediyorum. Hiç üstüme bile alınmam, sen de alınma.
0: Öyle tabii canım.
1: Ha, kötü söz kime yakışır Nermin'im?
0: Hı?
1: Sahibine.
0: Kas, dur başım döndü.
1: Heh, kadın başı döndürdü be.
0: Ne girdin yakınıma?
1: Gülme. Gülme.
0: Kız dur.
1: Dürttüm Nermin, dedi ki ileri git dedim.
0: Bir git, geri git. Heh, oldu şimdi.
1: Maskeri.
0: Kız yapamadım.
1: Se.
0: Nazara geldim. Kız al
1: Yazıklar olsun
0: şunu.
1: aktüel.
0: Vallahi yapamadım.
1: Aktüel sana yazıklar olsun. Sunucuma şey ettirdin.
0: Sunucuma şey ettirdim
1: Nazar.
0: yalnız. Biliyor böyle meraklı meraklı.
1: Böyle sessiz sessiz böyle akarak geliyor oradan var ya.
0: Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunlar pişerken de o kadar güzel olacak ki böyle. Kabarık kabarık olacak. Kat kat ayrılacak. O her katına biz tereyağı sürdük falan ya. İnanılmaz güzel. Üstüne de yumurtamız
1: Şiir
0: burada.
1: şiir adeta.
0: Bak, yağımız bolca. Bu kestiklerimizi de Serpil böyle yuvarlak ponçik poğaçalar yaptı. Onlar
1: Evet.
0: da kat kat olduğu için çok güzel yuvarlanacak. Bakın, iyice sürün böyle, tamam mı? İsterseniz üstüne şey koyabilirsiniz.
1: Ney canım?
0: Susam, çörek otu.
1: Ama biz şeyi kaybetmek istemiyoruz
0: Para
1: Nermin.
0: katlarının ayrılmadığını göstermek
1: Hı
0: istiyorum
1: hı.
0: böyle izleyicime. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle güzelce üzerine yumurta sarısıyla.
1: Bu arada kabarmaları da doyamadı.
0: Aynen öyle. Sekiz. Sekiz S. Devam. Şuraya geleyim mi?
1: Ama ben sana yetişemiyorum canımın içi.
0: Ay parçası yapacağız bugün, biliyor
1: Ay
0: musun?
1: parçası.
0: Bugün ay parçası tatlımızla, inanılmaz bir sunumla, kek
1: Müze.
0: karabı aramaya gerek yok.
1: Bak Nermin, burada
0: Bir püf noktası vereceğim.
1: tek katsı.
0: Kek kalıbını nasıl yapacaksınız şimdi vereceğim.
1: Akra,
0: Yani
1: görüyor musun? Bu tek başına size.
0: yeni bir kek kalıbı alayım da işte kullanayım da ben bu ay şeklini çıkarayım da hiç gerek yok.
1: Küçük sekiz.
0: Tek mi kaldı?
1: Tek kaldı
0: Ben
1: yavrum.
0: gibi.
1: Hesapsız ben.
0: Ben gibi.
1: Şimdi. Ay çok güzel oldu hamurumuz.
0: Şöyle bol yumurtayı üstüne sürüyoruz. Şekli dediğim gibi çok kolay. Sadece o püf noktalarını, şeritlerini çok kalın tutmamaya çalışın ki güzel güzel renk alsın. Ben özellikle iki kere, üç kere geçiyorum ki o ara katlarına bu yumurtalı yağlı karışım da
1: Çok güzel
0: girsin.
1: olacak. Ha?
0: Ayrılsın katları. 10 kat yapmıştık bezemizi. 10 kat bezemizi merdane yardımıyla açtık. Ama parlak olan dışı altta kalsın istedim ki kestiğimde böyle kırık kırık gözükmesin. O yüzden o iç kısmı aldım, açtığım tarafı. Güzel oldu. Onu muhakkak yapın, pürüzsüz gözüksün. Ve evet,
1: Ben
0: güzelce
1: şimdi
0: yumurtamı
1: tezgahımın
0: verdim.
1: üstünü kabaca bir posta aldım. Bu unum ıslanmasın. Bir defa daha alayım ki bezim çok şey olmasın, kirlenmesin.
0: Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyorum. Güzel güzel kabarmaya başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çevirdim. 180, 190. Evet, turboda yavaş yavaş pişmeye başlasın kabararak efendim. Ara katları ortaya çıkarak. Ben bir elime su tutuyorum ve ay parçası yapıyoruz efendim. Sizler gibi ekran başında bizi böyle enerjik gözlerle izleyen, ay parçası gözlerinizle şimdi harika ay parçası tatlısıyla devam edeceğiz. Bu arada hep söylüyorum, ana sayfada bardağımız, sürahimiz var.

0: dün vereceğimiz. Ondan sonra burada tabağımız ve çaydanlığımız var. Nereye susuz yorum yapın? Bugün böyle seçeceğim. Ama en çok beğendiğiniz ve favori tuttuğunuz tariflerle birlikte yazın. Yani işte evet, bu çok güzel fikirmiş, ben bunu denerim diyebileceğiniz tariflerin de altına yazarsanız biz de sizlere ona göre bir sunum hazırlamış oluruz. Şimdi zeminde 3 paket yulaflı bisküvi, 150 gram tereyağı. Kremasında 400 gram labne peyniri, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket şanti, 1 paket vanilya. Frambuaz sosunda 1 kase frambuaz, 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı su. Sunumda yaban mersini, böğürtlen çilek, mango dilimleri, kivi dilimleri, frambuaz ve nane yaprakları.
1: Şimdi Nermin'im, diyeceksin ki Serpil bunlar nereden çıktı peki diyeceksin bana.
0: Onu süsleyeceğiz, şıkır şıkır olacak.
1: Bunları da ben ekstradan getirdim. Bak annesi, şunu görüyor musun?
0: Renklendireceğiz o minik sarı domateslerimizle. Harika bir renk koyacağız efendim. Sunum her şey aslında, biliyor musunuz? Yani
1: önce gözümüze.
0: Göze hitap edecek ama sunum bence burada çok iddialı ve olması gereken bir şey. Kremayı da önden çırptık ki soğuk olsun. Kremada ne vardı hemen onu da özetleyeyim ben. Şöyle 400 gram labne peynirini yarım su bardağı pudra şekeriyle güzelce yoğunlaştırarak çırptık. 1 paket şanti, 1 paket vanilya ekledik ve yine onu iyice kıvamına getirdikten sonra buzdolabı poşetine veya pastacı poşetleri var ya, onun içerisine alabilirsiniz. Bu çok önemli. Ve şu an herkesin evinde olan, şöyle göstereyim, kelepçeli bir kek kalıbı.
1: Bu arada bu da burada hazır.
0: Ve şöyle bir kase istiyorum ama bunun içine bir pişirme kağıdı açalım.
1: Açacağım zaten.
0: Sonra Nermin bunu niye unuttun deme bana.
1: Ben hiç öyle şeyler söylemem. Ben sadece şey söylüyorum. Son dakika niye şey yaptın diye.
0: Neyi yaptın son dakika?
1: Buralarına da getirelim. Hiç içine koyma.
0: Getirmesek mi? Yapışır mı? Daha böyle
1: bunu duvarlarına koyarsam alır çıkarırım. Aksi halde tabanına bırakırım.
0: Ama şey olabiliyor ya, o yüzden dedim. Kenarları pükürüklü. Böyle kalınca.
1: Ben biliyorum sen bu konuda hassas bir kadınsın.
0: Pütürüklü olmasın dedim. Bak sen beni dinle. Şuralar böyle katlı olacak.
1: Olmayacak ki.
0: Sen beni dinle Serpil.
1: Peki tamam. Koko. Ben gelip kibilerim falan. Ben şimdi meyvelerimle dans edeyim orada.
0: Efendim şöyle gösteriyorum. Koyduk. Burada tereyağımı erittim. Bisküviyle birlikte tereyağını bir harmanlayacağız. Şöyle bakar mısınız? Bolca yulaflı bisküvimiz var. Aslında şöyle bakıldığında bu şeyi de andırıyor. Cheesecake diyebiliriz.
1: Kısmen. Ama sen çok şey yapmıyorsun. Ondan hani ay. Bizimkisi ay zaten. Tam cheesecake de sayılmaz. Ama fırına
0: bunu
1: gidiyor
0: ben
1: mu?
0: Ben söylediğim için mi dikkate aldın?
1: Fırına gidiyor mu mesela tatlımız? Gitmiyor. Tabii ki aldım. Niye almayayım?
0: İsim koymayayım diye.
1: Tabii çünkü senin tikin var.
0: Damlalarım var.
1: Tikin olunca ben hiç üstüne gitmem.
0: Evet. Tereyağımız eridi. Bu bana bir tık yüksek geldi ama. Birazını alayım mı? Tereyağı az gelir gibi. Şöyle.
1: Gerekirse sen ne dersen ekleyeyim.
0: O. Şöyle bir aldım.
1: Ay ben bunları kare mi doğrasam acaba?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kare doğrayım ya.
0: Neyi?
1: Kivilerimi falan.
0: Evet evet. Onları hepsini kare.
1: Bütün meyvelerimin ölçüleri birbirine benzesin. Evet,
0: şöyle bence. Bakın güzelce tereyağınla cheesecake zemini hazırlar gibi bu bisküviyle şöyle harmanlıyoruz.
1: Çocukken şöyle. Ne severdim ben onu yulaflı yulaflı.
0: Değil mi? Diye. Ben de çok severim ya. Şeyin yanında da güzel giderdi. Süte de batardı falan. Güzeldi, güzel günlerdi çocukluğumuz. Böyle güzelce yediriyoruz efendim. Canlı yayın yapmanın en kötü yanı lırt falan olman lazım sürekli Serpil'ciğim. Dilini ısırarak konuşman lazım. Tamam mı?

0: İyi ki. Neden ki?
1: Kaçır veriyor. Dökülü
0: Allah
1: veriyor.
0: Allah koru yarabbim.
1: İnciler geliyor ve dökülü veriyorlar. Evet, bakın şu an tam istediğim kıvamda oldu. Çok da rahat dolaba attığımda bu kıvam donuyor ve sertleşiyor. Dilimlediğimizde de çok güzel bir görselle sizlere sunacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
0: Gayet keyifli olacak o bak. Şeyini çok beğendim.
1: Beğendin mi hamurumuzu? Şöyle başlıyoruz. Ay parçası yapıyorum Serpil sana. Ay parçası, tamam mı?
0: Keloğlan'ın ay kızı.
1: Uyan uyan.
0: Böyle bir şey vardı, hatırlıyor musun?
1: Dinle aşıkın sözünü.
0: Bayılırdım o seslendirmeye, şeydi değil mi o?
1: Şöyle. Ha?
0: Şeyin Keloğlan'ı seslendiren.
1: Evet ya. Çok güzel bir ses tonu vardı. Bakın şöyle. Şimdi Müştü ben onu Asyalı nasıl düzleyeceğim?
0: Kaşının arkasıyla.
1: İşte onu diyorum. Şimdi onu ben nasıl düzleyeceğim?
0: Ben de bana sordum.
1: İzleyicime sordum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip her yere eşit gelecek şekilde bir zemin oluşturuyoruz. Kuzudan yukarıdır bazı tarifler.
0: Önce gözünüze, sonra gönlünüze, sonra da midenize hitap edecek bir tatlı
1: ay parçası
0: geliyor.
1: Yapıyoruz. Birazdan dakikalar sonrasında ayın nasıl parçası olduğunu göreceksiniz.
0: Ben şey, sen şey yapar mısın hani böyle bazen ay tam olur. Kocaman olur. Onu gördüğümde hem korkarım hem de böyle aklıma gelen bütün duaları sıralarım.
1: Sana bakma diyorum. Dinlemiyorsun beni.
0: Ama o benim gözüme geliyor. Nermin, istersen çok minicik böyle yarım santim kadar duvar yapabilirsin ona. İstiyorsan.
1: Yok ya.
0: İstersen.
1: Donsun böyle güzelce. Sertleşecek zaten.
0: Ay, o uca gitmen lazımmış bak.
1: Ne?
0: Ayının ucu, hilalinin.
1: Geldi.
0: Ben dedirtmem, ben demiştim.
1: Ben demiştim sadece.
0: Şimdi ben şu mangomu.
1: Evet. Burada mango şimdi mu? Bu az önce tarif ettiğim malzemeleri şöyle size acı köpürttük, bir krema hale getirdik. Çünkü burada yayında çok fazla ses oluyor ve siz de çok rahat edemiyorsunuz açıkçası.
0: Hocam, burayı bilerek mi şey yaptın?
1: Orayı. Yo.
0: Çıkınca şey olmasın.
1: Güzel sevirim.
0: Gideyim ben oraya azıcık şöyle ha. Taşıyayım azıcık.
1: Olur ben şekillendirdim. Ama rahat çıksın diye orayı da çok girme ki kırılır. Çıkartırken burası geniş ya alırken.
0: Okey.
1: O da var.
0: Ama orada böyle bir belirgin güzel olur diye düşündüm ben de.
1: Ama şöyle yaparız.
0: Çok güzel benziyor tadı. Sence bunun çekirdeği niye yatsı?
1: Hı?
0: Bunun çekirdeği neden yatsı?
1: Allah öyle yaratmış.
0: Ah, kaldı işte bak.
1: Çok ama güzelmiş.
0: Evet.
1: Malzemesi çok iyiymiş. Bak, çıkartırken inşallah kırmayız. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kırmayız. Ay, yere düştü. Dursana çarpmayayım. Bence çok kalın da olmasına da gerek. Gayet iyi oldu öyle.
1: Evet. Gideyim ki tok olsun, o donsun. Yoksa çıkartırken zor olacak, ben sana söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Şöyle görüntü. Oo, çok güzel. Tam terapi bugün. Açıyorsunuz şu an kahvelerinizi içerken. Diyorsunuz ki acaba sonunda ne çıkacak?
0: Nefis.
1: Acaba bunun görseli nasıl bir şey olacak? Bunlar ne yapıyor şu an?

0: Artık açtık yani normal yemek programının dışına çıktık. Hayırlı uğurlu olsun. Bildiğin şeyli program çekiyoruz. Konseptli. Evet. Şu an Serpil başlayalım süslemeye. Buyur.
1: Yok daha çilek sosu şey frambuaz
0: ama
1: sosu.
0: Bunu birazcık dondurmam lazım ama. Çilek sosunu koymak için. Bunu dolaba atalım mı birazcık?
1: Tamam atalım. Ama onu da koy bari öyle gitsin.
0: Emin miyiz?
1: Hı. Ben tam olarak o sebeple sana şeydi. Ben aslında her şeyini bitirip gönderecektim demin.
0: Her şeyini bitirip?
1: Bayağı süslemesini falan ama şu an biraz bir göndersek sanki daha iyi olacak hissettim.
0: Bence gönderelim bunu. Dönüşte süslemesini yaparız.
1: İşte ne tamam
0: Bak
1: yani.
0: of of of of. Harika.
1: Yapıştı tahtama.
0: Şöyle alıyoruz.
1: Tanelerinden daha bol koyarsan daha şey yaparız ki bize işte
0: Bunları da
1: çekirdeği
0: böyle
1: nasıl?
0: güzelce donduralım. Atalım derin dondurucuya. Tamam mı? Kaç dakika var dediniz? O zaman bir tık erken girelim. Bunu dolaba gönderelim. Dönüşlü sunumla birlikte başlarız. Çok da güzel olur.
1: Nermin.
0: Söyle.
1: Sonuna kadar sıyırdım.
0: Haydi söyle.
1: Vallahi sıyırdım bak.
0: Ne kadar enteresan ya. Patates gibi. Sunumu çok hoş.
1: Bu kadar.
0: Ben buna bayıldım bir
1: Bakayım
0: şey.
1: tadına hemen. Yeter.
0: Frambuaz falan böyle çat çat edecek dişimi.
1: Sana bir şey söyleyeceğim inanmayacaksın ama. Mango nefis.
0: Beğendin
1: Nefis.
0: mi?
1: Yeter yeter.
0: Şöyle donsun. Evet. Efendim biz gidelim mi hocam? Şöyle ay parçamızı hazırladık. Dolaba gidecek. Bu birazcık donacak dolapta. Fırında da 8-9 pişiyor. Efendim. Dakikalar sonrasında sizler yorumlara devam edin. Biz bunu dolaba gönderelim. Bakalım alttan tutma bu pastanın sunumu nasıl olacak efendim? Geliyoruz bir yere ayrılmayın.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada tadımız kaçıyor.
6: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
7: İnternette donuyoruz.
4: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
8: Trim dışında her şeyi çekerim.
9: Yüksel abi ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri sakin olalım. Biberi az kaldı.
9: Yüksel abi üst geçide bak abi.
8: Bakayım mı?
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.

0: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.

0: kendini keşfedin. MediaMarkt.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Tam o anda bir yutku.
3: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla

0: Dır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
2: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
3: kurdu. İntens bir konu var, bekliyorum.
4: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane hesap. Yakalandım.
5: Kızlar!
4: Bizi özlemişim.
5: Bizim intensi mi?
4: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesini...
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
3: budur
1: de...
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi.

0: İşlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
2: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Poğaçaları gördünüz mü? İnanılmaz bir aurası var. Pes pembe pişmiş, kabarmış ve tam istediğimiz kıvamda. Bizler sekizlerimizi çizdik, sıra sizde. O üstüne böyle bastırdığımda kıyır kıyır hissediyorum. Altı da o kadar güzel kızarmış ki nar gibi. Ve hemen diğer tarafta da meyvelerimiz var. Dolaptan çıkacak bastığımız, sadece sunuma hazırlanacak.
3: Onu ben bir öne çekeyim.
2: Ve efendim günün üçüncü tarifi ve üçüncü lezzetiyle devam ediyoruz. Bu şu an göreceğiniz ekmek arası makarna tarifimiz.
3: Niye öyle düşündün ki?
2: Ekmek arası makarna.
3: Yok değil, ekmek arası demeyelim biz onu.
2: Ekmek arası makarna yiyeceğiz şimdi.
3: Tamam peki.
2: Biz çok severiz ekmek arası makarnayı.
3: Tabii severiz. Niye sevmeyelim? Sen hamurunu
2: şu an... İtalyanlar da çok severmiş ekmek arası makarnayı.
3: Aslında şey böyle hani böyle bir...
2: Davul yapıyorum efendim. Serpil'in deyimiyle makarna davulu yapıyorum.
3: Evet.
2: Tamam mı? Makarna davulu efendim. Ama görsel yıkılacak. Bundan emin olabilirsiniz.
3: Lezzet.
2: Ben sever miyim? Ben bayılırım. Ben hamur işi kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. Zaten ne başıma geldiyse hamur işi yüzünden geliyor şu an. Yani kendimi nişasta yememek için zorladıkça akşam dolaptan kalkıp nişasta yerken buluyorum. Tatlı vardı, tatlıyı yedim. Poğaça koymuştuk, poğaçayı yedim.
3: Yedin mi? Tatlıyı da mı yedin?
2: Abi, dünkü pastayı yemedim. Bir önceki günkü dilim pastayı yedim.
3: Ha, onu da yemeseydin, onu Kerem'e gönderdik zaten biz.
2: Onu yemedim. Dolaba kaldı. Allah bak, bana yardım etsin.
3: Gönderince böyle oluyor demek ki.
2: Hamurunda 5 su bardağı un, 200 gram tereyağı, 1 su bardağı su, tuz, içi için 1 kase haşlanmış makarna, 300 gram kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 su bardağı bezelye, 1 su bardağı domates sosu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, 1 kase de kaşar peynir rendesi. Üzerinde de 1 adet yumurtamız var. Soğanı güzelce doğruyoruz.
3: Burayı ben yapayım, sen hamurunu yap.
2: Sen hamurunu yap. Peki, senin sıcacık ya. Ellerine ihtiyacı var bu hamuru.
3: Tamam, sen nasıl istersen.
2: Buyurun.
3: Ne kadar uyumlu bir insan değil mi? Şaşırıyorsun bana şu an, fark ettim.
2: Gece erken uyudum.
3: Şey var. Bak. Uykumu da aldım ya. Böyle var ya.
2: Yani... Elma gibisin belli. Elma gibisin.
3: Teşekkür ederim.
2: Elma gibisin Serpil'cim.
3: Mersi tatlım. Şimdi.
2: Şimdi soğanı doğradık. Tenceremizin altını açtık. Orada... Sert tereyağı ile un var. Onu Serpil koya bıraktım bugün. Serpil'in elleri sıcak.
3: Yaslan arkana.
2: Yoğurur diye düşündüm.
3: Yaslan arkana canım benim.
2: Yaslandım arkama. Serpil'i izliyorum. Burada kıymalı bir iç harç yapacağız. Makarnanı da bu büyük versiyonundan alırsanız çok güzel oluyor. Ekmek arasına daha uygun olacak. Şimdi size çok güzel bir ekmek hamuru yapacağım. Bunun İtalyanca ismi efendim. Kimbalo. Zaten o da davul demekmiş. Biz de ekmek arası makarna diyoruz. Türkler olarak.
3: Elimi de yağladım. Ha, işte olmuyor.
2: Şöyle bu İtalyanlarda gösteri yemeğiymiş Serpil.
3: Özellikle şov yemeği mi yani?
2: Gösterilerde yaparmış. Niye oturmadı o? O zaman siliyordu demin. Oynattık mı içini?
3: Yapma tatlım, böyle şeyler yapma bana. Yani can yiyeyim burası. Anlıyor musun tatlım? Şu tarafı içeceğim.
2: Ama bu şu an kilitlendi o yüzden.
3: Ama kilitlenemez ki. Buraya bastırmazsam kilitlenmiyor.
2: Şimdi oturdu galiba.
3: Yok gene oturmadı. Baksana annesi şuradan. İnna sabirin. Hı.
2: Oturmadı. Oturmadı. Allah'ım iyi ki bu tarafa geçmişim. Sen pozitifim dedin ya. Pozitif enerji yolla. İyi uyudum.
3: Çok iyi uyudum.
2: Enerjim yerinde diyorsun.
3: Bak bilmiyorum ki bana böyle mukavemet gösteriyor. Çıkarıp burada yoğururum, haberi yok.
2: Vallahi şu an pozitif enerji yükleniyor Serpil'e.

0: Geldi. Doldurdum kutucuğumu.
1: Şu an pozitif enerji yükleniyor. İşte bu böyle güzel, hoş bir davet yemeğiymiş onlarda. Zaten ekmek arası makarna yedikleri belli. Böyle güzelce. Ben mesela bu hamurun içine yüzük saklarım. Ha, bunun içinden böyle yerken yüzük çıksın.
0: Olur olur ama yani buna da gerek yok.
1: Evet, şu an güzelce tereyağı ve un rondodan geçti. Şimdi üzerine soğuk su koyuyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Mantı hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Ben de burada kıymamı hafif yağda kavurdum. Soğan devreye giriyor. Böyle bismillahirrahmanirrahim. İş harcını hazırlıyoruz.
0: Nasıl bir gürültü kirliliğisin. İşimi de kolaylaştırıyorsun ama olsun.
1: Ne yapacaksın? Her kusurun bir, her güzelin bir kusuru var Serpil ya.
0: Var var. Yani evi de var.
1: Ne yapalım? Kabul ettik. Her şeyi herkes olduğu
0: gibi ben elimde
1: kabul
0: halledeyim.
1: Etmeye başladığında zaten büyüyormuşsun.
0: Şimdi.
1: Şimdi soğan ve aynı şekilde kıyma biraz daha burada kavrulacak. İçerisine tuzunu, karabiberini, toz biberini ekliyorum. Hem de soğanımı hızlandırsın. Serpil de orada rondo da. Un, su, tuz ve görmüş olduğunuz üzere harika bir hamur. İçerisinde başka hiçbir şey yok. Maya yok, yağ yok, hiçbir şey yok. Katı, sert, mantı hamuru ayarında bir hamur. Onu çok elimizle yoğurmamamız gerektiği için rondoya attık. Çünkü ısımasın, erinmesin dedik. Vay vay.
0: Böyle acemi gibi şöyle parmak uçlarınızla toplayacaksınız o kadar.
1: Küçükken mutfağa annemler soktuğunda nasıl girmiş?
0: Şöyle şöyle tutuyorduk öyle, değil mi?
1: Öyle değil, bir hamuru tut, bir kavra, bir çeki düzen ver kendine.
0: İşte bu o hamur değil.
1: Öyle derdi ya.
0: Evet.
1: Büyükler. Annem benim
0: var ya. Kız şöyle tutar, of. Parmak uçlarıyla evet. Şey mi yapılır?
1: Beze de öyle derdi. Bezi silerken de ben böyle şey... Öyle değil. Aç o bezi. Aç.
0: Ama hakikaten ben de ona tilt olurum
1: nerede. Aç o bezi.
0: Vardır ya şöyle şöyle ha. Silerler.
1: Ama çocuğum al şunu. Başladık.
0: Heh, avucuna al annem.
1: Annem kapıları sildirirdi bayramda. Beş su. Ya bir dur Handan Öztürk ya.
0: Kapıda niye beş su silinir ayol?
1: Bir dur ya. Cam. Üç su, dört su.
0: Aa.
1: Bir kere köpüklüyorsun. Bir kere duru. Önce yok duru suyla bir kirini alıyorsun. Sonra köpüklüyorsun. Sonra duruluyorsun. Sonra kuruluyorsun. Handan Öztürk ya.
0: Allah verme yarabbi. Sanırsın ki mutfakta kaşık kuruluyoruz.
1: Çok hassaslı temizlik konusunda.
0: Efendim aslında benim hamurum oldu. Ben hazırım Nermin.
1: Evet. Onu bir kapak bir de zemin olmak üzere ikiye bölersen kapağı çok azıcık üstüne. Bak çok güzel oldu valla. Acemiyim acemi ama güzel yoğurdu.
0: Şöyle bunu böyle böyle parmak uçlarımızla
1: ben de sana içliğimi hazırlıyorum. Burada soğanım güzelce karamelize oldu kıymamla. Burada bir domates salçası ekliyorum. Ya da domates sosu artık elinizde ne varsa onları değerlendirebilirsiniz. Biz domates sosu koyduk. İçerisine bezelyeleri ekliyorum. Ve sonra makarnayı bırakacağım.
0: Affedersin canım.
1: Niye ayağıma vurdun?
0: Ben senin hiç ayağına vurur muyum be?
1: Şimdi de cimcirdi.
0: Hiç öyle bir şey yapmadım tabii ki.
1: Sonra da döver ki... Ne oluyor? Cimcirdi. Dövüyorsun beni. Şiddet var.
0: Sana kıyamam. Asla. Asla kabul etmem.
1: Bir an kıymış zaten. Sen de kıy ne yapayım?
0: Ay.
1: Bak. Hamura bak. Mantı hamuru tamam mı böyle?
0: Hiç endişelenmeyin. Selülitli bir görüntüsü var. Olsun.
1: Çünkü içinde hiçbir şekilde maya yok. Yağ yok. Yumurta yok. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir şey yok. Ve dop dolu makarnamız var. Ben de Serpil Hanımcığıma kek kalıbını getireyim. Şimdi ben bak beni niye imtihan ediyorsunuz bak.
0: Biz mi ettik mi imtihan mı yaptık?
1: Yani yemek istiyorum.
0: Vallahi benim sunucu depresyona girdi.

0: Bakarmış. Nasıl tatel ayrılıyor? Bakar mısın?
1: Demin tepsi önüne çek.
0: Yemin ederim.
1: Aksa her şey yapacak.
0: Ağzım sulanıyor bunu böyle koparırken daha.
1: Kız babam tepsi gibi. Önüne al.
0: Evet. Babam gibi şey mi oldu bende?
1: Yok verme şimdi verme. Yok,
0: bak
1: verme.
0: Ne kadar.
1: Valla vermesen iyi olur da.
0: Sen kız bu yemek yemek istemiyor artık. Ben yemek yiyorum. Ne oldu? Devran değişti Serpil.
1: Ama şey dedim ya onu işte ondan.
0: Ama üstünü yiyemiyorsun.
1: Ha evet öyle olunca evet.
0: Efendim burada birazcık harika bir şekilde kıtır kıtır oluyor. Bunlar.
1: Sevgili Sunucuğum.
0: Nasıl olmuş ama bu dokusu?
1: Sana bir şey söyleyeyim. Pamuk. Yemin ederim reçete bomba.
0: Ben böyle bir şey görmedim. Makarnayı içine bırakıyorum. Şöyle.
1: Aktüel sen de baktın mı tadına? Vay.
0: Güzelce bir harmanlıyorum. Tamam mı? Bu
1: şimdi...
0: kıymalı, soğanlı, bezelyeli, susumla her yerine gelecek şekilde harmanlıyorum. Ekmek arası.
1: 3 tane kalmış annesi burada baksana.
0: Bir çuk kenara düştü ama o yüzden.
1: Ha. Şimdi. Şuradan. Hiç koyma istersen şey yağ sürecektim. Ve tamam ya da koyayım. Şey olsun hamurum da kızarsın diye. Dedi ki şu an ne dedi biliyor musun? Hı. Benden söylemesi.
0: Ben çıkardım.
1: Gerisini sen bilirsin dedi. Konuşmadan bunların hepsini söyledi bana.
0: Zemine koy bence bari. Yapışırsa tikliyi veririz.
1: Dedi.
0: Tamam kenarlarına yap. Okey. Çünkü kalıp gibi bir hamur belki rahatlıkla çıkar bak ama belki diyorum.
1: Allah razı olsun. Yüreğim hep su Serper benim.
0: Sus. Ağzıma attım.
1: Şöyle birazcık duvarlarıma sürmek istiyorum ki hamurum kızarsın. Çünkü siz onun dışını göreceksiniz. Merminim kapat altını. Kocaman bir kapta karıştırıverelim. Ne olacak ki?
0: Ben burada karıştırdım aşkım.
1: Aktüel sen niye gülüyorsun?
2: Kadir'e gülüyorum.
1: Kadir mi geldi?
2: Bana margarin sürdü.
0: Selam bile vermedi bize Kadir görüyor musun?
1: O da işte değişti artık. Ne yapsın ablalarını da tanımıyor. Boş ver. Değişti.
0: Evet değişti.
1: Eskiden, ha bir de sabahtan beri. Eskiden, daha kötü.
0: Eskiden böyle değildi.
1: Gelirdi değil mi? Bir hatır sorar.
0: Tabii abla ne yapıyorsun? İyi misin falan. Yok. Böyle bu gençler. Z kuşağı. Ne yapacağını zaman belli olmaz.
1: Kadir Z mi?
0: O da Z. Değil mi Kadir? Y misin yoksa? Ama Z kuşağı gibi davranmış.
1: As. Biz seviyoruz Kadir. Biz yolda bulduklarımızı, yolda yürüdüklerimizi... Yok neydi o? İşte ondan değişmeyiz yani Kadir'im.
0: Serpil Koya.
1: Ama anladı. Harika. Önemli onu anlat.
0: Tabii çok güzel anlattınız. Çamaşırları çıktı mı bugün?
1: Yok. Çamaşır yok Nermin'im artık. Böyle şeyler yapmayalım. Sen görürsün sana telefon gelsin.
0: Ne?
1: Sana telefon gelsin göreceksin sen.
0: Telefon mu?
1: Tabii.
0: Gelir vallahi korkuyorum ben. Allah'tan bu var ya. Yoksa ben iflah olmam.
1: Aa, kadın öyle dedi bana.
0: Bunu keselim.
1: Sen dedi
0: böyle.
1: Kimsin dedi. Tabii.
0: Çok güzel oldu ama.
1: İçinde oturup öyle dedi bana. Sen dedi kimsin dedi.
0: Tanıştıralım.
1: Ben de öyle dedim.
0: Serpil
1: ben
0: Kök.
1: Serpil Kök dedim. Kadın öyle dedi bana. Kıtladı beni sabah. Aha neler boşum.
0: Tedirgin kalkmış.
1: Hı?
0: Kavga etmiş depresyonda.
1: Ne yapayım yani? Ben depresyona girince seni mi şey yapayım yani üzeyim? Depresyondayım. Trakyalı ablam gibi.
0: Gel keseyim ben onu.
1: Koyalım keseriz.
0: Birazcık havalandırdım da. Şimdi ekmek arası makarnayı hazırlarken...
1: Niye böyle diyorsun sen benim tarifime ya? Annesi. Hı. Arasına da koyarız kaçırmasına.
0: Ekmek arası. Çok güzel olur bu ekmeğimiz. Tut sen.
1: Hı. Gönder.
0: Gel, kaydır.
1: Vay.
0: İtalyanlar hamuru niye bu kadar seviyor sence Serpil'im?
1: Başka şeyleri yok galiba, ne bileyim ben.
0: Var aslında. Güzeldir i̇şte. İtalya.
1: Yani, İtalya güzel de.
0: Hı.
1: Naminim, gastronomi
0: Oo.
1: Bir kültür meselesidir. Bir ülkenin kültürüdür, vallahi bak.

0: Ama bak, sadece yemek değil ya. Gastronomi gerçekten çok farklı bir şey ya.
1: Ay.
0: Ne dedin? Şöyle. Sessiz gelmiyor şu.
1: Ülkenin
0: Kapattı mikrofonu, öyle konuşuyor.
1: kültürünü açığa çıkarır. O
0: Şöyle.
1: yüzden işte herkes kendi kültürünü yansıtamıyor bebeğim. Ne kadar mütevazı bir kadınım ben.
0: Arap olayı.
1: Allah vermesin, öyle şeyler yapma kendine.
0: Nidaye dedim.
1: Şimdi biliyorum.
0: Bence de sen.
1: Merdaneyle geç istersen tepesinden.
0: Sus hayatım sen.
1: Niye ki?
0: Sana demedim aşkım. Kulağımdakine. Sen konuş, sabaha kadar dinlerim ben seni.
1: Sabaha kadar.
0: Seninle problem niye gideyim? Sana demedim.
1: Bu arada bunu yanlış anlamayın. Hamurun şeyleri. Aman hamurun diyorum, makarnanın.
0: Ama bu böyle bir çerçeve oluşturduk kafamızca, ekmek arası yapar gibi. Şöyle.
1: En seveceği tarif olacak, haberi yok.
0: Benim en seveceğim tarif ama ben yiyemiyorum şu an. Beni üzen bu. Benim iki tane hurmam, yoğurdum var öğlen diyetimde. Kimden aldım
1: Kim dedi onu?
0: diyetimi? Chat'ime sordum.
1: Kız öyle misin be?
0: Bildi be Allah.
1: Şimdi ben söyleyeyim,
0: Senin
1: aynısını bana da yapıyor. İnanmayın ona o kadar.
0: dedi 4-5 kilo dedi, o ödemdir dedi.
1: Çok biliyor.
0: Hiç dedi üzülme dedi. Sen dedi onu dedi bu dedi diyeti yap. Geri
1: Bu
0: verirsin
1: arada
0: dedi.
1: sana bir şey söyleyeceğim. Bak atlıyordum, iyi oldu. Batuhan şeyleri. Anne özel bilgilerinizi, işte reçetelerinizin görselini, TC'ni vesaireni gösterme. Çünkü
0: Bakalım ya, her şeyimizi
1: sıkıntı
0: elimize
1: olsun.
0: geçti.
1: Sen gene de şey
0: Yeter.
1: yapma.
0: Yeter. Bu bir tık kalın olursa bizim için çok başarılı olur.
1: Tam olarak şu büzgüyü bekliyorum size
0: Tabii.
1: hanımefendi.
0: Tabii hanımefendi, ama bir tık büyük oldu. Bir bunu böyle kestiririz.
1: Getir getir, kesi vereyim hemen.
0: Bunu bir tık.
1: Ver ver ver. Hı.
0: Bir tık.
1: Ruletim var. Ruletim var.
0: Ruletin yok. Kaldırdınız ama. Yok. Yok diyorsam yok.
1: Şey var.
0: Bunu kaldırdınız makineye.
1: Aa.
0: Birazcık daha derin buradan girersen büyük
1: Gelecek.
0: geldi bana çünkü. Kapak yapacağım, pile yapacağım.
1: Aa.
0: Döndür tekerleği.
1: Bu biraz küçük olsun ki sen
0: Evet, daha rahat
1: çekebilesin.
0: kayıyor.
1: Rahat çalış diye.
0: Benim için kafi. Ellerin
1: Öyle.
0: dert görmesin.
1: Ah, rica ederim,
0: Vallahi.
1: rica
0: Bak
1: ederim.
0: şimdi başlıyoruz.
1: Ay ben buna ne yapsaydım acaba, bir şey yapsaydım. Aa, çok güzel bir hamur bu.
0: Ben de çok beğendim hamuru.
1: İçime bir nermin kaçtı. Şu an hamuru bırakasım
0: Ama
1: geldi.
0: ben de o kenarlarını aldım ya, hemen yoğruldu.
1: Ay buna ne yapsam hemen çık.
0: Bak sadece tereyağı var kıymetli izleyenlerimiz. Su, tuz.
1: Sen beni bekle.
0: Bence sen onunla bir şey yaparsın.
1: Yaparım.

0: Şunları da alayım, sana da yumurtayı kırayım, geleyim dağınıklığımı da top. Ay ama çok güzel oldun Ermeni, eline sağlık.
1: Senin de eline sağlık.
0: Vallahi eline elimizden sağlık.
1: Elimizden geliyor, biraz yapmaya çalışıyoruz. Öyle ya, yazmışlar ya dün gereksiz bir videonun altına.
0: Ya işte canı sıkılıyor Ermeni, ne yapsın insanlar?
1: Çok kırıyorsunuz, çok ahalıyorsunuz, yapmayın. Hepsi yoksa olarak döner.
0: Vallahi günah yapmayın.
1: Vallahi bak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Kendimi de ıslatıp yıkamam.
1: Şöyle nar gibi bir kızartalım, tamam mı? Hamurumuz çok güzel bir görseli var. Piştiğinde zaten içindeki makarna pişti. Güzelce kıymalı sosunu pişirdik. Beni böyle koyabilirsin.
0: Ben seni oraya koyayım.
1: Tabii tabii koyabilirsin sen. Dördüncü tarifimize geçiyoruz zaten. Sence
0: söyle canım.
1: Kumpiri mi öne alalım?
0: Kumpiri.
1: Seyi mi?
0: Kumpiri mi zaten alalım. Pastamız var, daha bunlar var, var da.
1: Ama seyde pişmeyebilir. Son dakikaya kalırsa. Nerede? Kaç dakika var? Maşallah. Ben onu en sonunda açacağım aşkım.
0: Şimdilik de.
1: Şunu güzelce ben senin istediğin gibi boyayayım da.
0: Ha, rica ediyorum.
1: Şöyle efendim bakın, kenarlarına gelecek kadar her yerini güzelce boyadık. Ben kek kalıbının ortasına komple kağıdı koyacaktım. Serpil Hanım koydurmadı.
0: Ama hocam vallahi buralara sürüyorsun. Gel seni düzgün oturtayım ki.
1: Benim hiç problemim.
0: Çıkmazsa.
1: O senin problemin.
0: O kelimeden de biliyorsun.
1: Ben sana söyledim. Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Daha bu saatten sonra sen ayıkla. Gelme. Şöyle güzelce.
0: Vay vay vay.
1: Nida bugün beni öldürdük. Bir dediğini anlamıyorum bugün.
0: Nida anlamıyor kadın. İspanyol.
1: Geliyor geliyor.
0: Efendim.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim mi?
0: Efendim.
1: Neden biz yıllarca kumpirin içinde kumpir yapmaya çalışmışız?
0: Nasıl kumpirin içinde kumpir, ne demek?
1: Biliyorsun kumpircilere kumpirle veriyorlar ya.
0: Tabii.
1: Niye biz bununla uğraşıyoruz? Kumpirin içinde kumpir lezzetini arıyoruz. Biz zaten kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapabiliyormuşuz.
0: Ne yapayım, ne oldu sana bugün?
1: Bir tekerleme.
0: Bir tekerleme.
1: Kumpirin içinde yumurta kumpir olunca.
0: Yumurta tavukta mı, yumurtan karga?
1: Aynen. Şimdi kumpirin içinde kumpirle. Kızım aç birazcık, yandı abla. Kumpirin içinde kumpir.
0: O benim ablam değil. Öyle diyecekti. Evet.
1: Kumpirin içinde kumpir. Niye gerek var ki? Biz şimdi kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapabiliyoruz.
0: Ama sen şu an şey yapıyorsun bana. Ekmek arası derken ekmek arası diyoruz ya. Ekmeğin arası yani o.
1: Şu an işte ekmek arası makarnamız hazır. Ekmek arası makarna. Hocam bugün beğendin mi menüyü?
0: Kim var?
1: Tokatlı hocam.
0: Serkan Hoca.
1: Evet. Hocam niye ben gitmek yok?
0: Serkan Hoca kim adam? Beğenmiştir.
1: Allah'ım. Alkış geldi Serkan Hocam'dan bize. Yanarlı dönerdi. Efendim şöyle 200'e getirdik. Ekmek arası en sevdiğimiz şey. Biz Türk milleti olarak ekmeği çok seviyoruz. Allah'ım eksikliğini göstermesin. Masada 50 tane çeşit olsun. O ekmek olmadan o masanın tadı tuzu yok.
0: Biz göçebe bir toplumuz Nermin. Ekmek olmadan karnımız mı doyardı?
1: Sen niye İbrahim Tatlıses gibi oldun?
0: Ben mi?
1: He.
0: Öyle mi oldun?
1: Çiğ köfte yoğurur gibi.
0: Ha. Ay Nermin, tıs ya.
1: Karnın acıktı.
0: Sana söylüyorum, uzak tut ondan.
1: Ben yiyecektim, ye. Sen ye ki sana olsun. Bak kadın terini silerken yakaladı seni. Tamam ye, ye.
0: Ye. Ye. Ye. Her şey içine giriyor. Otobüsü
1: gelmiyor. İyi misin?
0: Yok, şuradan
1: alayım. Bak şimdi elimi yıkıyorum.
0: Ha, dokundu Serpil'e diye gelmesinler sonra.
1: Hem de sabun aldım. Zaten elime hiç değdirmemiştim. Tezifeyle yaptım yani.
0: Valla.
1: Ye yani, ye. Bakayım beğeneceğim mi?
0: Niye nasıl böyle şeyler?
1: Dişleri de yaptı ya. Kesiyor dişleri. Eskiden kesmiyordu.
0: Ne yiyordu eskiden? Çaya batırdı.
1: Diş kesiyor ya. Her şeyi yiyor maşallah.
0: Maşallah.
1: Dedim öyle derdi. Yumuşak şeylerden.
0: Ne yapıyor biliyor musun? Tatlı görünce ile ayağı titriyor.
1: Beğendin mi?
0: Kan şekeri düşüyor.
1: Tamam beğenmiş. Hadi afiyet olsun ye. Ye gari. Emeğin çok ye. Şimdi kumpir içinde kumpir yapmaktan vazgeçiyoruz. Kumpir kumpirsiz bir şekilde hazırlamaya giriyoruz.
0: Yok, tamam mı? Gene var gene var.

0: bozduruyor.
1: Kumpirin farklı bir görselini sunacağız şu an biz.
0: Tabii.
1: Senelerdir boşu kumpirin içinde kumpir yapmaya uğraşıp durmuşuz.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Müsaadenizle mümkün yok da. 4-5 adet haşlanmış patates. Yeterli. 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 kase kaşar peynir rendesi, tuz, akbiber, sosis için 1 kase sosis, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, kekik. Diğer malzemeler mor lahana turşusu, 1 su bardağı mısır, 10-12 adet salatalık turşusu. Bak nasıl yiyor. Diş kesiyor ya. 1 su bardağı yeşil.
0: Yutta ya. İsa bir lokma ısırır. Yutta attı. Aba.
1: Bir kase
0: su verin, su boğulacak.
1: Sunum için mi maydanoz?
0: Küp diye yuttun
1: anne. Bir kız su vereyim adama. Boğazına kaçacak. Hazıra
0: yuttun
1: geldi.
0: Mu? Ha iyi bari.
1: Dur ama. Su vereyim adama kız.
0: Allah suyun içi ha. Vur vur sızına vur. Ah. Ah. Koparsana Mutlu ya, dişim var artık.
1: Ha. Bismillah dedi, duydum.
0: Aa.
1: İyi misin? Geldin mi dünyaya?
0: Koy cebine koy onu, koy cebine koy.
1: Ver. Su verenlerim çok olsun. Allah razı olsun. Evet efendim. Öyle bir kumpir. Öyle bir görsel. Tamam mı?
0: Kumpir bol.
1: Dakikalar bizim lehimize işliyor. Çok güzel bir sunum. Harika bir görsel çıktık. Doyamadı gülmelere bugün. Güzel.
0: Kork sen. Seni de gören her gün sana şiddet uyguluyorum sanca. 40 yılın başı bir.
1: Hayırdır ne oluyor? Şimdi Serpil Hanımcığım.
0: Sen şeyimizi kumpirimizi şey yaparken.
1: Aynen. Bunda daha mı yapışmaz diye düşündüm de.
0: Sen onu al ben bunu sosisim alayım. Aynen. Hadi.
1: Sen onu sosis yap ki yapışır yapışır maazallah. Ne gerek var. Şimdi bugün kumpir yapacağımız için dünkü patates püresinde kullanmış olduğumuz sütü falan kullanmıyoruz, tamam mı? Yani evde çok canın çekti, kumpir yemek istiyorsun ama dışarıdan da yemek istemiyorsun. Çünkü bilmiyorsun nasıl yapıldı, hangi yağda pişti, nasıl o patatesin içerisine hangi kaşıkla karıştı bilmiyorsun. Abi benim gibi takıntılısın yani, giriyorsun. Ben mesela bakarım yani bana yemek getirenin eline yüzüne, ben böyleyim işte. Ondan sonra...
0: Ben hiç böyle değilim eskiden. Taş olsa kemirirdim, şimdi Nermin gibi oldu.
1: Evet, o da hiç yemez artık. Ondan sonra bakarız böyle eli yüzü temizse yeriz elhamdülillah, Allah eksikliğini vermesin. Ama kendin evde de kumpir keyfi yapmak istersen o zaman ekran başında bizle kal izleyicim. Tereyağını erittik. Kumpirimiz için patatesleri bak bunu fırına verebilirsiniz. Yani illa şey yapmanıza gerek yok yani. Haşlayarak da yapmanıza gerek yok. Fırında da pişirip bunun içine alabilirsiniz. Hani o köz tadı isterlerse Serpil. Kumpir tadı isterlerse.
0: Tamam.
1: Yani ama biz böyle haşladık. Pratik, portatif olsun istedim. Ama ben bunu gelişi güzel koyacağım. Kumpirciler gibi olacak. Bana böyle güzel bir tabak istiyorum. Ben böyle gelişi güzel yapacağım. Sen karışma. Kumpiri kumpirsiz yaptığımı göstermem lazım.
0: Tamam.
1: Karışma dedi. Allah Allah. Karışma Serpil bak. Kaşarı da şimdi koymayacağım. Bak biraz sen koyacağım. Tamam.
0: Sabahleyin kadın canım okudu tek başıma.
1: Sen... Ama ben de yetiştim. Yoldaydım. Allah Allah diye ben de yetiştim. Ya ben Serpil Koy'a laf söylettirmeyeyim ki o benim için nelere katlanmış.
0: İncindim kırıldım yoğruldum.
1: Yo ben olsam kırılırdım da sende bir şey yok maşallah taş.
0: Niye kırılayım Nami?
1: Ama beni yerdi. Vallahi billahi killeyi yerdi beni.
0: Bak seni...
1: Ben çok naif kalıyorum bazı Nermin, şeylerde. Aman yarabbim.
0: Seni vallahi çiğnemeden yutar.
1: Bilmiyorum bak. Ya. Ben ne zaman öğreneceğim çata çat konuşmayı? Ben konuşamıyorum.
0: Kibar kadınsın onda.
1: Ne bileyim kız kırmak.
0: Ama fark ettiysen ben de artık sen gibi oldum.
1: Ay çok
0: sen
1: beğendim. Bak usubunu beğendim bak. Normalde biliyorsun seni söylerim eleştirim Serpil. Burada da bunu yapmamalıydın. Ama ben ne dedim? Hiçbir şey söylememiş dedim Serpil Hanım. Az bile dedim sizin şeyinize. İyi dedim.
0: Görüyor musun? İçime bir Nermin kaçtı.
1: Olsun birbirimize yürüyoruz demek ki.
0: Mukavemet de göstermiyorum artık.
1: Akbiber. Zaten mukavemet gösterirsen hayat senin zoruna gider.
0: Beni mi yorar?
1: Bırakacaksın tabii ya. Bırak abi ya. Tabii. Her şey böyle relax akacaksın tamam mı? Şimdi mutfağa girdin. Ha. Ya oldu. Bu devrildi. Ha. Şimdi bu devrildi. Sen buna üzüleceksin, karaları bağlayacaksın. Devrildi ama yani.
0: Ama Nermin ikine söylenmeyeyim mi?
1: Söylenme.
0: Mesela bunu oraya koyuyorum. Ben biliyorum bu adamın kulaklığı anteli kablosu geliyor. Niye koyayım oraya? Mesela.
1: Ama boş ver söyleme. Niye yoruyorsun?

0: buradan. İyi çek Serpil.
1: Adam ama nasıl... niye ben düşüneyim hep? Aktüel düşünsün.
0: Onlar düşünmez. Erkek tarafı biraz daha şeydir bu konuda. Akbiber tuz. Şu ver Serpil. Yorma kendini. Bak sabahını güzel hallettin. Niye? Mülayim olan kazanır. Mülayim olacaksın. Tamam mı? Senin...
1: Hep deniyorum. Hep deniyorum.
0: Şimdi hayatımın anlamı. Biz burada sadece yemek yapmıyoruz. Biz burada hayatın içinden gelen zorluklarla mücadele etmesini ve nasıl ettiğimizi de izleyicimle paylaşıyorum. Yani şimdi burada her şey tevafuk efendim. Yani tesadüfü ben asla hayatımda saymıyorum. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bir şeyler oluyorsa o tevafuktur. O size geldiyse vardır onun bir hikmeti. Bu şekilde kabul edeceğim. O sabahki mesaj sana geldiyse bu bir tevafuk. Anladın sen ne demek istediğimi şu an? Neden tevafuk olduğunu anladın. Herkes kendi şeyini gösterir. Anladın mı? Ederini,
1: evet, evet.
0: Kalitesini. O yüzden biz her zaman naif olalım. Kibar olalım. Bak kumpirim oldu. Kumpirciler ne yapıyor? Kumpiri böyle bir karıştırıyor ya bak.
1: Gel abla gel benden al. Benden al 500 lira.
0: Ya baba her şeyin en tazesini şimdi sizin için hazırlanıyorum. Çat çat çat çat.
1: O tezgah 1500 liraya veriyor.
0: Burası böyle siz de sıraya gireceksiniz tamam mı kumpir isteyen? 1, 2, 3, 4, 4 kameraman. Böyle sıraya gireceksiniz. Tamam mı bak geldim. Neyli istersin? Neyli istersin? Turşu olsun mu? Hepsi olsun mu? Evet. Sen maşallah hiçbir şey seçmiyor.
1: Seçmiyor.
0: Mehmet'e soruyorum. Mehmet sen neyli istiyorsun? Bu da fukarı. Bunlar hepsini istiyor.
1: Biz battık.
0: Birinden istemeselerdi.
1: Verme, o fiyata verme. 1500 lira vermezler.
0: Yani 500 ama size 250-300 olur. Okey? Olur mu senden?
1: Bir düşündü ha, bir düşündü.
0: Herkese dağıtı dağıtı bize dağıtmıyor. Gördün mü işte böyle bu işler. Şimdi hocam aldım şeyleri, siparişleri. Bak tamam mı? Kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapılabileceğini gösteriyoruz. Tamam mı? Serpil'im. Bir şey rica etsem çok şey mi etmiş olurum?
1: Düşündüm.
0: Bir iki küp tereyağı atar mısın bana Serpil'im?
1: Tabii.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yaparken... İşte. Serpil şu an şokta.
1: Şeyin sıcak mı? Patatesin şu an güzel mi?
0: Güzel, çok güzel. O yüzden iki tane bana buraya atar mısın? Kumpir yapıyorum Serpil'im. Kumpirin içinde kumpir olmadan. Buraya at.
1: Tereyağsız yiyemiyorum.
0: Bırak.
1: Tabii. Rahat şey yap diye.
0: Tamam yeter. Yeterli. Zaten tereyağla şey yaptım. Ve bak şöyle... Ne yapıyor onlar? Şöyle bir karıştırıyor tamam mı? Haydi. Hemen geliyor ablacığım.
1: Nermin senden almam
0: en
1: ben.
0: En güzelini geliyor.
1: Bağıracaksın.
0: Nasıl bağırayım?
1: Diyeceksin beni, ben yan tezgahım ya, beni tamam, karalayacaksın.
0: Ama. Ben karalayamam.
1: Ama diyeceksin.
0: Abla bununkisi 5 günlük, benimkisi 1 günlük. Şimdi yeni yaptım. Vallahi tabii. Kumpir içinde kumpir olmadan yapınca daha rahat. Böyle oldu mu?
1: Etkilemedim
0: kapatırlar
1: beni.
0: Kapatırlar benim dükkanımı.
1: Yok beni etkilemedim.
0: Ne yapacağım, nasıl diyeyim? Sen söyle bir bakayım. Ha, sen şimdi sen beni karala. Kumpir içinde kumpir olmadan.
1: Eski köye gel kardeş. Onlar bir de şöyle yaslanıyor ama. Gel kardeş. Eski köye inadet mi olur? Kumpir olmadan kumpir mi olurmuş? Hem de pahalı satıyor, benden duymuş olmayın ama.
0: Sen kumpir olmadan kumpirin nasıl lezzetli olduğunu biliyor musun
1: ben
0: ki?
1: Bir şefim.
0: Hiç denedin mi?
1: Ben bilirim.
0: Ben bilirim. De şefim. Ne oldu? Şimdi sen yani kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin nasıl yendiğini görecek misin? Birazdan. Yapayım sana da bir tane tat. Ondan
1: vallahi
0: sonra.
1: Saçaklı saçaklı oldu be.
0: Bak çok güzel oldu.
1: Vay vay vay.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan yapıyorum bak. Aldım.
1: Tamam.
0: Geldik işte.
1: Yap sen kumpirini hadi yap.
0: Sonra aldım bunu. 250 liraya anlaştık. Ucuz mu oldu? Ucuz mu
1: verdin? Başka ne çalışacağım 250 liraya kumpir satıyor.
0: 300 olsa olur mu?
1: Tamam vallahi sermayesi kurtarmaz.
0: Bak. 300.
1: Mor lahana turşum da var.
0: Tamam pazarlığın üstüne pazarlığı ben de sevmem ama. Ne yapayım? Oldu artık.
1: Bedava.
0: Bu dağıtmayı seviyor. Bundan 500 alalım.
1: Ha. O zengin. Doğru söylüyor. Zengin.
0: O seviyor dağıtmayı.
1: Kaç tane şey? Allah.
0: O seviyor. Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin tereyağısını, kaşarını verdim. Şimdi bunu dağınık yapacağız tamam mı? Hiç serpe karışmayacak. Mukavemet göstermedi bana. Doğrayacak, verecek önüme her şeyi. Bir tık büyük bir olsaydı daha güzel olurdu.
1: Ben fikriniz hanımefendi. Nasıl bir kap verelim?
0: Yok bu iyi artık. Geçti bolu pazarı.
1: Geçti borun pazarı. Geçmiş olsun.
0: İşte. Tamam.

0: Sosis de istiyorlar. Her şey istiyor. Sosisin kilosu kaç tane almıştın? Hesap yapayım da.
1: Bu dana.
0: Dana mı aldın?
1: Pahalı.
0: Vah vah vah.
1: Sana
0: Ya.
1: diyoruz.
0: İçimden çıkaracağım.
1: Sana zahmet 1500 lirasın ikisi.
0: Öyle mi diyeyim? İkisine 1500.
1: Patron ya, ona bir şey olmaz.
0: Tamam. Oldu. Doğru dedin. Doğru dedin.
1: Şöyle verivini kesiyorum Nermin'in.
0: Onu buraya
1: İki yere mi böleceksin, tek yere mi?
0: Tek yere böleceğim Serpil'im.
1: Tamam. Artık. Yok, ben ikisi merak.
0: Sen bana mukavemet göster.
1: Yok yok, göstermem.
0: Ben kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yapmaya çalışıyorum burada. Işıl ışıl.
1: Bak. Oh, pasta duruyor, rahat ol.
0: Kumpirin içinde kumpir yapıyorum. Bir konsantremi bozma. Paraya da özgürdük bunu. Çıkacağız seninle yayın çıkışı. İçeceğiz. Tamam. Para yok Serpil. Kazanacağız böyle işte.
1: Tamam, ben senin her şeyini hazırladım.
0: Ellerin dert görmüşsün, iki varsın.
1: Şimdi.
0: Aa, bu olmasa beni yerler, yemin ederim. Bilmiyorum ben neden konuşuyorum, bahsediyorum. Ah vah vah.
1: Şu şeyi alayım.
0: Morluğun olsun mu abi? Olsun.
1: E tabii, yani bir renk olsun Nermin'im.
0: Tamam.
1: Yani. Hocam karışmayayım dedim de oraya peki sarı mı koysaydın acaba?
0: Dur sen halledeceğim ben, sen rahat ol.
1: Yok sadece öyle bir...
0: Şöyle mısırımı koyuyorum, tamam mı hocam?
1: Ay neyimiz kaldı? S kurabiyemiz mi kaldı? Kapayım geleyim mi? Ne yapayım?
0: Ha? Bak malzemeyi bol koyuyorum. Siz de bahşişi bol bırakın. Tamam mı? Bak bari şeyden yırtamadım. Bahşişten yırtayım, tamam mı? Kurban olayım bak. Ha. Bahşişten yırtacağım. Serpil'cim. Akşam eve ekmek götüreceğim. Sen merak etme.
1: Hocam mukavemet göstermiyorum ama şey biraz oldu. Orası sanki dağıldı sanki.
0: Dağılmadı, dağılmadı. Ben hallediyorum. Sen rahatına bak. Hayal. Pastayı alsana.
1: Getireyim mi?
0: Ben çok merak ediyorum. Pastaya yükseldim ya.
1: Şey mi ister misin? Şey yapacak mısın?
0: Ay parçası istiyorum ben. Kızarmış
1: daha. Bence gideyim S'yi de koyuvereyim.
0: Kaç ya. Dakikamız var dedi. Dur bakayım.
1: Varmış. Bir dakika da attırıvereyim.
0: Aslında yok.
1: Sen karar ver.
0: Sohbet köşesi.
1: Kahven yok, çayın yok. Lan bir gün de sen beni ağırla. Ben niye seni burada ağırlıyorum ki?
0: Ben seni dinliyorum. Ben senin ağlamana...
1: Ben de seni dinliyorum. Hiçbir şey yok
0: böyle
1: yani.
0: Böyle insanoğlu böyle.
1: Bir gün de sen bana sürprizle böyle bir şeyle karşılasan.
0: Tamam, tamam. Yaptım mı? Elime boşnak kahvesi yaptım sana. Unutuluyor, yapılanlar unutuluyor. Ben anladım.
1: Zeytinimiz de var. İstersen zeytin.
0: Koyacağım, ondan da koyacağım. Dostum.
1: Ben alayım bunu.
0: Malzemeden biraz kaytayım dedim. Hepsini istiyorlar. Maşallah. Hiçbirisini hayır demediler. Tamam hocam. Üstüne. Zeytinin kilosu kaç para olmuş? Bütün zeytin bırakmışsın.
1: Şey dedik olsun diye böyle. Hani iri iri kalsın üstünde diye.
0: Kalmaz. Koklatayım böyle yeter.
1: Ay yemin ederim.
0: Baştan zarar
1: oradakiler
0: ederiz.
1: Oradakiler gibi tek sıra koydu. Boncuk gibi dizdi zeytini.
0: Siz zarar ederiz.
1: Kanka. Ettin zaten baştan.
0: Ettim mi? Çok kum koydum. Sosisi çok koydum ya.
1: Sus sosisti ki. Tereyağını, kaşarını 5 kilo koydum ama içine.
0: İki defa yapıyoruz ya. Bir ayağa alışsın sonra şey yaparız.
1: Buraya koymayacağız Özden. Buraya koyarsak aktüel giriyor.
0: Ama ben bunun üstünde şey de severim o kırmızıdan. Ketçap.
1: Tamam ötekini istersen kalem gibi şap.
0: Abi çok güzel oldu gerçekten. Bak gördünüz mü? Abi şey diyorum. Müşteriye yanlış anlaşılmasın. Ekranda tabii bu dili kullanmam.
1: Yeter boşuna kalori almayalım bari.
0: Buyur parayı.
1: Peşin de vereceğim şimdi sana. Jimmy getirdin mi paranı Jimmy? Jimmy, Jimmy'nin üstüne bak belki koymuştur para. Aktüel. Hadi canım sana Allah versin parasız verme. Hadi
2: ama
1: poş.
2: Ama çanta şey, servis zamanını vereceğiz
1: ya. Yok Serkan şimdi veriyorum.
0: En hakkaniyetli davrandı. 900 TL dedi.
1: Mi? Hocam evet. 100 lira...
0: Bahşiş bırakır 1000 lira.
1: Ha iyi tamam o zaman.
0: Hı. Korkmasın
1: düz izleyici. Yani olsun.
0: Çok güzel yaptım. Tamam mı?
1: Serkan da cebinde akrep var. Ne? 900 lira ne ya?
0: İşte bahşişle 1000 lira ver. Olsun Allah razı olsun. Bunlar da hep 250-300 dediler.
1: Ha, aralarında en

0: Cömert Serkan hocamız. Evet, adam patron adamlar.
1: Adam patron yani.
0: 1500 lira diyeceksin ona.
1: Yönetmen dediğim böyle olur.
0: Adam yönetmen yapımcı. Ne oldu? Aa yandı. Aa.
1: Tam istediğim gibi oldu. Gördü bir dur.
0: Şuraya oturup şarkı söyleyeceğim şimdi. Yazık nerede olursun.
1: Güzel oldu kız. Bir şey olmadı dur. Yakaladım bak. Öp beni alnımdan yakaladım. Öptüm. İki dakika daha kalsa değil.
0: Yakalamasa abi. Vallahi oturur beraber.
1: Sen kim yanları pişmedi Serpiko'ya?
0: Niye?
1: Atalım mı?
0: Pembe aşağı desin. İndireyim ben onu.
1: Ha.
0: Getir.
1: Değil mi?
0: Getir getir. Sen onu şuna versene.
1: Sen zahmet etme geliyorum ben.
0: Dur. Dur dur dur Nermin'im dur.
1: Özlem gibi yapayım üstüne gidersin. Sıkıntı yok.
0: Dur. Onun ben üstüne şey koyacağım bir tane.
1: Ay tepsi. En korkulu anlarım şu an.
0: Anksiyetesi tuttu kadınım. Şimdi.
1: Şunu da yapacaktık değil mi?
0: Altı ayara getirdim. Rica ediyorum. Ruşa atmayalım.
1: Kaç dakika var? Derin nefes aldı benimki. Çok zor bir soru sordu.
0: Ben gördüm. Orada bak.
1: Tamam. Şunu sunuma hazırlayalım. İki dakika soluklanalım. Kahveyi getirirsen sana bugün çok özel bir de şey istiyorum senden. Anlamadın mı? Hindistan cevizi yağı istiyorum. İzleyicime güzel bir kahve anlatacağım.
0: Şimdi yapalım ama ben elektronikte seviyorum. Ne yapayım?
1: Yok ben burada istiyorum. Ben burada yapacağım. Boşuna kusurlu. Sen hazırla. Tabii. Kahve tarifi vereceğim. O kahve tarifi metabolizmanızı da hızlandırıyor biliyor musunuz? Benim kankam getirmiş. Bende de var. Ben de evdekini getireyim. Hindistan cevizi yağımız. Şimdi bak ben bunu bir kırayım. Ola ki inciteyim. Bana demediğini bırakmayacak bu.
0: Allah'ım sakın öyle bir şey yapma.
1: Şimdi aldık tamam mı? Derin nefesimizi çektik. Ben bunu süslemeyi Serpil'e bırakıp Serpil'e kahve yapacağım. Çünkü Serpil benim ona... Kahve köşesi yapmadığımdan bahsediyor. Aa çok güzel oldu. Bak görmek ister misiniz?
0: Şimdi. Yani şöyle kalsın bu. Ben sana şimdi su da hazırlayayım geleyim şeye.
1: Tamam.
0: Değil mi? Bu burada dursun.
1: Senle şöyle bir şey yapsak.
0: Olur şunları ben bir yıkayayım. Ben bunlarda içmek istiyorum.
1: Ben böyle kaldırayım bunu. Sen altındaki metali al. Tamam mı yavrum?
0: Almasak da olurdu da geliyorum.
1: Ben almanı istiyorum ama.
0: Dur geldim.
1: Madem koydum bir pişirme kağıdı. Tamam.
0: Gel.
1: Aldık.
0: Ben şu fincanlarımı bir yıkayayım. Öleceğiz gideceğiz fincanları kullanamadık.
1: Benim işte tam olarak bunu yaparken sana diyeceğim buydu. Bunu buradan nasıl çıkaracağız?
0: Hangisini?
1: Kenarı kıt ya bunun. Ondan.
0: Şey kendine doğru.
1: Çıkmaz. Kenarı küt. Şu altı.
0: Fincanım. Yıkayım geliyorum. Elleme. Yıkıyorum geliyorum. Bekle. Bekle. Dışarı kaydıracağız.
1: Hocam. Matematiğim mi yanlış bilmiyorum. Çok sevmezdim de. Burası. Heh. Kırılır. Bu tarafı geniş. Bunu böyle yukarı kaldıracaksın.
0: Ay Allah'ım ekber Allah. Yapma. Ben yapacağım. Ben yapacağım sen eleme. Kıracak söyleyecek ben demiştim diyecek. Ben kabul etmem.
1: Sen bunu çıkar. Alades. Sen bunu çıkar. Alnından. Öperim. Bu zeminde tutacaklar var yandan. Üstüne oturmuş her şeyi akıl ettik. Keşke onun yerine Özlem yapacak bir şey yok diyene kadar bunun küçüğü var ya onu otursaydık.
0: Çıkarır mıyım? Çıkarırım. Nasıl çıkardığımın bir önemi
1: ben
0: var mı?
1: Ben kahve yapıyorum.
0: İnşallah yok.
1: İzleyicim nefesleri tut hiçbir yere ayrılma. Hiçbir yere ayrılma ekran başı. Bakayım onu nasıl çıkaracak.
0: Siz şey yapın.
1: Şey yapmıyoruz biz tamamen hocam ben kahveyi anlatacağım. Odak noktamız bu. Öksürüyor. Öksürürsün. Ben de öksürüyorum. Gıcık yaptı Özlem.
0: Dur canım hiç gel.
1: Rica etsem olur musun? Dans?
0: Aşağı aşağı.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Hah. Allah.

0: Ekber.
1: Abi yapıştı diyorum
0: sana. Dur sen
1: sana.
0: Bırak.
1: Tereyağı, tereyağı yapıştı.
0: Aman her yere döküldü.
2: Şu olmazsa çok rahat çekeriz, anladın mı? Bu problemimiz şu. Çıkıntı.
1: Ben kahve yapıyorum ya. Ne yapayım? Sen bile kahve yapayım.
2: Çıkıntı.
1: Her şeyi düşündük, onu hesap etmedik.
2: Alttan yukarı kalkınca çıkar mı diyorsun? Tabii.
1: Ben içme suyumdan 2 bardak aldım. Yavaş, ne olur yavaş. Yavaş, bir besmele çek.
2: Çıkaracağım.
1: Şimdi kahveyi koyduk.
2: Bu da istiyor ki ben patlayayım ya, bu aktüel. Hep gülüyor bana.
1: Sever öyle şeyleri. Ay. Davulu ben unuttum. Siz de unuttun. Hepiniz unuttunuz.
2: Sakladım onu ben aşağı, neyse. Sen unutursan herkes unutur.
1: İyidir.
2: Bir gün seni bu zorluklarla hep baş başa bırakacağım.
1: Kapat fırını. Kapat.
2: Gerçi bir şey yapmazsın. Yapacak bir şey yok da. Sen?
1: Şimdi kaldır Serpil. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ceketim kirlenecek ama bunu vereceğim sana.
1: Ay kırıldı. Kırıldı dur.
2: Hayır kırılmadı. Orası şeyin buruşu.
1: Tamam ben tutayım sen çek. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
2: Bırakıyor ordun abi.
1: Bırak. Dur. Çek. Çek yavrum. Yukarı doğru kaldır. Dur. Kırılıyor dur yavaş.
2: Kim kırılıyor?
1: Bu tarafı. Elimde kaydı hissettim ya.
2: Ettin mi?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ay, çıktı çıktı dur. Aşağı Nermin'im.
1: Hadi biz sen aşağıya in, düşerse de parçası yapıştıralım.
2: İndim.
1: Nermin. Tutur mu annem?
2: Ay ay ay.
1: Geliyor geliyor dur. Sakin, hiç titretme.
2: Nasıl
1: ben tereyağını bol koyup şuradan elinle tazik tut. Destekle.
2: Nasıl?
1: Dur,
2: arkayı tut arkayı.
1: Ben arkayı tutuyorum ben de. Ben de gel. Gel.
2: Çeksene vermeyin.
1: Oldu. Küçük sıyrıklarla atlattık. Bir akşak ettik yani bu adrenalin. Sağ ol.
2: Aldık ama.
1: Neden olduğunu izleyicime anlatacağım. Bu ne? Yuvarlak bir cam kase koyup yapsaydınız çok rahat çıkardı. Şurasına tutundu. Yoksa bu o kadar rahat çıkan bir tarif ki biz Serpil'le bunu daha önceden de denediğimiz için biliyoruz. Şey yapmayın. Yanlış anlaşılmasın, hani böyle bu kadar uğraştık falan değil. Biraz da işin esprisine vurduk yani sizi ekranda güldürebilmek için. Tamam, kahvemi
2: yapacağız.
1: Al sen onu, çek orada. Tamam, hadi geçmiş.
2: Şimdi ben oraları bir güzel bir temizleyeyim önce. Öyle kirli kirli çalışmayayım. Geliyorum ben, sen bana bırak tatlışko.
1: Ayımız çok güzel oldu. Bak suyum kaynadı. Ben de şimdi size hindistan cevizli yağıyla harika bir kahve yapıyorum. Serpil'im hak etti.
2: Kötü gözükmesin.
1: Burada su kaynadıktan sonra koyarız biz
2: şey,
1: kahveyi.
2: Kokonatın kavanozunu şartsana Nani.
1: Koyacağım onu. Gözüküyor mu artık? Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
2: Kız ödümü koparttın.
1: Şöyle su kaynadı, biraz fazla kaynadı. Koydum. İçine de böyle bakın kahvelerinizi çok az kokonat yağı ekleyin, tamam mı? Hem sindirimi kolaylaştırıyor, hem diyetinize fayda sağlıyor.
2: Benim ya çok doğal bir yağ bu arada.
1: Kaliteli doğal
2: şakası.
1: Bir yağ. Ama bunu her yerden almayın nacizane. Bildiğiniz yerlerden alın. Şöyle birazcık koyuyorum. Şöyle koyacağım.
2: Evet. Şimdi
1: koydum. Bunu böyle bir böyle koyuyorum ocağıma. Bir taşım. Böyle bakın kahveni de çok lezzetlendirecek. Özellikle şekersiz kahve içemiyorsanız böyle bununla şekersiz kahve de içebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi ben sana geliyorum.
2: Gel tatlım.
1: Oo, bak. Köpüğünü almak lazım. Yeni gelinler öyle yapıyordu dur.
2: Ay o şey elektronik makineler çıkınca köpük alma durumu.
1: Koyunca da köpük kalmıyor.
2: Bitti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Şey kız istemeye gelince şey yaparlar ya Serpil.
2: Hı hı.
1: Kahve.
2: Tuzlu.
1: O kahveyi nedense hiç kız yapmaz. Kahveyi en iyi bilen yapar.
2: Kız heyecanlanıyor Nermin.
1: Kız heyecanlanıyor bir

0: çok olmuyor ya.
1: O yüzden
0: ben
1: onun...
0: hatırlıyorum, benim halalarım yapmıştı galiba.
1: Sende de. Ey hı-hı, bak görüyor musun?
0: Çünkü şey yapamıyorsun, elin ayağın titriyor dediğin gibi. Ama hiç öyle içine işte tuz koyun falan yoktu bizim
1: yapmadın
0: zamanımızda.
1: Mı?
0: Yoktu aşkım.
1: Ya ben de koyuyorlardı acı biber.
0: Koyuyorlar
1: ama
0: mıydı
1: ben
0: sizde?
1: Kıyamadım dedim
0: bizde
1: ki.
0: Bizde yok, biz boşum bilmiyoruz ki.
1: Bana da söylendiler koysana koysana. En son baktım beni bırakmayacaklar, şey dedim Nermin. Koydum koydum dedim ama koymadım.
0: Bak kahveme bak. Bak kahveme bak. Oh.
1: Arkadaşlarım
0: az olan benim olsun. Ben çok içmiyorum. Serpil'inki iyi olsun da benimkinin hiç önemli yok. Öyledir ya. Kayınvalideminki iyi olsun da benim için hiç problem yok. Kumpir içinde kumpir yapmadan kumpir yaptık. Bir de bunu görmem lazım. Bunu görmeden oturamam.
1: Niye diyor canım?
0: Allah yardım etsin.
1: Çıkaracaksın mı onu şimdi?
0: Tabii tabii.
1: Hacı kendisi olsaydı.
0: Sen soru arkadan kendin yaptığın yeni çıkartıp getiriyorsun, olmaz.
1: Ben mi?
0: Tabii.
1: Tövbe estağfurullah. Onu da mı söylüyorlar?
0: Evet.
1: Ayol vallahi getiriyorum burada da hani.
0: Her şey burada önümüzde. Hiç. Bak. Bunu biz arada yapabilir miydik? Çok da iyi yapardık. Siz görmezdi miydiniz? Çok da güzel görmezdiniz ama.
1: Aynen öyle.
0: Biz. Şimdi senden bir şey rica, yani bir şey söyleyeceğim sana.
1: Tabii.
0: Kenarları güzel kızarmış ama istiyorsan ben fırına atayım bir buraları da biraz daha kızartayım.
1: Ama hamurum kalın gerek... ya sen bir sevmedin mi onu öyle?
0: Yok sevdim, kızarmış yani benim için güzel. Hı. Bakayım bir ekrandan yakından.
1: Baksana üstüne falan.
0: Gayet neyse, iyi gözüküyor tamam. Hep atraksiyonlu tarifleri koydunuz üstüne. Bak çok güzel. Ekmek arası makarnam da hazır.
1: Allah'ım ya.
0: Ekmek arası serpilim.
1: Tamam.
0: Ekmek arası dedin. Ekmek arası. Bunun birazcık soğusun bu. Ben masada şey içini göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor içi.
1: Havuç dilimi çıkaralım ondan sonra.
0: Allah'ım ya Rabbim ya. Seviyorum seni be. Sana dedim sana.
1: Ha bana mı?
0: Evet.
1: Ben de seni seviyorum canım için.
0: Bitir de bir kahve içelim. Soğudu kahve. Bunu mu münasip gördü?
1: Öyle düşündüm.
0: Yuvarlak. Bu da yuvarlak olsa o hepsi yuvarlak güzel olur. Ben bir bakayım mı?
1: Tamam bir bak sen istiyorsan. Annesine ponç. Ponç kim? Bak.
0: Ay çok güzel oldu. Maşallah maşallah maşallah. Bak şöyle bir dönerim, sen böyle çalışabilir misin?
1: Çalışırım. Ben seni ister bir şekilde çalışırım.
0: Allah razı olsun.
1: Tekrar ama üstüne de çalışırım.
0: Nasıl bu kahvemi bak. Bir de bu kıza kapatıyorsunuz yani. Bu kız var ya nazik, mülayim, gözleri aşka gülen. 5 dakika kaldı, kahvemiz soğudu. Hadi.
1: Yalan 5 mi kaldı gene?
0: Hadi kahvem soğudu.
1: Ne arada bitti.
0: Bakın şu poğaçayı yapın. Yaptırın. Dua edeceksiniz bize. Başka da bir şey demem. Diyemem.
1: Ben susuyorum Nermin'im.
0: Gözlerim mi konuşsun?
1: Konuşsun. Gözlerim de konuşsun. Her yer konuşsun.
0: Bereketlendik. Koskoca tezgahta geldik köşeye.
1: Asıl senin omuz omuza çalışmak çok güzel. Yerimiz yokmuş gibi.
0: Çok şükür var.
1: Daha nerelerine koysam acaba?
0: Ay çok tatlısınız. Böyle koyayım yavrusu. Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna.
1: Bu hayat böyle bir şey işte.
0: Anam bu lafı söylediğinde o zaman anlamazdım. Vallahi ben yaptığımda kahve köpüklüydü. Şimdi köpüğü gitti. Benim hiç mi problemim yok Serpil Hanım bak.
1: Ben anlıyorum, o senin problemin değil benim. Doğru söyledin. İyi mi oldu sunucu?
0: İyi, iyi. İyi. Çok güzel. Bak sunumları da yaptık. Oh maşallah hamar atız bugün. Çayları da kahveleri de denemedik.
1: Çilek koyacağım bir iki tane de yaprağına.
0: Üstüne de kahve de içelim dedim. Onun sunumunu da görsünler. Ellerin öyle bir şey. Kimi ama... şey yapmışsın gibi gözüküyor.
1: Allah koru ya Rabbil alemin.
0: Buradan artık pas atarız. Yorulduk yani.
1: Tipelim ağırmış ki ha.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yapmanın ne kadar zor

0: olduğunu bir bilseydi.
1: Yani... Sen sabahleyin ne yedin ay?
0: Hiçbir şey. İki hurma.
2: Ay bir kahve.
1: Ay vallahi benim olmuş ha.
0: Beyazını sana ver.
2: Ay benim.
0: Oh, aman. Valla ben güzel yapmıştım. Köpüğü kaçtı sen beklediğin için. Kokonat koydum.
1: Güzel, baskın, karak şeyi geliyor tadı.
0: Sabah benimkisi gelmiyordu.
1: Ha.
0: Ben de kahve içerken hep böyle içiyorum. Allah günah yazmasın.
1: Sade ondan içemiyor. Ondan yüzü şey oluyor.
0: Olsun.
1: Eline sağlık. Kahve verenlerin çok olsun.
0: Afiyet olsun.
1: Çok olsun inşallah.
0: Afiyet olsun.
1: Ay çok iyi geldin. Dur aşırı rahat.
0: Ay. İşler bittikten sonra insan bir rahatlıyor değil mi?
1: Evet.
0: Ev de temiz. Yurdumuz da temiz. Bir bulaşık kaldı ama... Onu da kızlar yardım eder.
1: Mutfak bir aldı başına gidiyor ama olsun. Ben onu 5 dakikada kaptırıveririm.
0: Daha aldı mutfak. Valla bir taşım ya. O 5 dakikaya bakar.
1: Şimdi senin en sevdiğin şey hangisi oldu?
0: Bak. Şimdi ay parçasını izleyicim diyecek ki. Onu çıkaramadılar. Valla bak değil. Biraz şov yaptık. Gerçekten. Bir de o gerçekten o altındaki tırnağı var ya o tuttu. Siz onu düz cam koyun. Hiç böyle...
1: Yani şey böyle bardak gibi keskin böyle yana yayılmasın. Böyle koydun onu mis gibi çıkıyor.
0: Şimdi ay yıldızı böyle ay şeklinde çok zor kalıp bulmak. Var bir de bir dünya para ne gerek var?
1: Bir de şey Nermin biraz da evdekini değerlendirmek lazım. Al nereye kadar? Allah vermesin senin mutfak dolapları
0: bunu
1: gibi
0: diyen,
1: üstümüze gelir.
0: Abime sormam lazım. Bunu diyen abim diyor ki bıktım diyor her zaman. Bir şey söyleyeceğim.
1: Söyleme. Söyleme mikrofonunu düzelt. Mikrofonunu düzelt.
0: Bir şey şurada. Söyleyeyim mi? Şimdi bak. Serpil'in çok garip bir huyu var. Tamam mı? Her şey... Niye bir yandan kesin?
1: Aramızda hiç
0: her şey bitti. Toparlan gidiyoruz.
1: Gideceğiz şimdi.
0: Şunu söyleyeyim. Gerçekten alışveriş seviyor. Yani huyunda var. Ama böyle çarçurcu mu? Şimdi 2018'den beri tanıyan biri olarak çok çarçurcu değil ama biraz saf bazı konularda.
1: Yalan.
0: Şimdi yıllar önce buraya bir tane büjüterici geldi.
1: Ay.
0: Tamam mı? Bu da büjüterici yıllar önce bak yemin ederim size ben diyeyim 3 siz deyin 4 yıl önce.
1: Keklenme.
0: O zamanın parasıyla 550 TL para verdi bak. Sağlam bir para. 2-3 parçada bir şey almış. Dedim ki kızım dedim ben dedim, zaten birlikte takıyoruz dedim. Kulis dolu dedim, taka
1: dedi,
0: dedim.
1: Dedi.
0: Niye bana sormadan dedim, alıyorsun ki dedim. Hani yazık günah dedim yani. Bunlar dedim, zaten hani orijinal bir şey de değil dedim.
1: Dedi.
0: Dedi beni dedi gaza getirdiler. Bak bir tık gaza gelme olayı var. Safı da iyi anlamda söyledim. Ben de safım çünkü. Bakma böyle konuştuğuma. Ben de bunu kabul ediyorum. Ama fevri karar vermemek lazım bir şeyler alırken. Evdeki olanla olmayanı düşünmek lazım.
1: Oluyor bazen Nermin. Hatır için.
0: Şu kahve. Nafiye teyzem de. Serpil bunun zeminini içer biliyor musun? Nafiye teyzem.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bak bunun Türk kahvesini.
0: Içer.
1: Türk kahvesini biz neden hep soğuk suyla yaparız biliyor musun? Hatta makbulü buzlu suyla. Yani dolaptan aldığınız suyla yapmanız lazım. Pişiyorken o dibinde kalan tel ve böyle krema gibi olur. Sonra da onu böyle yersin güzel güzel telve. Bu arada telve de biliyorsun sindirimine de iyi geliyor.
0: İyi geliyor. İyi geliyor.
1: Bak bu kokonat cilde de iyi geliyor.
0: Zaten kokonat da koyduk içine.
1: Cildimize de iyi geliyor.
0: Bir de kokonat şey şimdi bakıyorum da ben bu diyetisyenlerin şey yaptığı listede var. Kokonatlı kahve.
1: Evet.
0: Böyle içerisinden Hindistan cevizi
1: atıyorlar
0: falan.
1: Ben bir şeyler yapıyorum ama araştırmadan yapmam Nermin'im.
0: Öyle
1: bak,
0: mi?
1: Vallahi bir bakarım önüne arkasına bakarım.
0: Sen mesela kayınvalidene rahmetli... Kahve yaparken kayınvaliden sana şey yapar mıydı böyle? Beğenir miydi kahveni?
1: Beğenir o kahve sevmezdi o da rahmetli senin gibi.
0: Aynı ben miydi?
1: Ha vallahi sevmezdi o.
0: Kayınpederini sever miydi?
1: Kayınpederim çaycıydı. Ama Nermin sanırsa ki Rizeli'ydi ha. Yemek bitsin. Kezban Hanım çay hazır mı diye seslenir.
0: Kezban mıydı kayınvalidesi?
1: Evet. Aynen. Kezban Hanım çay hazır mı? Hele Ramazan'da.
0: Kezban Hanım hazırlıyor muydu çayını?
1: Evet.
0: Her şeyi mi?
1: Hazır. Hazır. Çayınız hazır. Hazır. Valla benim kayınpederim çay hastası bir adam.
0: Efendim kahvelerimizi yudumladık. Ben kahveye bayılırım. Allah sizi inandırsın yüz ifademden anladınız. Sunumlarımızı az çok hallettik. Bir de şöyle şıkır şıkır bir sofra kuralım sizlere. Haftayı birlikte kapatırken cam bardakları ve sürahiyi hediye edelim. Tabakları da bakalım açıklayacak mıyız yoksa cumaya mı bırakacağız? Dakikalar sonrasında

0: Kuja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
2: Süper. Zaten 5G kalitesi.
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri
3: budur
2: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
6: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Her şeyin bir ideali var.
8: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
9: Her işin bir korkması var.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
13: Bu benim olsun mu?
14: Anne ben bunu alıyorum.
13: Anne bunu.
15: Bunu.
14: Bu.
15: Bunu.
16: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
17: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
18: Hem de hiç para vermeden.
17: Herkes gibi. Hakemler.
18: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
17: Kuaförler.
18: Ne kadar borcumuz?
19: Kargo bedava.
17: Taksiciler.
18: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
17: Hatta astronotlar gibi.
18: Puanları bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
6: Ne istersen Neon 1.
5: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
18: Ne 11'de kargo da bedava. E yani pes vallahi.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Ne?

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: Bravo!
2: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com'da.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik.

0: imza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Setur
1: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
6: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
7: Efendim, ayımız olur da, ay parçamız olur da, yıldızımız olmaz mı? Nermin Nefes Mutfağı'na yakışır ay yıldızlı harika pastamız sizler için hazırlandı. Gerçekten ilk baktığımda böyle dedim ki, hani acaba çıkacak mı Serpil'le şimdi onun şeyini yaptık böyle ama... Tabii ki dediğim gibi siz bunu normal düz cam tabakla yaparsanız kenarı oyuntulu olmayan çok rahat çıkarırsınız. Bunu şimdi sizlerle kesip paylaşmak istedim. Bu da yine bize kaldı. Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin en güzel sunumu efendim. Bakar mısınız? Ekran, görsel harika. 8'e 9 dedik. Sizlerle, izleyicilerimizle biz 8'e 9 gibiyiz efendim. Kıyır kıyır, kat kat ayrılmış. Her katında tereyağıyla özleşmiş. Poğaça mı diyeyim, börek mi diyeyim, lezzet cümbüşü mü diyeyim? Aman ya Rabbim efendim. Lezzetler Nermin Nefes Mutfağı'na dönerken hocam şuraya bir zoom. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Nişastaya doyacağımız ekmek arası makarna. Biz buna makarna davul dedik. Ama ben değiştirdim, ekmek arası makarna yaptım. Aman ya Rabbim. Biraz hızlanalım Serpil. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Bir alkış gelsin. Bakar mısınız ya? Valla muazzam ya, bakın lütfen. Şu görsele bakın. İşte tam olarak yapmak istediğimiz buydu. Bütün ekibi, kendimizi tebrik ediyorum efendim. Canlı yayında bu güzel görseli sizlere de sunmanın keyfini yaşıyoruz. Allah'a emanet. Yarın görüşmek üzere.
8: Hoşçakalın.
6: Guja ayakkabı ve çanta, Nermin'in Enfes Mutfağı'nı sundu.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Batuhan şüpheli şekilde öldü. Eşi Türkan suçlandı. Türkan'ın evlenmeden 3 gün önce attığı ses kayıtları yok artık dedirtti.
1: Sen var ya, beni bir daha ağzına al. Bak, bir daha ağzına al. Seni buraya gömmeyen insanı var ya, bütün Türkiye ayağa kalksın, seni var ya ibret alem diye asarım. Bak, seni ibret alem diye Türkiye'de asarım. Dilerim karşıma çıkarsın. Sen daha nasıl bir psikopat olduğunu bilmiyorsun. Dilerim karşıma çıkarsın. Var ya, Bayrampaşa'da o kolunu bacağını böyle sokakta bulurlar.
0: Türkiye'nin skandal sözleri akıllara yapacaklarını mı ima etti sorusunu getirdi.
2: Esra Hanım, beni asamadı, oğlumu astı. Türkan, ben biliyorum sen beni izliyorsun. Var ya, her ne olursa olsun sen o ülkeden geleceksin. Ya kendin tıpış tıpış geleceksin, ya ben geleceğim. Bu ülkede hesap ödeyeceksin sen.
0: Batuhan ve Türkan'ın ortak arkadaşları Suat'ın açıklamaları stüdyoyu şaşırttı.
3: Batuhan hatta evlenmeden, onunla tanışmadan 2 sene önce bir kere onu gördüm. Ve sağlıklı bir birey olmadığına kanaat verdim. Yani o 5 dakika bile kalmadı yanımızda. Ondan sonra da arabadan indirdim onu. Niye? Çok sağlıksız. O gün hiç yapılmayacak bir şey yapıp bıçak çekti bana. Yani o da gülerek öyle bir şey yaptı. Sağlıklı bir insan öyle bir harekette bulunamaz yani, bulunmamalı da. Ben 2 tanesine şahit oldum. Çok büyük bir kavga ve gereksiz yere. Batuhan evden kaçıp gidiyordu mesela çoğu zaman. Evdeki onun kırıp döktüğü, kestiği şeyler kırıkı geçmiş ya. Batuhan da uğraşmamak için evden çıkıp gidiyordu çocuk.
4: Türkan peşinden gidip bağırır mıydı?
3: Bağırıyordu, vuruyordu, yüzünü tırmalıyordu.
0: Türkan'ın kendisine bıçak çektiğini belirten Suat, Batuhan'ın ölümüne intihar süsü verildi dedi. Üçüncü kişiye dikkat çekti.
3: Ben o ilk günden beri bunun intihar olmadığını adım gibi biliyorum. Eminim yani, bu bir intihar değil.
4: Bunu Türkan tek başına yapabilir mi?
3: Türkan öyle bir şeytan ki tek başına da yapabilir ama o günkü benim duyduğum kadarıyla HTS kayıtlarında kardeşi de orada çıkıyor. Kolu komşunun iddiası da yanında birilerinin olduğu. Bunu 2 kişinin ve belki 3. kişi de vardır diye tahmin ediyorum, düşünüyorum.
5: Bence muhtemelen önce Batuhan kafasını aldı darbeyle, vuruldu, bayıltıldı.
4: Evet.
5: Bayıltıldıktan sonra adli tıpta vücutta çıkması gereken lezyonların hepsi oluşması için asıl süsü verildi.
6: Baygınken boğuldu şeklinde. Çünkü... bunu tek kişi olarak yapabilir mi?
7: Kesinlikle yapamaz.
0: Olay gecesi Türkan'ı gören bir tanığın ifadesi bomba etkisi yarattı.
8: Plakasını tam hatırlayamadığım ancak 14 ile başlayan bordo renkli, çamurluklu eski model bir araç ile olay yerinden meteoroloji kurumunun binasının bulunduğu yönde aracıyla uzaklaştı. Sokak üzerindeki sağda bulunan otobüs durağını geçtikten sonraki bir yerde araç öncesinde park halindeydi. Bu belirttiğim erkek şahıs araç ile ayrıldı. Ben Batuhan'ı da televizyondan gördüm. Tarifini verdiğim erkek şahıs Batuhan değildi.
0: Komşu Hacer'in Türkan'ın yanında gördüğü kişi şüpheleri çoğaltırken ekibimize söyledikleri kafa karıştırdı.
6: Ama çok enteresan bir durum var, bunu söylemek zorundayım. Çünkü özellikle savcılığımıza ve ekip arkadaşlarımıza bu konuyu işleyenlere seslenmek istiyorum. Yani bu durumu gizlemeyeceğim. Bu kişi ifade vermekten çok korkuyor. Çünkü bu kişi diyor ki, ben ifade vermeye gittiğimde savcılığa bana çok kızdılar ve bana tepki gösterdiler. O yüzden bir daha konuşmaktan korkuyorum. Bu beni çok şaşırttı. Gerçekten bu dosyayı bakanlığa da götüreceğiz. Neden İnşallah. Olduğunu söyleyeyim. İnşallah. Şimdi bu dosyada enteresan bir şey var. 2 tane görgü şahidi net bir şekilde Türkan'ın yanında bir adam görmüş olmasına rağmen bu gördükleri adamlar dosyada hiç araştırılmamış ve bunun üzerine gidilmemiş.
0: Batuhan'ın dayısı Kenan, Batuhan'la son konuşmasını anlattı. Kuşkulandığı bir diğer komşuya dikkat çekti.
2: 2.15'te kardeşimi arıyor ve diyorlar ki, dayı koş yetiş, Batuhan kendini astı. Dayılar da diyor ki, sen manyak mısın, ambulans ara, polis ara. Diyor ki, polisin numarası kaç, ama polis dibinde.
6: Polis komşu mu?
2: Komşu olan polis evin içinde.
9: Bize ambulansla polisin numarasını sorduğunda bahsedilen komşu evin içinde.

0: Ben 3 kere görüntülü aradım. Beni aradıktan sonra kesinlikle açmadı.
1: Polis tek mi yaşıyormuş orada?
0: Kendisi gibi polis olan bir ev arkadaşı da yaşıyormuş. Ama ev arkadaşı o an görevdeymiş. Ama telefonda konuştuğu kişi oymuş ve kızın yardım çığlıklarını arkadaş telefondan dahi duymuş.
1: Peki siz Türkan'la bir kontağı mı olduğunu düşünüyorsunuz daha öncesinde?
0: Yani bilgim yok. Sadece ikinci ifadesindeki, yani o ikinci ifadesi, bunu ben çekinmiyorum, savcıya da söyleyeyim. Ben eşimi, çocuğumu o

0: öyle bir savunma ifadesi gibi olur.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.
11: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Kurban Bayramı'nın sevinci yeryüzüne yayılsın. Bağışlarınız dünyanın dört bir yanına kurban olsun. Sağlık olsun. Bir hisse bedeli 5800 lira. Yeryüzü doktorları.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle oh kafayı Crocs'la.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Bebeksiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano.

0: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Her şeyin bir ideali var.
3: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
4: her işin bir korkması var.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
8: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
7: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
8: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
7: Süper. Zaten 5G kalitesi.
8: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
7: Onun özellikleri
8: budur
7: de.
8: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
7: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
8: Şuna da bir bakabilir miyim?
9: Çok iyi seçim.
10: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
12: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
13: Türkiye'nin konuştuğu olay.
14: Seni ibreti alem diye Türkiye'de asarım.
15: Beni asamadı olmazdı.
13: Batuhan öldü. Eşi Türkan intihar dedi. Arkadaşları aksini iddia etti.
16: Bunun intihar olmadığını adım gibi biliyorum. Yanında birilerinin olduğu.
17: Bu belirttiğim erkek şahıs araç ile ayrıldı.
13: İfadelerdeki kafa karıştıran çelişki.
18: Bu kişi ifade vermekten çok korkuyor. Çünkü bu kişi diyor ki...
13: Komşuların gördüğü gizemli erkek kim?
19: İşte Türkan'ı gördüm. Birkaç kişi daha vardı.
15: Türkan, bu ülkede hesap ödeyeceksin sen.
13: Batuhan'ın ölümünde payı var mı? Az sonra... Çağla Tuğaltay cinayetinde sona gelindi.
20: Benim için herkes şüpheli.
21: İlkay bu cinayeti gördü.
18: Bu kişilerin Çağla'yı da rahatsız ettiklerini...
13: Faili meçhuller için kurulan özel ekip Çağla dosyasını da ele aldı.
22: Faili meşhur kalmış dosyalar hakkında da bu şekilde bir inceleme yapıyoruz.
13: Anne Gülnur dün Adalet Bakanı ile görüştü.
22: Devlet olarak bu cinayetleri çözeceğiz. Bizim amacımız maddi gerçeğin ortaya çıkartılması.
13: Cinayet dosyasında büyük gelişme. Soruşturma bundan sonra nasıl ilerleyecek?
22: Ortada bir suç varsa mutlaka bir faili vardır.
13: Çok özel görüşmenin detayları az sonra...
23: Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz iyi olsun inşallah. Güzel bir gün olsun. Herkese artık hava açtı. Güneşler kendini gösterdi ve hava güzelleşti. Bakalım başka kimler için günler güzelmiş. Değil mi? Konuşalım. Dün biliyorsunuz Çağla Tuğaltay dosyasını detaylıca inceliyoruz. Ve dün aile de Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'le görüşmeye gitti. Akın Gürlek'in davetiyle gittiler. Evet. Ve bugün merak ediyoruz bakalım görüşmelerde ne olmuş. Gülnur Hanım bizlerle, Buket Hanım bizlerle, Sayın Avukatı bizle, Hakan Hocamız, Muhittin Bey, Hasan Hocamız bizlerle. Bugün yani Çağla dosyasında belli ki bayağı bir gelişmeler oluyor. Öyle değil mi Buket Hanım?
0: Evet, çok çok,
23: çok
0: güzel
23: mutlu oldum
0: dedim.
23: Ben de.
0: Siz... Çok teşekkür ederiz size katkılarınız için. Sağ olun.
23: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Gerçekten son zamanlarda artık dosyanın değinilmeyen bütün noktalarına değindiniz. Bağlanmayan insanlar yıllardır, 26 yıldır sesini duymadığımız insanları duyduk. Çok seviniyoruz. Sağ olun. Gerçekten bütün ekibinizle hepinize çok teşekkür ederim.
23: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de. Gülnur Hanım siz nasılsınız? Bak Gülnur Hanım'ın da yüzü gülüyor. Nasıl hissettiniz Gülnur Hanım?
1: Çok heyecanlandım dün.
23: Hı-hı.
1: Çok güzel geçti. Çok sıcak karşıladı evet. Bakan Bey. Bakan yardımcısıyla da görüştük.
23: Hı-hı.
1: Gayet verimli geçti. İşte gerekli talimatları herhalde verecek ya da verdi bilmiyorum. Böyle yani çok iyiydi.
23: Biz de bir görüşme biliyorduk tabii görüşmede olduklarını ama söyleyemedik. Çünkü önce Bakan Bey'in açıklamasını bekledik. Biz de heyecanlandık burada nasıl geçti. Çünkü gerçekten çok önemli bir şey ve bu bize şunu anlatıyor. Aslında bakanlık tabii ki tüm dosyaya yani gizlilik onlara yok. Tüm dosya ekipleri tarafından özel açık. İnceleniyor. Onlara açık ve buradan şunu görüyoruz. Hani herkes aile şüpheli diye konuşurken aslında bakanlık nezdinde yanlış olursam düzeltin Buket Hanım, Hasan Hocam. Bakanlık nezdinde, soruşturma nezdinde, savcılık nezdinde aile şüpheli değil. Bunu mu anlıyoruz
0: tabii ki,
23: burada?
0: Tabii ki mağdur müşteki zaten yani yıllardır mağdur müşteki. Ama Sayın Bakanımızın özel davetiyle oraya gitmek çok onur vericiydi.
23: Hı hı.
0: Bu arada ben tabii bu kadarını beklemiyordum ama dosyaya inanılmaz hakim. Hani tabii. Eskiden İstanbul Başsavcısıydı. Dolayısıyla dosyayı bildiğini biliyorduk.
23: Hı hı.
0: Ama bu kadar hakim olduğunu ben tahmin etmiyordum. O beni çok mutlandırdı. Hı hı. Ve bize şunun müjdesini verdi. Dedi ki tabii ki yani savcılar ve hakimler talimatla hareket etmezler. Biz bir özel ekip kurduk. Benim talimatımla bu özel ekip kuruldu. Fakat size dedi müjdesini vereyim. Sizin talepleriniz kabul gördü. Fethi kabirler ve istediğiniz DNA'lar.
23: Evet. Şimdi Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme.
0: Önemli.
23: Çünkü hızlıca bu ne demek? Hızlıca bir DNA karşılaştırması ve hızlıca bir fethi kabir işlemleri evet. Yapılacak. Yani sizin şüphelendiğiniz programda çıkmış olan, hı-hı, hayatta olan şu an kişilerden evet. Hızlıca DNA alınacak. Bu çok önemli bir gelişme.
0: Evet.
23: Şimdi tabii biz hep bu süreçte de bunun da tabii birçok kişiden tepkisini de yaşadık. Buket Hanım siz çok önceden beri yaşıyorsunuzdur. Evet. Şimdi dosyada gizlilik kararı olduğu için birçok sosyal medya mecrasında dedikodular üzerinden bir dosyada sanki şunlar varmış ya dedikodular üzerinden ailenin suçlu olması üzerine birçok şey yapıyor. Tabii evet. Ki bakanlık hem dediğiniz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından beri dosyayı aslında kendisi evet. De birebir takip ettiği için dosyanın içeriğine baktığında şimdi izleyicilerime açıklamak istiyorum. Bana dediğiniz sorun dediğiniz tüm soruların cevabı zaten dosyada araştırılıp konulduğu için ben sormuyorum. Şimdi dosyada gizlilik olduğu için sanki bu şüpheli soru mesela İlker aslında Ankara'da değil miydi? Şimdi bu 15-16 kişiyle ifade alınmış, rektöründen öğretmenine, öğrencisinden götüren arkadaşlarına, polisine kadar. Şimdi bu kadar ifade almış 16 kişi oradaydı, biz gördük yanımızdaydı demiş de. Ben hala cama niye vurdun diye niye sorayım? Şimdi ona kızıyorlar bana. Tamam ben görüyorum ki 16-17 kişi orada demiş, tespit edilmiş, dosyada var. O zaman ben nasıl sorabilirim camı kırdın aslında orada değil miydi?
0: Evet.
23: Şimdi bu soru o zaman saçma oluyor. O yüzden sormuyorum. Ya da diyorsunuz ki ailenin içeri...

0: ilişkisini niye sormuyorsunuz? Çünkü tamam Reyhan Hanım geldi ifadesini veriyor ben öyle gördüm diye. Ama onun karşısında 15-10 tane komşu diyor ki hayır Nedim Bey sonradan geldi. Evet. Şimdi bunları görünce bu kadar kişi Nedim Bey'in sonradan geldiğine dair tüm komşular ifade vermiş. Nedim Bey'in atıyorum oradaki arkadaşları yani kuru temizlemecideki esnaflara kadar gitmiş polis. Hepsinin ifadesi orada gördük diye varken ben nasıl bu dosyayı görüp tekrar aslında sen orada mıydın? Yani buradaki soruları sormamamın nedeni aslında tüm soruları sormuşlar ve dosyada bütün esnafın herkesin komşuların ifadesi alınmış alınmadı denilen şey görmedikleri şey bunu söylemek evet. istedim.
1: Bu arada Sayın Bakan Yardımcımızla da görüştük. Ona da dezenformasyonla ilgili konuştuk. Çalışacak özel ekibe de bu dezenformasyonla ilgili dosyamızı teslim ettik. Çünkü çok önemli. Halkı bildiğiniz anlamda kin ve düşmanlığa tahrik eden bazı YouTube yayıncıları var. Son derece tehditkar, yalan bilgi yayan. Biliyorsunuz siz de gözlemliyorsunuz bunu. Yani ailenin bir yakınıyım diyene hemen saldırma veya işte aile avukatlarından bir talep gidince linç etme. Bize zaten yapılanın haddi hesabı olmadı bu zamana kadar. Şimdi bununla da ilgili bir inceleme yapılacak. Evet.
0: Bununla da ilgili bir haberi şeyim var size bilgi vereceğim. Özellikle dezenformasyon YouTube yayınlarında aileyi kamu kuruluşlarını zan altında evet. bırakıp işte aralarında ahbap ilişkisi varmış da o yüzden bu tarz durumlar oluyormuş şeklinde olan yayıncılara yapılacak şeyler var. Bununla ilgili aslında analistleri var Adalet Bakanlığı'nda. Evet. Analistler YouTube yayınları hakkında çalışmışlar ve aslında birçoğunun da yasa dışı ve yasaya uygun olmayan şekilde halkı kin ve düşmanlığa sürdürme konusunda bazı çıkarımlar yapılmış. Onlar hakkında
1: kamu
0: da
1: kamu güvenliğini tehdittir bu aslında.
0: Onlar hakkında da soruşturmalar açılacak. Onunla da ilgili bilgiyi vereceğim ama bir görüş, bir videomuzu izleyelim. İzleyelim. Kemal ve Faysal dışındaki kişilerin DNA örnekleri ve ifadeleri yok.
2: 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde sevindiren bir gelişme yaşandı. Faili meçhul dosyaları inceleyecek yeni bir birim kuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tuğaltay ailesini Ankara'ya davet etti.
3: Hayatının bağrında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğunda.
2: Ailenin yıllardır beklediği müjdeyi Akın Gürlek verdi. Şüpheli olan 4 kişi için fethi kabir işleminin yapılacağını açıkladı.
0: DNA karşılaştırması istenen hem yaşayan hem de fethi kabir istenen kişiler var.
3: 4 kişi hakkında fethi kabir yapacağız. Bizim amacımız maddi gerçeğin ortaya çıkartılması. Devlet olarak bu cinayetleri çözeceğiz. Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Ama tabii biliyorsunuz bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek şu an delillerin toplanmayacağı anlamına gelmez. Biz üzerinde düşüyorsa yapacağız. Devlet her suçun takipçisi.
2: Programımızda ortaya çıkan Bodrum katta yasaklı madde kullanan grupla ilgili de gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından yeniden araştırılacak dosya kapsamında 12 kişiden DNA örneği alınacağı kaydedildi.
0: Elimizde bir DNA var. Bunlar da bakmamız gerekenleri söyledik, dilekçeleri verdik. Savcılık inşallah hani bunlara baktığımızda biri Bülent'in kardeşi, Faysal ve Kemal'in o gün Bodrum'da olan yanına gelen kişiler, İlkay'ın DNA'sı alınmamış. Kendisi vahşi bir şekilde 4 yıl önce hayatını kaybetmiş.
2: Dönemin polis ekipleriyle de tekrar görüşüleceğini vurgulayan Bakan Gürlek, şüpheli görülen her izin günümüz teknolojisiyle yeniden değerlendirileceğini belirtti.
3: Bakanlıkta bu tip suçları araştırmak için yeni bir birim kurduk. Faili Suçları Araştırma Daire Başkanlığı diye. Bu toplantılarda amacımız özellikle oradaki görev yapan savcılarımıza bir anlamda bakış açısını farklılaştırmak. Yoksa biz soruşturma makamı değiliz.
2: Diğer bir sevindirici gelişme de Rojin Kabaiş'in davasında yaşandı. Rojin'in anne babasıyla da görüşen Adalet Bakanı ailenin daraltılmış bas talebini değerlendirdi. Rojin'in telefonunun teknik incelemeler için Çin'e gönderileceğini açıkladı.
3: Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Burası Çin'le daraltılmış baz için aynı ki bakalım tekrar orada çalıştıralım.
2: Akın Gürlek her iki aileye de sonuna kadar...

0: kadar gideceğinin sözünü verdi.
1: Evet. Bu arada Nizamettin Bey'le, Rojin Gabayiş'in babası Nizamettin Bey'le de röportaj yapmıştım ve bu konuda da gerçekten çok sevindim. İnşallah evet. Onun da acısını hafifletecek gelişmeler olur. İnşallah. Çünkü iki tane mağdur aile ağırladı dün Adalet Bakanlığı. Biri Rojin Gabayiş'in babası.
2: Oradaydı Nizamettin Bey.
1: Nizamettin Bey, evet. Çok avukatları, tatlı bir beyefendi. Kendisi de inşallah yüzü gülerken görürüz. Bir de mağdur yakını olarak sizler ağırlandınız. Evet. Bu arada şimdi kimlerden DNA alınacak? Hemen Sayın Bakanımız söyleyeyim. Neler söyledi? Sizin de en çok şüphelendikleriniz, bir onları görelim. Bu arada demiştim, özellikle bizler de kendimiz de sosyal medyada hala hem bakanlığı hem de aslında bu görevde çalışanları sanki ahbap çavuş ilişkisi varmış da o yolla bu ilişki ve bu dava yürüyormuş gibi suçlayanlar, evet, ve halkı bu şekilde linç ettirmeye çağıranlar var. Evet. Onlar hakkında da işlem Hanım, yapılacak.
2: Evet, buyurun. Şöyle, dün mesela Bakan Bey'in açıklamasından sonra hemen saldırılar başladı. Daha fazla artık yüklenmeliyiz, bu ailenin katil olduğuna dair diye söylemler oldu. Hatta eğer bakanlık yapmıyorsa biz kendi mahkememizi kurarız diye çok tehlikeli yorumlar gördük biz orada. Bu gerçekten halkı, evet, kin ve düşmanlığa tahrik aslında. Kendi mahkemesini kurarız demek, bizim aldığımız tehditler, yani gelecek beni öldürecekler mesela, ya da Gülnur ablaya, İlker'in çocuğuna yönelik saldırıların artacağı anlamına geliyor. İnsanlar bu çocuğun kanı üzerinden para kazanmak için bu aileyi suçladılar. Bir suçlarının olmadığını kitlelerine söyleyemiyorlar. Yani ya biz yanıldık ya da biz yanlış yaptık diyemedikleri için kitleyi hala yönlendirme çabasındalar ve bakanı satın aldılara kadar gitti dün, evet, bu konuşmalar. Dün çok tehlikeli ve çok
1: ama
2: çirkin.
1: Ama bu içeriklerin hepsi bakanlığa ve basın danışmanına iletildi. Kendileri, evet, devam etsinler. Bakalım sonucunda ne olmuş olacak? Çünkü bu sefer o kısmı da suçluyorlar.
2: Evet.
1: Ve insanları çok kötü, hiç bilinmedik, hiç görmedikleri gizli olan dosya üzerinden tahrik ediyorlar. Oysa tüm delillerin olduğu, tüm ifadelerin olduğu bir dosya var. Hiçbiri yokmuş gibi hareket ediyorlar. Bu çok, yani yanlış bir şey. Mesela ben tabii ki genel bir algı içerisinde aile suçlu olabilir. Gerçekten bazı televizyon kanallarına çıktığında Gülnur Hanım bazen farklı şeyler konuşmuş.
2: Ama çok ilaç kullanıyor.
1: Bu konuda hemfikirim. Ama bu dosyada bir çelişki olduğu anlamına gelmiyor. Yani dosyada Gülnur Hanım'ın söylediklerini komşuları, esnaf, yakın aile üyeleri, işte İlker'i okulda olanlar teyit ediyorlar. Şimdi bu kadar teyit edilmiş bilgilerin içerisinde yok değilmiş gibi söyleyip bunda aileyi suçu çıkarıp, şu çok kötü bir şey. Benim hoşuma gitmeyen şeyi söyleyeyim. Şu mesela, Allah koru ya Rabbim, evladınızı kaybettiniz. Evet. İnsan bekler ki ya desteklenmek, değil mi? Çok önemli bir şey. Yani en azından benim mağduriyetim desteklensin. Mesela Ahmet Minguzzi'nin annesi, evet, çok desteklenen bir hanım. Bu ölümden sonra da çok desteklendi ve onun acısını hafiflettiğine inanıyorum desteklenmenin. Sizler, yani benim içim acıtan tek nokta bu. Siz ne acınızı mı yaşayacaksınız? İnsanların linçleriyle mi uğraşacaksınız? Evet. Siz hiç desteklenmiyorsunuz. Evet. Bu çok üzücü bir şey, biliyor musunuz? İnsanın hani biraz bu hafifletir. Ya en azından ben bir mağdurum ve benim kızım öldürüldü. Bak halk yanımda. Onlar hiç bunu yaşayamadı.
2: Yani aslında
1: en kötü
2: şöyle
1: duygu
2: Esra Hanım, tabii ki destek bir kitle
1: vardır. Var.
2: Fakat şöyle de bir gerçek var. Mesela bunlar oturuyorlar CİMER'e çağrı yapıyorlar. Diyorlar ki işte hadi bakalım baba araştırılsın diye CİMER'e gidiyor. Ya CİMER'e başvuru yapan insan sayısı 50'yi geçmiyor. Bir de böyle bir gerçek var yani. Ya da bizi şikayet ettiriyorlar mesela, 27 kişi. Bu şekilde. Şimdi bakıyoruz mesela yorum yapanlara, sabit kitleleri 100 kişi. Onun üstüne bot atıyorlar. Yani bot yorum basıyorlar. Noktasına virgülüne kadar aynı olan yorumlar var her kanalın altında.
1: Şimdi bu da, şu da kötü. Bakın gerçekten devletin ilgilenmesi gereken gerçek alanlarda bir iş

0: yükü tabii yaratıyorlar. Yani
1: cimler öyle.
0: Ya bir dosya var önünde herhalde. Bizden çok daha iyi detayına kadar araştıran bir bakanlık, bir kurul var. Görüyor, DNA uymamış, tüm şeyler yanılmış. Yani bu soruları biz burada sorarken hepsinin cevabı dosyada var ki sormuyoruz. Yani var, 15 kişi söylemiş, bir tane Reyhan Hanım ya söylemiş, tamam o da geçsin dosyaya. Niye geçmesin? Ama 16 kişi şimdi onun aksini söylüyorsa ne olacak bu?
1: Öyle yani, bakanı kandırmışlar demek ne demek mesela? Yani bakan kanabilecek biri mi? Bu devleti bu kadar aciz göstermenin
0: nasıl
1: bir cezası olmayacak mı?
0: Her şey gözü önünde serili. Kaç kişi çalışıyor? Bütün detaylarıyla incelemeler sunuyor.
1: Evet.
0: Böyle bir kandırma, tövbe yarabbim. Olabilir mi? Ne kadar zeki insanlar olduğundan bizim 100 katımız. Yani bu konuda en azından, evet, hukuk konusunda bilmeleri gerekir. Şimdi kimlerden DNA alınacak?
1: Kimlerden DNA alınacak? Fetih haberlerimizi biliyoruz zaten. Hemen onları bir tekrarlayayım. Şimdi birincisi İsmail Hakkı Ç.
0: İsmail yani, Hakkı, FETÖ'ye bir yapacaklardan
1: evet,
0: biri.
1: İsmail Hakkı Ç, Çağlalar'ın çapraz altında oturan Ç ailesine mensup bir kişi. Biz bina girişinde YSTR'e çıkan DNA'nın İsmail Hakkı'ya ait olduğunu düşünüyoruz. Çünkü neden? Çünkü hem Yasin'den YSTR'e veriyor, Yasin'in amcası, hem Fatih'ten YSTR'e veriyor, Fatih'in babası. Ve kendisinden DNA alınmamış. Dolayısıyla İsmail Hakkı'nın o lekenin sahibi olduğunu düşünüyoruz. Diğeri Bülent S. Burada konuşmuştuk. Ailesi, kardeşinden DNA alınması, kardeşi de aynı şekilde sağ olsun dedi ki benim DNA'mı alabilirsiniz. Ama Fetih Kabir'in daha sağlıklı olacağı düşünüldüğü için öyle değerlendirilmiş ve ona da Fetih Kabir.
0: Bülent S'ye de Fetih Kabir olacak.
1: Kararı o şekilde verilmiş. Yine sağ olsun ailesi gerçekten. Bülent kimdi? Bülent anahtar olan komşunun kardeşi, 2005 yılında vefat ettiği için dosyada ne parmak izi var ne DNA'sı olan bir kişi. Ve apartmana rahatlıkla girip çıkabilecek, anahtara erişimi olabilecek, çocuğumuzu da tanıyabilecek. 26 yaşındayken de 15 yaşında bir kız kaçırdığı duyumunu aldığımız ve olay zamanı,
0: evet,
1: olay zamanında 41 yaşında olan bir kişi ve İstanbul'da olduğu bilgisi de erişildi. Fehmi ise yine anahtar olan komşunun evlerinde yaşayan amcası. Onun parmak izi var dosyada fakat DNA'sı yok. Lütfü Şey gecekonduda yaşıyor. Bu da yine yasaklı madde kullanan kişilerin toplantı alanı olan bir yer. Ve Lütfü Şey Çağla'nın geliş güzergahını görebilecek. Arka kapıdan da çıkarsa rahatlıkla kendi evine gidebilecek. Hiç evine bakılmamış bir kişi.
0: Lütfü Bey'den de hiç alınmamış. Yok. Ve özellikle Ahmet ve Gürol. Buraya gelen Ahmet ve Gürol özellikle Lütfü Bey'den, yani gittiklerini, madde kullandıklarını, işte onların evinde de olduklarını söylüyorlardı.
1: Evet.
0: O kişi de Fethi Kabir olacak. Peki DNA alınacak 12 kişi daha var.
1: DNA alınacak 12 kişi. 3 tanesi polisin şüphelisi. Geri kalanları bu yasaklı madde kullanan, sizin programınızda ortaya çıkan kişilerden oluşuyor.
0: Yani 9 kişi bizim programımızda çıkan kişilerden de DNA alınacak. İnşallah yani gerçek bir karşılaşma, gerçek bir şey olur ki Gülnur Hanım'ın da içi rahat eder. Gülnur Hanım bir de dün şunu sormuşlar. Neden baba gelmedi görüşmeye?
2: Yani baba buraya da gelmedi. Yani gelmek gibi bir zorunluluğu da yok zaten. Biz yeteri kadar koşturuyoruz bu işlerle. O da bize arkadan destek veriyor.
0: Hani belki Adalet Bakanı'nın yanına gelmek istemiştir. Hani sonuçta önemli bir,
2: yok,
0: çok önemli bir şey.
1: Davet edildi, davet edildi aslında,
2: evet,
1: ama çok ani bir davet olduğu için işinden izin alması mümkün değil. Bıraktığı zaman, kendisi orada olmadığı zaman yürütülmeyecek bir iş ve haliyle izin alamadığı için aslında Nedim Bey gelemedi.
2: Ona da şöyle diyorlar Esra Hanım. İşte
0: o suçlu
2: baba
0: olduğu için gelmedi diyorlar.
2: Suçlu olduğu için gelmedi.
1: Katil olduğu için gelmedi.
2: Gülüyoruz gördüğünüz gibi artık bunları.
0: Peki Nedim Bey aslında birazcık görsel olarak da kendini sanırım göstermek istemiyor. Bu olaylardan dolayı.
1: Çok biraz dramatik aslında baba.
0: O.
1: Yani anne daha güçlü bir yapıda. Tabii anne ilaçlarla ayakta duruyor. Ama baba daha travmatik. Yani
2: şunu
1: baba
2: söyleyebilirim Esra Hanım. Dün akşam Buket telefonla birinden konuşuyor. O sırada Nedim geldi yanımıza. Buket hemen telefonla uzaklaştı yanında. Bu mevzuyu hiç konuşamıyoruz.
0: Konuyu açtırtmıyor.
1: Hayır,
2: açtırtmıyor değil. Biz açamıyoruz. Çünkü hemen mesela tepkisini gösteriyor. Hemen

0: masadan kalkıyor falan. Yani kolay mı o
1: Hemen
0: vaziyette?
1: gözleri doluyor ve yani şimdi bakın şununla suçlanıyor baba işte. Ne kadar neşeli bir baba. Hiç umurunda değil. Hayır. Buraya bağlandığında da öyle daha güçlü bir portre çizmek amaçlı olarak aslında bu sergilediği şey. Ama Çağla'nın her adı geçtiğinde gözleri dolan bir adam. Konuşamıyorsunuz. Yani o size konuşmayın demiyor ama siz konuşamıyorsunuz. Bunun için yüz yüze gelmiş olmak gerekiyor anlayabilmek açısından.
2: Hocam, sizin bir sorunuz var mı? Sizin de çünkü olayla ilgili aslında bazı görüşleriniz var. Sizin var mı?
3: Şimdi ani öfke ve dürtüsel şiddetle oluşmuş bir olay var karşımızda. Şimdi şöyle bir güncelleme oldu. Bir şey yakaladık. Biz bulduğumuz haliyle yorumlar yaptık. Mevcut kızımızı bulduğumuz haliyle. Lakin şunu unuttuk mu artık nasıl olduysa. Beyefendinin kızını sarıldığına dair bir ifade var. Bu doğru değil mi?
2: Nedim
3: Böyle bir
2: Bey
3: şey.
2: sarılmış mı kızına?
3: Sarılmadı mı? Üzeri
2: Yok.
3: kan olmasına dair bir sebep olduğuna da öyle bir
1: Eliyle
3: durum varmış da.
1: şöyle boynuna dokunuyor.
3: Ama
1: Boynun.
3: kesik ya, ona başka yere mi baktı acaba? Ya,
1: Hayır.
3: pardon, yani çok yine aynı şey yaptık. Yani
1: Buraya
3: fazla şey
1: dokunuyor.
3: ya.
1: Burasına dokunmuş.
4: Yaşayıp
2: Nabzına
4: yaşamadığını kontrol
2: bakmış
4: ediyor.
2: herhalde
3: Orada
2: boynundan.
1: Evet.
2: Sarılma yok mu?
1: Sarılma yok. Sarılma yok. Nereden? Bunlar işte bunların hepsi aslında insanların uydurduğu ve sonradan gerçek olduğuna inanıp
3: üzerindeki
1: hakaryeye
3: kanın
1: yaydığı
3: neden
1: şeyler.
3: olduğuna dair bir
1: Üzerinde kan
4: üzerinde
1: yok.
4: kan
1: Hakan Bey.
4: yazıyor.
1: Yok yok.
3: Tamam, işte
1: Elinde
3: konuşuyoruz
1: var.
3: bunları bir
1: Evet.
3: şekilde.
2: Peki
3: Tamam,
2: orada ne demek
3: konuşarak
2: istediniz
3: yok.
2: Hakan Bey? Açık
3: Şimdi
2: sorun.
3: şu yok, herhangi bir ben profil çizmek açısından, yani bizim şeyimiz profildir. Biz kimse isim bizim öyle bir derdimiz yok. Biz nasıl olduğuna ilk başta bakıyoruz. Şimdi bu mevcut resmine göre baktığımızda bir yorumlar yaptık değil mi? Böyledir, şöyledir diye. Sonra aklımıza geldi, daha doğrusu bu gördük. Acaba farklı bir pozisyonda mıydı? Eğer farklı bir pozisyonda buldu ise biz ona göre farklı bir hipotez oluşturalım.
2: Aynı pozisyon değişmemişti galiba. Öyle mi Buket Hanım?
1: Yok yok aynı pozisyon. Zaten Esra Hanım siz çok detaylı gördünüz fotoğrafları. O halının toplanması vesaire. Çocuğun anatomiye aykırı bir duruş şekli, o öyle bir pozisyon zaten verilemez. Çünkü anatomiye aykırı bir şekilde çocuk öyle kalmış. Bu verilebilecek bir süs değil yani.
3: Yok, şimdi şöyle bir şey var Buket Hanım, çevrilmiş. Yani burada kendisi kızımızın sağ taraftan sol tarafa doğru bir hareket olduğu belli. Çünkü ya sağ yanağı sol yanağına göre daha fazla
1: Tabii
3: kanlı.
1: çünkü yan
3: Evet,
1: duruyor ya
3: yan
1: ondan.
3: duruyor, yan duruyordu ama sol yanağında daha temiz. Yani orada bir bedensel
1: Çevrildiğini
3: olarak bir
1: söylüyoruz
3: şey
1: zaten.
3: yapıldı. Evet.
1: Ama bunu
3: Yok
1: çeviren
3: siz
1: baba değil.
3: yok, ben baba falan diyemem,
1: Aha
3: öyle bir şey
1: değil.
3: diyemem ben asla.
1: Biz
3: Ama
1: onu burada detaylı konuştuk.
3: tamam.
1: Şimdi annenin yanında onlara girmek
3: Tamam.
1: istemiyoruz. Ama
3: Tamam.
1: dediğiniz şeyi anladım.
3: Yok, siz
1: Zaten
3: sabit dediniz de ben ona istinaden, ya yani o
1: hayır.
3: şekilde bulundu. Ondan öncesi de var
1: Bulunma
3: diyorum ya.
1: şekli sabit. Yani
3: Anladım.
1: öyle bulunuyor o
3: Evet.
1: şekilde
3: Resimleri
1: çocuk.
3: gördük.
1: Aha.
3: Evet.
1: Ama çevrildiği konusunda çok haklısınız.
3: Tamam.
1: Onda
3: Tamam.
1: hemfikiriz.
3: Tamam. İşte orada çevrildikten sonrakinde de teknik bilgiler olarak da bu, işte tabii adeti hocalarımızın şeyine girme ama başlık olarak şunu söylüyoruz. Artiyel jette o büyük bir basınç olur. Yani o işlem gerçekleştiğinde büyük bir basınç olur. 1,5-2 metreye kadar gider ve güçlüdür bu. Yani o resme baktığımızda da o duvardaki
0: Ben iyi değilim ya.
3: paternlerin, lekelerin, o yatak başlığındaki paternlerin acaba bunu tam sağlar mı, sağlayamaz mı?
2: Ne oldu?
1: Anne fenalaşıyor
2: Bir
1: ama
2: dakika. Bir
3: Tamam.
2: su verelim.
3: Versen oradaki
4: Burada
2: İyi
4: var.
2: misin Gülnur Hanım?
3: Tamam.
2: Bir su iç.
1: Buna
3: Tamam.
1: girmeyelim bu
3: Tamam. Soru
1: konulara.
3: sorulduğu için özür diliyorum eğer yanlış
2: Bir su daha
3: yapmışsam.
2: verelim
3: Tamam.
2: canım.
1: İyi misin canım?
2: Fena
5: Çıkarır
2: oldu.
5: mısın? Şöyle
2: Tamam,
5: geçeceğim.
2: gel
5: Ne oldu?
2: gel. Dur.
4: Zuhal yardım et.
2: Gel canım. Bir çıkartalım ha. Tansiyonu düştü herhalde. Bir şey sağlık ekibi bir çağırsanız arkadaşlar.
3: İşte çok üzülüyoruz. Yani konuş, çok hassas konu yani. Çok hassas konu.
2: Ekip çağırın arkadaşlar. Şimdi tabii burada şununla da ilgili. Peki bu gelişmelerden bahsediyoruz. Peki Hakan Hocam, siz hani bunu sanki hani bir düşüncenizde benim anladığım hani aileden biri de olabilir gibi bir
3: Hayır,
2: fikriniz
3: bakın
2: var.
3: ben öyle bir şey asla hiçbir zaman söylemem. Baştan beri de söylüyorum. Bizim çalışma sistemimizde arz ettim. Biz Waze Heizmann'ın Adli Mimarlık Kurumu

0: kurucusu ve Venon Gebert, Gebert diye yazılır. Bu adli bilimlerde polis akademi okutulan bir cinayetle ilgili olan prensipleri tam alırız, temel alırız. Bu sisteme göre biz bir şekilde konuşuyoruz. Yani o mekan analizine bakıyoruz. Mekan analizine baktığımızda o lekelerin, paternin bizim için çok önemli bir detay verdiğini biz biliyoruz. Yani mesafesi nedir, şekli, elips şekli mi, uydulu mu, ne olduğunu mekan olarak görebiliyoruz. Tabii içerinde yine haddimiz değil. Bu biyolog hocalarımız, adli tıp hocalarımız bakar. Ama şekil olarak baktığımız zaman o morfolojiyi görüp bizler bu şekilde anlatıyoruz. İşte
1: peki orada, alanın şekline baktık. Ne gördük? Yani ne veriyor bize bu?
0: Yani çocuk orada yandırmış. Sanki...
2: yanmış yani, yan tutulmuş. Ve iki kişi olduğu değerlendiriliyor yan olarak.
0: Evet,
1: ama yan olarak doğru mı değerlendiriliyor?
0: Evet, evet, Buket Hanım'a katılıyorum. Aynı şekilde iki kişi olduğunu düşünüyoruz biz de. Çünkü sağ tarafta bir tutma durumu söz konusu. Ya da şunla hipotezimizi sonuçlandırabiliriz. Çünkü soru cevap gidiyoruz biz de. O 0.16 barlık bir basıncı herhalde bir malzemeyle, bir madde, bir şeyle tuttular ki o kadar az bir sıçrama oldu. O da olabilir.
1: O zaman yani şunu anlıyoruz. Buket Hanım, size de soralım. Hakan Bey'in dediği. O zaman anladığımız, çıkan katilin apartman, yani daireden çıkarken üstü başı kan olmalı.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sadece tuttuğu kısım, yani bileklerinden bu kısmının kan olduğunu düşünüyorum. O kadar üstüne başına kan bulaştığını düşünmüyorum açıkçası.
1: Şimdi Hakan Hoca dün profil
2: çizdi. Çünkü sıçrama yeri
1: bu taraf. Bir profil çizerken siz katilin rahatlığından bahsettiniz.
0: Evet,
1: çünkü
0: evet, evet.
1: Katil rahatça ellerini yıkamış ve yeri temizlemiş diyorlar. Bu doğru
2: hayır,
1: mu?
2: Hayır, hayır. Çünkü orada luminol yapıldı. Luminol incelemede temizlik yapılsa bile kan lekesi görünür.
3: Tabii.
2: Temizlik yapılsa onun hangi kimyasalla yapıldığını bile bulabilecek bir teknoloji var
0: yok,
2: orada.
0: Temizlik Işık için demedi. El yıkama olayını herhalde söyledi Esra.
2: Yok, koridorda başlamış, taşınmış gibi bir teoriniz vardı ya. Onun mümkünatı yok. Çünkü koridorda bıçaktan böyle püskürterek geçtiği için bıçaktan sıçrayan kan var orada sadece. Çok az bir kan var. Luminol'da yapıldığı için zaten nereye kan bulaşmış bunu görüyorlar. Silinen bir kan olsa onu da görürler.
1: Yani hiçbir şey silmemiş mi hiçbir yere?
2: Asla hiçbir yerde temizlik izi yok.
1: Çünkü herkesin, izleyicilerimiz de bu soru soruyor.
0: Çin geçin.
1: Yani bu nasıl katil ki temizlik yapmış? Yani orada temizlik yapılmamış.
2: Hayır.
0: Şimdi dikkat ederseniz.
2: Hayır.
1: Temizlik yok.
2: Luminol raporunda asla temizlikten bahsedilmiyor.
1: Bu önemli. Temizlik yapılmadı. El yıkama peki? Katil kesin
2: elini yıkamış. Evet. Çünkü lavabonun üzerinde, lavabo değil de o musluk başı var ya.
1: Orayı mutfak
2: kan,
1: değil mi?
2: Aynen. Mutfağın musluk başında kan var. Ama parmak izi kaydığı için oradan parmak izi alamamışlar. Hı. Kaydırmış şimdi, elini yani.
0: Buket Hanım da o konuda aynı fikirde. Şöyle, ben o ilk hipotezi, koridorda olma hipotezini çürütmedim de şöyle bir zayıflattım. Eğer o koridorda ayaktayken olmuş olsaydı demin arz ettiğim paternler bu sefer üst kağıt, yani 1,5 metrelik bir duvar kesiminde olacaktı. Oradaki yapılan tetkiklerde de orada bir sıçrama yok. Sadece bir köşede var. Resimlerde de görüyorum. Yani belli bir köşe, yani 50 santim yüksekliğinde bir lekeler görüyoruz. Onu görüyoruz. Şimdi i̇şte burada acaba yere yatırılıp da mı oldu, şey oldu? İşte onu da bulmak lazım, çözmek lazım.
2: Aslında burada önemli olan şey cinayetin son derece bir psikopat ve sapık bir insan tarafından gerçek. Mesela çocuğumuzla alakalı olarak şu konuşuluyor. İşte bir cinsel saldırı yok diyorlar. Hayır, cinsel saldırı sadece bu olayı nihayete erdirmek değildir aslında.
1: Aynen
2: cinsel
1: öyle.
2: Saldırı... Bir kadın eteğini kaldırırsanız da bu cinsel saldırıdır. Sözlü cinsel saldırı bile vardır. Sana bir şeyler yaparım demek de mesela sözlü cinsel saldırı. Bunlar hepsi sapıktır. Ama burada gördüğümüz sapıklık gerçekten insan boyutunu aşmış bir sapkınlıktan bahsediyoruz. Büyük bir öfkeye kapılmış bir katil portresi görüyoruz. Biz profilleme için bunu profilleme uzmanına dosyayı ilettik. Yakın zamanda bize katilin profilini de çıkaracak. Kendisinin ismini vermek istemiyorum ama bu şekilde profilleyerek çözdüğü iki tane cinayet var. Dolayısıyla bize uygun bir profil de çıkaracağından eminiz ve umutluyuz.
1: Evet, yani benim de her zaman söylediğim şey aslında istismar tam bir birleşme değildir. Bir insanın istismar ve sapkın diyebilmek için. Çünkü bilirsiniz ki sadece bir kadının cinsel uzuvlarına bakarak da tatmin olan insanlar var.

0: Yani ya da dışarıdan seyrederek de, yani o röntgencilik diye bir şey var biliyorsunuz. O yüzden hani bu kişinin sapkın bir kişi olduğunu biliyoruz. Sapkınlığını, yani belki normal biri değil, tam birleşme hiç hayatı boyunca yapamıyor. Bu da bir sapkınlığa sebep olabiliyor ya bazen.
1: Doğru.
0: Bazen insanların işlevsizliği de sapkınlığa sebep olabilir. Bir atıyorum hiçbir zaman bir ereksiyon olamıyordur. Bir cinsel işlev bozukluğu vardır. Bu şekilde bir sapkınlığı vardır. Sadece kadınların, çünkü bunları gördüğümüz vakalar bunlar bu arada. Kadınların işte cinsel organına bakarak tatmin olabiliyordur ama kendi içinde bir şey yapamıyordur.
1: Doğru.
0: Bu tarz sapkınlar da var. O yüzden bir iş bu boyuta geldikten
1: Yaşlı
0: sonra
1: olabilir.
0: cinsel bir sapkınlıktan
1: Tabii.
0: bahsedebiliriz. Yaşlılık olabilir, olamıyor olabilir. Sonuçta bir sapkınlık biraz içsel gelen bir
1: Evet.
0: kişilikten gelen bir şey
1: Evet.
0: olduğu için illa bir birleşme artık o zaman bir istismar oldu diyemeyiz.
1: Doğru.
2: İşte burada en önemli işte birinci madde, işte onun için hep aynı şeyi söylüyorum. Çevre profili dolaşmayan birinci fazlayım. Nasıl işlem gerçekleşti? Neden, niçin, nasıl, niye, onları sonraya bırakıyorum. İlk başta nasıl ve nerede? Bunu tam analiz ettikten sonra Buket Hanım da dediği gibi o profillemeyi kimin yaptığını dair o profilimi çok daha rahat çıkartabiliriz ve filtreleriz. Yani kimler bu profile
1: Evet, onun
2: uygun,
1: için verdik.
2: kimlerden DNA alınabilir, işte hangi kişi bu profile uygun, bunu yakalayabiliriz
1: Onun için
2: böylece.
1: dosyayı ulaştırdık biz de uzmanına. Bir profil istiyoruz
0: Peki
1: kendisinden.
0: Buket Hanım, şimdi 12 kişiden DNA alacak hayatta olan
1: Evet.
0: kişiler. 4 kişi için de fetika bir.
1: Bir tanesi İlkay onlardan.
0: İlkay değil
1: DNA'sı,
0: mi?
1: evet, bir DNA'sı şeyden geleceği için Eskişehir'deki dosyadan fetika bir yapılmayacak
0: Evet,
1: ona.
0: 12 kişiden biri
1: 11, evet.
0: İlkay. Yani 12 kişinin içinde bu
1: Evet.
0: İlkay'ı
1: Evet.
0: özellikle, hani İlkay'dan da bahsediyordu.
1: Evet.
0: Kendisi de korkunç bir cinayete
1: Kurban
0: kurban
1: gitti.
0: gitti. İlkay'da DNA alınacaklardan biri,
1: Evet.
0: yani kendisi vefat ettiği için ama hazır DNA'sı var. Karşılaştırma yapılmış mı? Yapıldı diyenler
1: Yapılmış.
0: var. Yapılmamış değil mi?
1: Parmak izi karşılaştırması yapılmış.
0: Sadece parmak izi yapılmış ama İlkay'ın DNA'sı karşılaştırma
1: Semih
0: yapılmış.
1: Hoca galiba o parmak izini
0: Evet.
1: DNA olarak
2: Şey,
1: algıladı herhalde.
2: orada.
1: O öyle düşünüyor, öyle değil.
0: Peki bu 12 kişi ve 4 kişi, ne zaman biz sonuçları öğreneceğiz? İzleyicilerimiz merak ediyor. Bu sonuçlar ne zaman olur sizce
1: İnşallah
0: ortalama?
1: yakın zamanda olur. Yani öncelik verilen dosyalarda aslında bakanımızın talimatı, özel ekip kurdurarak talimatı bu yönde, bütün bu dosyalara, sadece Çağla için değil. Kurulan özel ekibe diyor ki hızlandırın süreci. Yani prosedüre takılmayın şeklinde. Dolayısıyla ben çabuk olacağını düşünüyorum ya. Yani bu sene bitmeden inşallah, değil mi
2: İnşallah.
1: Hasan? İnşallah
0: Ben
1: ya.
0: inşallah sonuç alacağım. Hiç
1: İnşallah.
0: diyelim hiç orada olan isimlerden birini vermeyeceğim ki zan altında bırakmamak için. Ali'nin DNA'sı tırnak altındaki DNA'ya uydu.
1: Tutuklanır sağ sağ, hemen
0: Direkt
1: tutuklanır. Tabii
0: yani.
1: tabii tabii. Bu dosya
3: Cinayet
1: tamamen
3: zanlısı olarak. Tabii.
0: Cinayet zanlısı.
3: Cinayet zanlısı
0: Yani
3: olarak tutuklanır.
0: DNA'sı uyan kişi
1: Tabii.
0: hiç sorgu sualsiz tutuklanır
1: Tabii
0: mı?
1: tabii tabii tabii. Parmak izi de uysa tutuklanır. Çünkü somut delile uygun insan aranıyor dosyada. Yani 2008'den beri, değil mi Hasan
2: Evet.
1: Bey? Bu
0: Evet.
1: böyle. Bu dosya 2008'den bu yana, hatta 2006'dan bu yana böyle. 2006'da biliyorsunuz ben size bir belge yollamıştım. Adli tıpta cihaz farklı. Cihaz farklı olduğu için, STR teknolojisine uygun olmadığı için, STR analizi yapamadığı için yeni cihaz geldiğini bildiriyor. Adli tıp diyor ki bize yeni cihaz geldi. Ama biz numuneleri yok etmiştik. Yani Hasan Bey'den numune almış mesela, onu yok etmiş. Sigara izmaritlerine diyor bakacağız. Çünkü orada DNA var, bulabildikleri o teknolojiyle. Tekrar Hasan Bey'in numunesi isteniyor mesela. Bunu biz o dakikadan itibaren görüyoruz. Dosya tamamen DNA ve parmak izi üzerine dönüyor. Böyle annenin çelişkisi, ötekinin saçı, öbürü kuaföre gitti. Böyle şeyler yok.
0: Peki Buket Hanım, şunu merak ediyorum. Şimdi izleyicilerimiz de merak ediyor. Biliyorsunuz aile artık şüpheli oldu diyen birçok kesim vardı, konuşuyorlardı.
1: Evet,
0: Özellikle
1: konuşsunlar.
0: Reyhan Hanım'ın ifadesinden sonra.
1: Evet.
0: Çünkü Reyhan Hanım ne demişti? Ben balkonda Nedim Bey'i elinde bıçakla ve kanlı gördüm. Şimdi biz tabii, izleyicilerimiz de merak ediyor. Şimdi gittiğinizde bu ifade hiç konuşuldu mu, ya da bu ifade bir şey değiştirdi mi dosyada?
1: Yok. Şimdi şunu biliyorlar. Bir kesimin olduğunu sosyal medyada ve bu aileyi
0: Bakanlık biliyor
1: tabii ki
0: tabii.
1: biliyorlar. Bunu biliyorlar. Yani biz haberdar edelim, iyice bastıralım, bakanı da satın almışlar falan. Bunları yazarak bir yere aramayacaklar yani. Çünkü zaten biliyor bakanlık bunu. Dosyaya giren evrakı

0: biliyor. Ben Bakan Bey'in bu dosyayı bu kadar çok bilmesine çok şaşırdım mesela. Bayağı üzerine çalışmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten muhteşem bir iş çıkardı. Şimdi bakın, bir soruşturmanın başı olsa, diyelim ki bugün cinayet işlendi. 4 gün sonra Reyhan Hanım çıkıp bunu söyleseydi baba şüpheli olurdu. Araştırılırdı. O saatte başka bir yerde olduğu anlaşılırsa yine şüpheli olmaktan çıkardı. Doğru mu
1: Kesinlikle.
0: hocam?
1: Hatta
0: Doğru.
1: biz Reyhan Hanım'ın röportajından sonra röportajı flash diske koyup savcıya teslim ettik. Dedi ki ifadesini alın, sonra da Ümit
2: Peki
1: Bey'e
2: şimdi
1: götürün.
2: Reyhan Hanım
1: Ama
2: şimdi
1: savcı
2: değil.
1: dikkate bile almadı onu, biliyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Dikkate bile almadı.
0: 26 yıl geçmiş aradan. Hadi 24. yılda söylemiş ol. 24 yıl geçmiş. Bu babanın ETS'sine bakılmış, telefonları dinlenmiş ya. 9 ay mı dinlediler hocam? 9 ay dinlemişler. Bütün apartmanı dinlemişler. 1 Nisan 2000 tarihinden cinayet gününe kadar olan bütün telefon dökümlerini almışlar. Parmak izini almışlar.
2: Diğer komşulardan ifadeler
0: Hepsine
2: alındı.
0: ifadeler alınmış, esnafla görüşülmüşler. Ben yarın size bir tane imza şeyi getireceğim. Esnaf arkadaşlarının tamamı imza kampanyası yapmış mahallede. O zaman yok ya böyle sosyal medya. Tek tek adres dolaşıp imza toplamışlar Çağla'nın katili bulunsun diye. Bu esnaftan biri çıkıp da ya Nedim burada değildi diyemez mi? Derdi, imza vermiş
2: Bu
0: adam.
2: arada şunu da söyleyelim. Dosyada o gün o saatte bütün esnaf Nedim Bey'in iş
1: Orada
2: yerinde
1: oldum,
2: olduğunu
1: işimdi.
2: teyit
0: Evet, çünkü
2: etmişler. Yani
0: her sabah
2: şimdi
0: orada.
2: hani bunlar yok, nasıl bakılmadı, doktora gidilmedi. Hayır, hepsi bakılmış. Hepsi iş yerinde olduğu o dönem teyit edilmiş. Bunu da söyleyelim.
0: Evet.
1: Şimdi bu
0: Evet.
1: bizim enerjimizi götürdü. Bakın,
0: Evet.
1: bugüne kadar neyle mücadele ettiğimizi bilmiyorduk biz. Ya sadece bir kavga. Yok efendim, aile şüpheli. Ben hatta Günür Hanım'a dedim ki, bakın cevap vermeyin artık. Cevap bile vermeyin. Çünkü siz şüpheli değilsiniz. Bu kısır döngünün içerisinde, bakın bizim programımızın başında bile bu kavgalar, tartışmalar vardı. O tartışmalar bitince sonuç odaklı olduk,
2: Peki
1: gördünüz mü?
2: Buket Hanım, o zaman şunu soruyorum. Yani Reyhan Hanım'ın ifadesi diğer tüm bulgular ve diğer tüm komşularla uyumlu olmadığı için, aynı zamanda Nedim Bey'in de hiçbir DNA uyumu
0: Olmadığı
2: Çağla'nın
0: için.
2: üzerinde olmadığı için bir etkisi olmadı mı dosyaya diyoruz.
0: Tabii ki olmadı. Reyhan Hanım'ın hemen yargılanması lazım
1: İftira
0: hatta.
1: suçundan.
2: Neden?
0: Yalancı
1: İftira suçundan.
0: tanıklıktan.
2: Peki belki öyle hatırlıyor olabilir mi?
1: Nasıl öyle hatırlasın
0: Öyle bir
1: Allah aşkına
0: hatırlama
1: ya?
0: şekli yok. Buraya oturdu, şuraya oturuyordu, buradaydı. Ve dedi ki, Nedim öldürdü kızını dedi. Ben dedi biliyorum, hepsi bilip saklıyorlar dedi. Bu tanıklığı aşan bir şey. Sen bunu diye hangi hakla, hangi hadle sen bunu söylüyorsun? Onun için hemen yargılanması lazım onun. Bu şey de değil. Bakın mesela diyorlar tanığı yönlendiriyorlar oturuyor. Ya, tanık tanıklığını yapmış. Gitmiş 1 sene önce, 1,5 sene önce mi hocam?
1: Evet.
0: 1,5 sene önce vermiş zaten ifadesini. Savcılık almış, emniyet almış. Gitti bir de polisi suçladı. Polise de şikayet ettiler. Oradan da bir şey çıkmadı. Ben burada otururken mi tanığı yönlendiriyorum? İfade alınmıyor ki o esnada, ya da alınacak değil ki mesela.
2: Şimdi o zaman
0: Onun
2: diğer
0: için boş işler.
2: ifadelerle uyumsuz olduğu için aslında bir şey de konuşulmadı olarak,
0: Evet.
2: yani bir katkısı olmadığı söyleniyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
0: Ay.
2: Programımızda dikkate alındığı ve programımızda çıkan her kişiden de DNA alınacağı için. Yani çok sevindik. İnşallah tabii sonucu iyi olsun ve gerçekten katili bulalım. Bir şey söylemek ister misiniz son
0: Çok
2: kez?
0: teşekkür ederim. Sizi seviyorum.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de sizi. Sağ
0: Bir
2: olun.
0: şey söylemek istiyorum son. Aslında biliyorsunuz Anneler Günü çok yaklaştı ve Günür ablaya bakanımızın Anneler Günü hediyesi oldu bu aslında, bu
2: Evet. Evet.
0: müjdeler. Ben burada sizin nezdinizde başta şehit anneleri olmak üzere evladını yitirmiş bütün annelerin de Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum. Onların milyonlarca evlatları var. Çok teşekkür ederiz size de. Sağ
2: Sağ
0: olun.
2: olun. Çok
0: Sağ
2: teşekkürler.
0: olun.
2: Anneler gününüzü tabii şimdiden kutluyoruz.
0: Şimdiden.
2: Çok önemli. Güzel de annelere hediye olmuş oldu. Şimdi inşallah sevindirmek istediğimiz bir de Batuhan'ın annesi var. Diğer konumuza geçelim.
3: Türkiye'nin konuştuğu olay.
4: Seni ibreti alem diye Türkiye'de asarım.
5: Beni asamadı olmazdı.
3: Batuhan öldü. Eşi Türkan intihar dedi. Arkadaşları aksini iddia etti. Bunun

0: İntihar olmadığını adım gibi biliyorum. Yanında birilerinin olduğu.
1: Bu belirttiğim erkek şahıs araç ile ayrıldı.
2: İfadelerdeki kafa karıştıran çelişki.
3: Bu kişi ifade vermekten çok korkuyor. Çünkü bu kişi diyor ki...
2: Komşuların gördüğü gizemli erkek kim?
4: İşte Türkan'ı gördüm. Birkaç kişi daha vardı.
5: Türkan, bu ülkede hesap ödeyeceksin sen.
2: Batuhan'ın ölümünde payı var mı? Az sonra.
3: Evet, Yasemin Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Esra Hanım.
3: Nasılsınız?
6: İyiyim.
3: İyisiniz, daha İyiyim. İyisiniz. İnşallah daha da iyi olacağız.
6: İnşallah.
3: Biliyorsunuz Batuhan dosyası bizi çok etkiledi. Neden? Çünkü aslında daha öncesinde sıklıkla seni ibreti alem için asacağım diyen, kayınvalidesine de böyle söylemiş olan evet. ve seni öyle bir öldüreceğim ki herkes senden bilecek diye bas bas bağıran bir gelinden bahsediyoruz. Sonrasında da ne tesadüftür ki yanında kendini asarak ölmüş, hayattan çok keyif alan, hayat neşesi çok yüksek genç bir kişiden bahsediyoruz. Bugün Suat Bey de bizlerle, dayı da bizlerle. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Suat Bey aslında hem Türkan'ı tanıyor hem Batuhan'ı tanıyor değil mi Suat Bey?
0: Evet, öncelikle merhabalar Esra
3: Merhabalar.
0: Hanım. Ben Türkan'ı, Batuhan daha onunla tanışmadan 3 sene, 2 ila 3 sene öncesinden tanıyordum. Hani fazla bir diyaloğum da olmadı. Birkaç gün konuşmuşluğum oldu. Yani pek böyle arkadaş olarak demeyelim de kendisi Batuhan'la evlenmeden önce, evlendikten sonra yani tanıştığı günden beri Batuhan'a sıkıntı çıkaran, kabus dolu günler geçirten biri olarak hem duydum hem tanık oldum.
3: Peki Suat Bey siz Türkan'la nasıl tanıştınız?
0: Türkan'la internet üzerinden tanıştım, sosyal medya üzerinden.
3: Flörtöz bir tanışma mıydı?
0: Yok, normal öyle bir tanışma oldu. Zaten pek de sürmedi. Bir hafta 10 gün falan öyle toplasanız hani bir saat bir konuşmuşluğumuz olmadı. Kendisiyle bir görüştük. Yani 5 dakika kadar bile yan yana durmadık. Kendisi bana arabada bıçak çekti. Bir arkadaşım
3: bir
0: daha
3: ilk görüşmede
0: vardı.
3: Bıçak mı çekti
0: evet,
3: sizi?
0: Evet tabii ki. Kendi oturduğu semtinde yani Esenler'de oturuyordu o zamanlar. Hala da orada oturuyor diye duyduk, öğrendik. Oradan ben kendisini almaya gittim arabayla. Bir arkadaşım da vardı yanımda hatta. O da rahmetli kardeşimizin tanıdığı biri. Arabaya bindi. Şaka nihayetinde mi artık neden öyle bir şey yaptı? Pek idrak edemedim. Gülüp bıçak çekti. Ben de onu arabadan indirdim. Ondan sonra...
3: Peki şimdi durduk yere bıçak çekmezse neden bıçak çekiyor? Bir şey demiştir mutlaka.
0: Yok, durduk yere öyle bir şey yaptı.
3: Böyle bıçağı gösterdi size.
0: Sağlıklı bir insan böyle karnıma doğru
3: karnınıza
0: bıçak
3: tuttu.
0: Tabii ki.
3: Siz ne dediniz?
0: Ben neden böyle bir şey yapıyorsun dedim. Ben kendimi, bunun için kendimi koruyorum dedim. Yani ben dedi kendimi böyle koruyorum dedim.
3: Sizden korktu mu ki o sırada
0: yok,
3: arabada?
0: Yok, korkulacak bir şey olmadı yani bildiğin arabaya biner binmez böyle bir harekette bulundu.
7: Ben böyle bir karakterim.
3: Sizi korkutmak istedi o zaman.
0: Gözdağı. Galiba gözdağı vermek istedi. Niye böyle bir şey de yaptı onu da pek anlamış değilim.
3: Peki sizin arabaya niye binmişti? Nereye gidiyordunuz?
0: Ya öyle kahve içmeye gidecektik.
3: Siz bence bir flört sanki tanışma gibi olmuş.
0: Yo, tanışma işte ilk gün bir tanışma ilk ve sondu zaten.
3: İlk günde bıçağı çekti
0: beş
3: size
0: dakika,
3: zaten.
0: 5 dakika sürdü. Ondan sonra...
3: Siz arabadan indirdiniz, korktunuz.
0: Ben arabadan... Tabii ki ya korktum ve böyle bir insanla hiç oturamayacağımıza karar verdim.
7: Şu an çok kibar konuşuyor. Giden arabadan attı.
3: Attınız
0: mı?
7: Yani çok fazla kibar konuşuyor şu anda.
0: Arabadan tabiri caizse attım. Yani kim öyle bir insanı yanında gezdirir ki?
3: Peki Suat Bey sonra ne zaman öğrendiniz Batuhan'la birlikte olduğunu?
0: Ne zaman öğrendim? Kardeşim ben Batuhan'ın en yakın arkadaşlarından biri Sedat Rumeli, ben onun abisiyim. O bana söyledi böyle böyle evlilik davetiyesi geldi diye. Kiminle dedim hani tanıdık biri mi falan. Kendisi bana fotoğrafını gösterdi. Ben de hemen aklıma geldi zaten. Batuhan'ı aradım. Batuhan'a olan bir tane her şeyi anlattım. Ben benim öz kardeşimden ayırmadım.
3: Ne anlattınız Batuhan'a?
0: Batuhan'a dedim işte ben onunla... yani tanışmak için görüşmeye gittim. Bana dedim böyle böyle hareketlerde bulundu. Kendisi de pek düzgün bir insan olmadığını söyledim. gerçekten de düzgün bir insan değil.
3: Ne
0: burada
3: demek düzgün bir insan olmamak? Düzgün, yani size bıçak şimdi çekmenin dışında bu kız nasıl biri?
0: Şimdi bu kız çok flörtöz bir kız. Bu kız aynı anda 30 tane adamla.
3: Aynı anda 30 adamla.
0: Evli, bekar, hiç fark etmeksizin konuşabilecek bir kapasiteye, böyle bir mideye sahip bir kişilik kendisi. Bunu sadece ezbere de konuşmuyoruz. Bunu tüm eşimiz, dostumuz, çevremiz, biz Bayrampaşa'da oturuyoruz. Bayrampaşa'da neredeyse kendi ikamet ettiğimiz mahallede

0: İstekli galiba.
1: Evet, psikolojik açıdan da sağlıklı değil. Yani gözlerinde bile görünüyor onun sağlıksız bir karaktere sahip olduğu.
0: Peki siz bunu söylediniz, anlattınız açık açık Batuhan'a. Sonra?
1: Batuhan da aşık olmuş çocuk bir kere. Yani o zamanlar bundan kurtulmasını önerdim. Tavsiye verdim. Yapma dedim. Etmedi. Kendi başını yakarsın dedim. Ki öyle de oldu maalesef.
0: Peki siz bu konuda, bu olayda aslında Türkan'ın bu işi yapmış olabileceğini mi düşünüyorsunuz?
1: Türkan kendi de yapmış olabilir ama büyük ihtimal burada ikinci veyahut da üçüncü kişiler de olabilir. Ben böyle düşünüyorum.
0: Peki kim olabilir sizce ikinci, üçüncü kişi?
1: Şimdi HTS kayıtlarında duyduğum kadarıyla abisinin sinyal vermiş orada, yani telefonu. Abisi %100 oradaydı. Abisi mi kardeşim artık. Ondan başka kolu komşunun da gördüğü, abisinin tariflerine uymayan kır saçlı artık 40-45
0: başka birinden
1: yaşlarında.
0: Yani 2-3 tane görgü şahidi Türkan'ın yanında tanımadıkları, sonradan ortadan bir anda kaybolan biri olduğunu söylüyorlar.
1: Evet. Yani o kişi de bence bu işin içinde olmuş olabilir.
0: Şimdi ben bu saatleri özellikle, şimdi izleyicilerimizin de dikkatini çekecek ve şüpheli gelecek bazı saatlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi saat 7. Bakın saat 7'de Batuhan ve Türkan o gün evdeler, birlikteler. Sonrasında zaten sizde 7 gibi sizle konuşuyorlar Kenan Bey.
2: Evet tamam.
0: Sonrasında 23.30 evden bir dışarı çıkıyorlar. Barlar Sokağı'na doğru gidiyorlar saat 23.30'da. Sonrasında 1.30 gibi markete gidip işte fındık, fıstık, gece dondurma falan alıyorlar. Evet. 1.30 her şey iyi. Şu an her şeyin iyi olduğu saatler. 1.45'te marketten çıkıp eve geliyorlar. Şimdi işin bir çok saçma noktasını size göstermek istiyorum. 1.52'de. Bakın 1.52, şimdi kart borcunuzu kendi manuel olarak banka çekmiyor. Manuel olarak kendi cep telefonuna giriyor ve 1.52'de kredi kartını ödüyor. Sonra bakın arada 20 dakika falan var. 20 dakika sonra 2.15'te dayısını arayıp Batuhan intihar etti diyor. Ve bunun 5 dakika önce olduğunu düşünürsek, yani Batuhan kredi kartını ödeyip bu olaya göre 2 dakika sonra kendini asmaya gidiyor.
3: Burada ilginç bir olay var Esra Hanım. 1.52'de bu çocuk kredi kartını ödüyor ya.
0: Evet.
3: Polis komşu 1.55'te çığlık sesi duyduğunu dile getiriyor. İfadesinde de bu var. Hı hı. Kendi ifadesinde.
0: Evet, 3 dakika sonra.
3: 3 dakika sonra. Ben de merak ediyorum bir anne olarak. 1.52'de bu çocuk kredi kartını ödeyip 1.55'te Türkan nasıl çığlık atıp da bu polis memuru, komşu polis oraya geliyor, hem de görevde olmadığı halde, sivil bir halde.
0: 1.52 ödedim ben, sonra bir anda ödedikten sonra oraya çıktım, o da hemen gördü, peşimden geldi. Hani diyor ya ben 10 dakika sonra içeri girdim, hemen gördü, peşinden geldi.
3: Aynen.
0: Arkasından tuttu. Yani bir dakikalıklarda nasıl böyle bir şey olur? Kredi kartımı ödedim. 2 dakika sonra astığı anla birlikte bakın. Ne, o zaman
3: duyuluyor.
0: Ne görüyoruz burada? Daha asar asmaz orada Türkan. Önünde ya yapıyor. Şimdi onun ifadesine göre mantık. Ya önünde yapıyor ya anında orada bir şey oluyor.
3: Türkan, ya da çok büyük bir arbede yaşanıyor.
2: Türkan hatta bu şeyi asıda kullanılan bornoz ipini daha önceden oraya asılmış olduğunu söylüyor. Yani olay anında asılmamış. Hatta sormuş, yani şaşırmış, bu ne diyelim. Doğru mu Kenan?
4: Evet evet.
2: Yani dolayısıyla oradaki o zaman farkını da böyle kapatmaya çalışmış. Zaten oraya ipi asmıştı. Ben gördüm ama bir anlam veremedim gibisinden. Yani güya sanki önceden bu planı aynen yapmış. İntiharla ilgili olarak bir algı da yaratmış diye düşünüyorum.
4: Yani bir hikaye uydurmaya aynen çalışıyor. İki sehpayı üst üste koyduğunu, o iki sehpa orada bir şeylerle uğraşıldığını hissettim diyor. Ama o bir sehpanın bile üstüne çıkamazken iki sehpanın üstüne çıkmak imkansız.
0: Ya bir de sehpa çok sallanan bir sehpa. Nasıl yok, çıkacak
5: onları? Onları canlandıralım
4: ben
5: biraz.
4: Size evet, video, ben size video attım.
0: Bir sehpa getirsenize, bulsanıza bize iki sehpa.

0: Sepa'ya bir çıkalım da çocuk 90 kilo nasıl iki sefa?
1: Esra'm bir kere Batuhan o sepa çıksa 97 kilo ya o sepa paramparça olur.
0: Geçelim bir sepa'ya.
1: Sen 48 kiloyla oraya çıkıyorsan.
2: Bir dakika. Benim size videosunu attığım sehpalara bakarsanız zaten daha önceden patlamış, tutkalla tutturulmuş, böyle üstüne ayağınızı böyle yapsanız bile paramparça olacak sehpalar. Evet. Videosunu attım diye hatırlıyorum.
0: Peki, sehpaları bir göstereceğim ama şurada enteresan bir şey var. Bir saat sonra, şimdi olay yerine geliyorlar. Şimdi olay kredi kartını ödedi, 2 civarı oldu diyelim. Bir saat 10 dakika sonra geliyor olay yeri inceleme. Size soracağım Muhittin Bey, size de sorayım. 1 saat 15 dakika sonra çekilen fotoğraflarda Batuhan'ın boyun ve sırt kısmında ölüm orluğu var.
3: Bakın Esra Hanım, şimdi sadece olay yeri inceleme resimleri değil ama Türkan'ın ifadesinde asıldan ben indirirken dudağında beyazlık var diyor.
0: Evet.
3: Bakın bir o, ikincisi polis memuru, oraya sonradan polis memuru olduğu iddia ediliyor da oraya gelen o beyefendinin ifadesinde de ben diyor boynuna baktım diyor, boynunda ası izi var diyor. Ve dudağında beyazlık var diyor. Adli tıpta bizim
0: aldığımız... Bu ne demek?
3: Biz adli tıp dersinde öğrendiğimiz şey şudur veya hocamız da bağlanıp açıklayabilir bunu. O dudağındaki beyazlığın oluşması en az 30 dakikadır. 30 dakika önce bu insan ölmüş olması lazım ki ne? Bu dudaktaki beyazlık olması. Çok bu önemli. Da şunu gösteriyor. Türkan ası ipinden o adam indirirken dudağındaki beyazlığın oluşması imkansız.
0: Peki morluk vücudundaki?
3: Morluk ise ölüm morluğunun bir şekilde olur. Şimdi kalp atışı durduktan sonra... Yani vücutta kalan bütün kan yer çekimine en yakın yere birikir. Yani bu ne olur? Batuhan sırt üstü yatıyor. Komple sırtına birikir ve baldır arkalarına birikir. Hı hı. Bu da yine 30 dakikadan sonra başlar. Daha sonra en belirgin hali 1 ve 2 saattir. Hı hı. Ama Türkan'ın ifadesindeki çelişki bir daha var. Vücudu mosmordu diyor. Ve bunu dediği ifadesinde söylediği şey şu. Ası ipinden indirirken vücudu mosmordu ve dudaklar beyazdı. Yani bu tıbben, yani bunun oluşması imkansız.
0: Şimdi bahsettikleri tabure böyle bir tabure. Buna iki tane üst üste koymuş. Buna kim çıkmak ister?
4: Buna ben çıkarım. Gelirim ben.
0: Gelin hocam,
4: ben
0: dikkat edin.
2: Ben çıkayım isterseniz.
0: Hakan hocam çıksın.
1: Aman hocam.
2: Tamam ben çıkıyorum. Kendine.
4: Bak şimdi. Biraz baştan toparlayalım. Birazcık. Tamam. Sepa'yı gösterelim ama niye olmayacağını söyleyeyim. Gel Kenan'da o zaman. Çıkayım nasıl Esra'nın arzu ederse.
0: Evet.
4: Çıkıyorum. Sen çıkma hadi.
2: Şersin Kenan.
4: Tamam bırak.
2: Kırılacak.
0: Tamam bırak. Çıkayım mı? Bir şey olmazsa bırak. Size.
2: Yok bir şey olmaz
4: tamam.
2: Ona.
4: Tamam.
2: Yani. Ay. Ve bu sağlıcı. Bu sağlamı öyle söyleyeyim yani. Bu evet. Zaten kırıldı.
0: Buna çıkmış.
2: Ve iki tane üst üste koyup çıkmış. Bunu.
0: Peki üç parçaya ayrılmış bu olay yeri gelince.
4: Dört
0: bu,
4: ayaklı bir şey.
2: Üç ayaklı. Bu, aynı bu. Tam bu.
4: Tam bu mu?
0: İki ayaklı mı böyle?
2: Şöyle üstü de bu. Bu kadar. Üç parça halinde.
1: Üç parça.
0: Kim? 81. Biri oradaki çıksın. Buyurun çıkın.
2: Ben çıkayım.
4: Bunu kırılacak ama.
0: Kırılacak. Çıkacak eline güya buna çıkıp ha. Bir de eliyle uzanıp şeyi yok, indirecek.
4: Ben anlatacağım bir şeyi.
2: Artık çıktı. Bu kadar.
0: Ha, kırıldı. Ve bakın şundan bahsediyoruz. Buna çıkacak ve bir eliyle şeyi Batuhan'ı çözecek.
4: Bakın. Kenan.
0: Evet bakın kırıldı. Zaten gördüğünüzde de kırıldı. Nasıl o zaman çıkarttı?
4: Şimdi Esra Hanım 2.20. Hı-hı. Borunun yüksekliği 2.20. Evet.
2: Şurada falan duruyor.
4: Asayım. Şerit metre vardı. Neyse. 2.20 şöyle biraz daha.
2: Ben şey şöyle yapalım. Yaparsam tam şurada falan oluyor. Evet.
4: Aşağı 2.20. 60 santim biraz yok. 1.60 2.20 şurada bir şey. Hı-hı. 60 santim evet. Gösteriliyor. Sıkıntı hı-hı. Yok değil mi böyle gösteriyor.
0: Yok bu olur hocam.
4: Batuhan'ın boyu kaç?
0: 1.72.
4: Evet, ben 1.77'yim. 5 santim eğildim. Ayaklarıma bakın.
0: Yerde. Esra böyle Hanım. Ayaklar.
4: Esra Hanım şuraya bakın. Dizime bakın.
0: Dizler kırık.
4: Evet.
0: Şunu bir çekelim.
4: Şimdi. Hı. Batuhan böyledir. Çıktım. Kabul ediyorum çıktım sağlamdı. Tamam mı Yasemin Hanım çıktı. Ne yapacağım? Asıl da hani diyor Batuhan da öyle görmüş ya bir ayağı şeyde evet. Bir ayağı şey. Şimdi diyelim ki boynum kırılacak, kırılma yoktu değil mi hocam? Siz
3: boynumda kırılma yok. Sadece yok. Yarım asılmış.
4: Şimdi ölmesi için tövbe. Vefat etmesi için ne gerekirdi? Ani hı-hı. Dinamik bir hareket.
0: Evet.
4: Değil mi? Ne yapacaktı? Bunun üzerine çıkıyor, tak bırakması lazım değil mi kendine? Peki ben ne anlattım sizlere, seyircilerimize? Dedim ki şuradaki pense nerede o? Parça yok değil mi? İki türlü dedim güç uyguladık hı-hı. Değil mi? Birincisi Eğer yarım

0: Saat 20 dakika geçerse durursa şuradaki pençe var ya.
1: Evet.
0: Hadi durur, ondan sonra kopar. Ama ne dedim? Dinamik hareket olursa eğer, yani bıraktığın anda ne olur dedim? Kopar dedim değil mi? Ama bakın çürüttüm. Yani bunun kırılması tamam, çıktığını kabul ediyoruz ama çıktıktan sonra kendisini bırakması lazım da bu sefer buranın kırılması lazım. Burası da sağlam. Bilmiyorum top anlayabildim yani.
1: Bir rapor hazırlamışlar.
0: O raporda da var yani.
1: Evet. Emniyetin ve savcılığın hazırladığı raporda boruda asılma şekli çok gördüğümüz bir şekildir. Bazen o yamulmayabilir de, denmiş.
0: Yok öyle görmedim rapor ama öyle bir var mı kesin?
1: Öyle bir raporda bu şekilde yazıyor. Bakın, yani bazen
0: biz
1: o barı,
0: bütün şu pençenin şuradaki
2: kelepçe.
0: Kelepçenin şunun bakın yani burası ama şunun bütün hesapladım. Ne kadar güç taşıyacağını biz mi biliyoruz? Hı hı. Matematik, fizik bir şey değil bu.
2: Alt bu, tarafı 3 santim dübel var hocam.
0: Bu ne kadar ne olursa olsun 80 kiloluk şey bir şekilde bir yere kadar durur ve belli bir süre o dinamikte. Çünkü vefat etmesi için ne gerekir? Ya şu tekrar aynı şeyi söylüyorum. Kim ister yavaş yavaş vefat etmek ya?
1: Ayaklar yerde arkadaşlar. Bakın, onu söylüyor
0: raporu,
1: hocamız.
0: Raporu gördük. 2.20 diye yazmışlar. 60 santim ası demişler. 60 santimi de gösterdik şimdi. Hı hı. Böyle duruyor. Ne oldu? O zaman ne oldu? Kısmi süspansiyon. Dediğimiz bu şekilde de bile değil. Hatta bir o gün şey yaptık. Çürüttük. Bu sefer tam süspansiyon geçiyor. Hı hı. Yani bu şekilde ası.
1: Bak,
0: hocam siz bir şey demiştiniz ekran yayın öncesi.
1: Ben size şimdi bir şey soracağım hocam. Bunu ilk kez duyacaksınız. Bunu sormak istiyorum. Gerçi ben sonra benim hocalarım demişti. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yerdeki halıda.
0: Evet.
1: Şimdi raporda gördüğümüz çocuğu yere yatırıyor Batuhan'ı. Batuhan yerde. Batuhan'ın altı.
3: Yani olayı normalleştiriyor. Bizim bir sorunumuz yoktu.
1: Ondan mı? Kendi mi koydu? Halıda ama. Ne işi var halıda bunun?
3: Halıda değil. Zaten asının olduğu, gerçekleştiği bölgede o resim karesine giriyor. Olayın incelim çekeceği kareye giriyor.
1: Evet yani ama niye halıda?
3: Bizim bir sorunumuz yoktu Batuhan'la demeye gidiyor.
1: Bu ne demek hocam?
4: Yani bu yatak odasında olduğunu düşünelim. Yani burası yatak odası. Dolayısıyla yatak odası komodinin üstünde de olabilir. Ama biraz sonra...
1: Ama niye halıda?
4: Düşmüş
1: yani
4: olabilir.
1: Halıda kondom ve kayganlaştırıcının ne işi var?
2: Sehpayla
1: vurulursan. Ben neyi düşünüyorum?
3: Benim yorumum dediğim
1: gibi. Genel bir şey yapıyor. Siz bu konuyla ilgili bir şey biliyor musunuz?
2: Hocam
1: ya
2: şimdi.
1: Yani şöyle. Bu çok tuhaf geldi bana. Halıda çocuğun düştüğü yerde kayganlaştırıcı şey var. Nedir ona böyle bir şişe. Bir de şey.
2: Yani onun ifadelerinde şunu demişti. Onlar duruyordu. Sehpa yatağın yanındaydı. Sehpa ile vurduysa onlar fırlamış olabilir.
3: Araya girebilir mi Mesra Hanım? Şimdi iki tane sehpa
1: adam nereye
3: var.
1: Vurduysa?
2: Kafasına. Sehpa,
1: değil mi? Ha kafası. Yani sehpa ama ayakta.
2: Bir tanesi yok ama balkonun altında.
1: Ha.
3: Onda kan yok ama.
2: Var. Balkonun altındakinde var.
3: Onda yok. O olay yer inceleme raporunu inceledim ben. Adli tıptan gelen şeyde onda kan yok ama kırılan sehpadan evden taşınan evden alınan numarada var.
2: Evet onda var hocam onu diyorum
3: ama
2: ben.
3: Ama eklentide bulunan da yok.
2: Yok.
3: O daha sonra oraya saklanmıştır.
1: Muhittin Bey size bir şey söyleyeceğim. Şimdi dosyaya baktığınızda anlaşılan şu ki yani ne sehpaya bakılmamış. Evet. Neden? Çünkü sadece aslında Türkan'ın anlattıklarına inanılarak üstünden düştü kırıldı denmiş. Ona inanmışlar. Yani onun dışında kenar falan hiçbir DNA kan açısından incelenmemiş.
3: Sebebi de şu şekilde Esra Hanım ben size söyleyeyim. Mesela bize ihbar geldiğinde intihar diye ihbar geliyor. Oraya giden kolluk kuvveti yani polis bunu ilk başta baktığında mesela kız ağlıyor. Ortalığı ayağa kaldırıyor ve orada asılı bir insan. Yani onu orada
1: asılı hocamına... biri değil yerde.
3: Yok öyle anlatılıyor ya asıldı düştü veya yerde neyse. İlk gelen kolluk kuvveti bunu intihar olarak zaten savcımıza bildirir. Bakın bizim ya işlemimiz bu. Savcım böyle bir ihbar geldi. Bu intihar diye bize bildirildi. Olay yeri inceleme ekibi saat sonra gelmiş. Bakın biraz önce de dudaktaki beyazlıktan ve vücut morluğundan bahsettim. Eğer ki olay yeri incelemeci benim tahminimce daha önce gelmiş olsaydı o oluşan lezyonları gördüğü takdirde sayın savcımıza. Savcım böyle böyle bir durum var çünkü onlar bu konu teknik personeli. O lezyonların nasıl oluşacağını bilirler. Bu şüpheli bir durum derlerdi.
1: Peki hocam yani şunu soruyorum. Şimdi ben geldim bu yerde çocuk. Şimdi çocuk yerde yatıyor. Ben indirdim onu diyor. Tamamen Türkan'a inanıyoruz. Direkt de yazıyoruz oraya intihar diye. Ama burada bu kırılmış. Diğer sehpa yok. Öbürü şeyin balkonun altına saklanmış. Ne bir şu sehpanın

0: köşelerinde, diğer olan sehpalarda hiçbir DNA analizi yapılmamış. Yapılmış.
1: Biz işte bulduk, zorla verdik.
2: Biz gönderdik işte. Esra Hanım.
1: 4 gün sonra biz gittiğimizde evdekileri de almamışlar.
3: Tamam, onun incelemesi yapılmış ve oradan batuğunun kanı çıkıyor.
1: Evet, çıkıyor.
3: Çıkıyor ama tek çıkmayan nokta bir gri, böyle bir şey var.
1: Evet evet, perde parçası dediğimiz. Parçası. Aha, onu da çıkmıyor.
0: Şimdi bakın,
1: onu da
0: çıkmıyor. Şimdi bazı soru işaretleri var, özellikle söylüyorum. Batuhan'ın tişörtü ve kullandığı yorgan yok.
2: Yok Esra Hanım.
0: Ortadan yok. Kaybolmuş. Nerede Batuhan'ın tişörtü ve yorganı?
4: Bu da akla geliyor ki orada demek ki üçüncü kişi de var Esra Hanım. Bütün delilleri alıp toplayıp oradan kaybeden kişi üçüncü kişi diye
0: ve
4: düşünüyorum.
0: Bakın orada evin içerisinde iki tane kahve fincanı yok. İki kişiyseniz iki tane olsun. Üç tane kahve fincanı var.
1: Üç tane yeni alınmış Nescafe'de masanın üstünde duruyor.
0: Nescafe üç tane ama bunlardan DNA alınmamış.
2: Yok, orada alınmamış. Gazoz şişesi var. O gazozu içerken bardaklar nerede?
1: Çay bardakları var, onlardan da alınmamış.
2: Onlar çay bardakları, çay içiyor.
0: Yani kahve fincanlarından DNA alınmamış. Salonda kül tablasında izmaritler var. İzmaritlerden DNA alınmamış. Aynı zamanda bazanın üstündeki el izleri ve el izine bakılmamış kime ait. Banyodaki çamaşırlar incelenmemiş. Başkasına ait çamaşırlar var mı? Başka DNA'lar var mı? Maalesef bu beni en çok üzen nokta. Batuhan'ın tırnak arasından numune alınmamış.
1: Ve Esra
0: Hanım. Batuhan mücadele ettiyse, evet, boğuştuysa, kendini korumaya çalıştıysa.
2: Buradaki tırnak izleri Batuhan'a.
0: Tırnak altında maalesef Batuhan'ın DNA alınmamış.
1: Esra Hanım, ben bir fotoğraf gönderdim. O fotoğraf ne olay yeri incelemede var ne başka yerde. Otopsiden keserek gönderdiğim bir fotoğraf. Yayınlayabilirlerse ben hocama sormak istiyorum. Olay yerine gittiğinde, boynu öyle gördüğünde buna gene de ası deyip tırnak altı DNA'sı almaz mı? Yayınlayabilirler mi ya bilmiyorum
3: şimdi,
1: ama.
3: Şimdi olay yerinde baktığımızda eksik bir taraf daha var.
1: Hocam o fotoğrafı hiç görmediniz.
3: Fotoğrafı değil de mesela ası ipi. Ası ipinin normalde uygun şartlarda sağlandıysa, saklandıysa, daha sonradan dahi adli tıba giderse onun normalde 80 ve 90 kiloluk bir insanın uyguladığı hani güç kuvvetle o ası ipine insan DNA'sı bulaşırdı. Hı-hı. Eğer ki uygun koşullarda saklansaydı. Ve eğer ki bu şahıs yani Batuhan orada asılmış olduysa, gerçekte asıl olay orada gerçek, o bence bornoz ipinde DNA olması gerekiyordu.
0: Şimdi Türkan'da bir yaralanma var mı? Buna da bakılmamış.
2: Yok hocam.
0: Bir boğuştular mı?
2: Yok hocam.
0: Bir yaralanma oldu mu? Türkan'a tırnakları bakılmamış. Aynı zamanda tekrardan adli tıp raporunda bakılması şey, bakılması gereken kafası canlıyken mi kesildi? Yoksa öldükten şimdi sonra mı kesildi? Bakılmamış.
5: Bu çok ilginç gerçekten, onun raporda da şey yapamadık.
0: Yok. Yani Hakan hocam şimdi şey bizim düşüncemize göre canlıyken çocuğun kafasının arkasına vurulmuş ki o kadar kan gelmiş
3: asıldan
0: diyoruz.
3: Zaten.
0: Ama adli tıp raporu sonucunda canlıyken mi kafasına vuruldu, öldükten sonra mı kafasını yere vurdu? Bu bakılmamış.
5: Bakılmamış. Bir konu daha var. Bakın demin o yerdeki o ne diyoruz şey?
1: Sehpa.
5: Yok yok şeyleri isim söyleyebilirim. Kayganlaştırıcı gibi şeyler
0: evet,
5: var ya.
0: Kayganlaştırıcı.
5: Şimdi bakın ondan önce şuna gelmek istiyorum. Raporda şu var. Geldiği zaman ilk yardım ekibi 40-50 santim çektim. Hatta uygulu gösterelim mi?
1: Tabii.
5: Nereye çektiler? 40-50 santim Batuhan'ın yerini değiştirmişler. Bizim kardeşim gördüğümüz resimlere göre biz yorum yaptık. Nereden nereye? Ve şöyle garip bir açıklama var. Hocam diyor ki açığa çekildi diyor. Şimdi o demin odanın resmine bakabilir miyiz? Dünkü resmin eğer izin verirseniz.
0: Bir
5: odanın
0: evet
5: resmini. Hani kafeyle yaptığımız şey var.
0: Bu sehpa mı bu?
1: Bir göreyim ben.
0: Bu mu?
1: Evet.
0: Bu sehpa.
1: Evet.
3: Kaç santim?
5: Aynı kaç santim?
0: Aynı sehpa. Aynı sehpa. Yani genel görsel.
5: Aynı soyacağız.
2: Sadece o yapıştırma.
3: Şimdi bir konu daha var. 40-80 santim yapar. Kız bir yıl boyunda doğursa kafasının tavana değmiş.
5: Bakın şurada bakın. İmkanı yok Esra.
1: Şimdi olsun. Ha, onun 40 hali.
0: Sehpa aynısı bakın.
5: Ve ikisini şu üst üste koymuş deniyor.
0: Şu.
5: O çıkmış.
3: 40 santimden 80
0: aynısı
3: santim
0: bunu
3: yapalım.
5: Evet.
0: Şuradan şunu da alayım hocam. Evet. Yani şunun tutacak bir orta bacağı yok. İki tane böyle.
2: Kenan.
0: Şu kenarlı aynısı. Bunu nasıl üst üste koyacaksın?
1: Bir de Esra Hanım bakın. Bu alttan. Bunlar yandan. Şöyle dokunduğunuz an paramparça oluyor. Bu sapasağlam. O çok
0: bu
1: kötü.
0: Ona göre de...

0: sağlam.
1: Çünkü şunlar bunun dışında ve ortaya bastığınız zaman paramparça oluyor.
0: Baksanıza bakın, kenarları dışında.
1: Ve hepsi şeyli, tutkallı, şeyli. Tekrar onarılmış, onarılmış defalarca.
0: Kenarları onun da dışında duruyor.
1: Evet evet.
2: Çok yani üstüne ancak çay kahve koyabileceğiniz aynen, o kadar ağırlığı kaldıracak tarzda bir
3: şey olacak. Bu çok önemli. Çok önemli detaylardan bir tanesi.
0: Yani, evet.
3: Bir tane daha var ama ilk baş şunu aradım. Odayı gösterebilir miyiz? Asıl
0: bir
3: olan
0: odayı,
3: şeyi...
0: asıl ipiyle olan odayı bir gösterebilir miyiz? Bu arada diğer şeye de bakılmamış. Bakın, diğer bakılmayan var, şey. Bakın, parkeye gerçekten Batuhan kafasını çarptı mı? Parkeye de bakılmamış.
4: Hiçbir şey.
3: Bakın, çünkü parkeyle olmayacağı aşikar bunu.
2: Hocam Batuhan'ın kafasındaki yaralanma parkeden parke oluşabilecek bir yaralanma değil ki.
3: Hocam konsantre bir güç lazım onun olması için. Kesinlikle. Yani yoksa öyle. Şimdi bakın. Burası yatak değil mi? Burası evet. Yatak değil mi? Biz nerede gördük? Şurada gördük değil mi? Burada yatıyor değil mi? Tam resimlerde evet. Tam burada yatıyor. Diyor ki raporlarda 40-50 santim biz diyor,
5: açık alana çekildi.
3: Açık alanı. Açık alan burası mı? Neresi açık alan? Ben anlamadım orayı.
1: Böyle ortaya doğru çekelemişler.
3: Burası orta mı? Yani, bakın. Hayır, bakar mısın? 1 metre burası bak. Şunu çekelim şöyle bak.
0: Bir şey yapalım.
3: Bak şimdi bu odanın aynısını canlandıralım bak. Evet. Kapıya kadar çekelim bir dakika. Dur tam böyle iz düşüm yapalım. Heh. Böyle değil mi yatak?
1: Evet evet.
3: Tam böyle.
1: Bir metre, burası da 1 metre.
3: Şimdi rahmetli buradaydı Esra Hanım. Hı-hı. Şey nerede? Açık neresi? Nereye düştü bu çocuk? Yani açık alan hadi biraz daha burası olurdu. Çekmiş.
0: Açık zaten ölü burası buraya düşecek. Başka yer yok.
3: İşte başka yer yok da yani 40-50 santim çekmeleri şunu demek istiyorum. Birincisi olay yerine şeyini bizi değiştiriyor. Kanımızı değiştiriyor. Mekanizma analizimizi değiştiriyor. Çünkü biz hesaplamalar yaptık ya aldığı zaman geriye düşüyor. Eyvallah tamam. Ama bu sefer niye oraya oldu? Oradaki işlem ne oldu? Hocam. Fiiliyat ne oldu? Artı yerde hani o kondom diğer şeyleri bulundu ya. Bu bir sahneleme olduğu zaten şu anda aşikar olduğu da belli. Yani orası mahsucuktan sanki sehpanın üzerindeydi de ya da farklı bir şekilde. Hakan bir sahnelemeyle imza olmuş.
5: Yerde bir kan izi var farkındaysanız.
3: Efendim hocam?
5: Bir kafasının altında kan izi var bir de yerde kan izi var.
3: Teşekkür ederim hatırlattığın için.
5: Bakın o yerde kan izine bakın ilk düşüş yerini gördüm.
3: Bakın.
5: İlk nerede? Düşüş yeri yerdeki düşüş yeridir. İlk kan izi. Sonradan orada kalıyor kan birikip göle tahliye ediyor.
3: Ne dedi ifadede? Ben sürükledim dedi. Ama ifadeye bakıyoruz ki 40-50 santim ilk yardım ekibi işte sürükledi
0: deniyor. Bakın sürükleme izi.
3: Evet. Kim sürükledi bunu o zaman?
5: Düşüş yeri.
3: Polis, bunu kim yaptı?
0: Polis sürüklemiş 112 ekibi.
3: Ama ben size sürükledim diye ifade vardı yanlış hatırlamıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yanlış hatırlıyorsun.
0: 112 sürükledi. 112 ekipleri sürüklüyor.
3: Tamam yine bu değişen kanal... bir şey yok. O rahat zaman açı çekmiş. Demek ki bu tarafa doğru çek. Yine buradaki hipotezimiz değişmiyor. Yine kaldırması etmesi imkanı yok. Çünkü raporda asıl...
0: Bakın hocam, izleyicilerimize zaten, şunu da söylemek istiyorum. Batuhan'ın kafa arkasında çok düz bir çizgi şeklinde yarık var. Ve o yarığın aslında uzmanlar da baktığında parkeye düşerek oluşmayacağı
5: oradaki
0: aşikar. Bakın evet. Şu yara.
5: Görünüyor zaten düz bize mi?
0: Şu yarayı gösterdik. Oluşan yara düz bir yani bir düz sanki bir cisimle, künk bir cisimle vurulmuş gibi oluşan bir yara.
3: Bir de bir şey söyleyeyim. Bizim için en büyük delil nedir biliyor musunuz? Bunu Hasan hocamla da konuşuyoruz. Neydi Hasan hocam? Görsellik değil mi? Görmek en önemlisi.
2: Uygulamalı keşif.
3: Binanın girişinde kamera var. Şimdi diyor ne ki olaydan önce olaydan sonra gibi ifadeler var. Neymiş? İlk olay yerinde bir bakıyoruz ki orada bir kamera var. Hı hı. Değil mi? Ama kameranın hard diskine bakıyoruz orada yok. Şimdi bunun tespiti kolay mı? Kolay.
5: Mümkün.
3: Bir binaya sorarız. Bir delil ararız. Yani var mıydı daha önceden yok muydu? Hı hı. Eğer o hard disk bulunursa silinse bile geriye dönüp kimin girip kimin çıktığı çok tabii çok ortaya çıkacaktır.
0: Şimdi burada alınması gereken DNA'lar var. Bir de olay yeri ekibi gelip Türkan'a inanmasaydı eğer. Nasıl biz ağlayan insana çok daha kolay inanıyoruz. Bunu Tuğyan'da çok net gördük. Tuğyan'da ne oldu Türkan'ın? Ay Türkan diyorum çok özür dilerim bu Türkan'dan Yasemin. Bahsederken. Yasemin Hanım.
4: Ya Esra Hanım benim oğlum kafasına vurulmuş. Benim oğlum canlıyken. O tişörtle boğdular Esra Hanım. Çünkü o tişört yok. Çocuğumu taşımak istediler. O yorgan kanlandı. O yorganı da yok ettiler. Nerede yorgan? Koskocaman kabarık olan yorgan nerede? Türkan kendi ağzıyla sol eliyle yatağın üzerinde Türkan'ın kanlı el izi var. O fotoğraflar benim değil. Olay yerin incelemenin çektiği fotoğraflar. Eğer o çocuğu oradan indirdiyse o çocuğun kafası yukarıda yarık değil. Eli nasıl kanlandı? Benim çocuğumu boğa soruyorum diyorum ki tampon mu yaptın kafasına? Hayır diyor. Peki senin

0: O elin tampon yapmadıysan, bir şey yapmadıysan, senin elin nasıl kanlandığında o yatakta senin el izin çıktı. Bana bunların cevabı verilsin ya. Şimdi... Nasıl yatakta el izi olmaz diyorlar. Beni çıldırtan bu. El izi bas bağıra bağıra diyor ki burada kanlı el izi var.
1: Yasemin Hanım şundan mı bakın, bahsediyorsunuz?
0: Bakın Esra Hanım.
2: Evet.
0: Sol el bu. Bu tampon Türkiye'nin... yapmadıysa bu kadının eli nasıl kanlandı?
1: Türkiye'nin yataktaki el izi, kanlı el izi.
0: Evet. Kendisi ikrar etti. Sonradan düzeltti. Benim olabilir de olmayabilir de. Peki, önce başta kabul etti, sonra inkar etti.
2: Olay yerinde tek kabul ettiği şey zaten.
1: Peki olay yerinde bu da bakılmadı.
0: Bu olay yerinin çektiği fotoğraf. Evet. Bizimle alakası yok. Bu ama da alınmadı. Bu
1: ama
0: da alınmadı.
1: DNA alınmadı. Maalesef. İnşallah. Hocam bunlar şimdi eksik şöyle, diye de şimdi tekrardan soruşturma açıldığı
3: zaman. Birçok eksik
1: var.
3: Ben de bunların hepsini değerlendireceğim. Çok evet, da güzel noktalara evet, değindiniz.
1: İnanılmaz maalesef çok eksiklikler var ve hiç ne DNA ne işte öldükten sonra mı vurulduğu ne bir şeyler bakılmamış. Çünkü tamamen Türkan'a inanılmış ve o doğrultuda karar verilmiş.
0: Adli tıpçılarımız hepsi açıklıyor. Bu çocuğun kafasına sağken vurulmuş, ayaktayken vurulmuş Batuhan. Elimizde raporlar var, kriminal incelemelerimiz var. Bizim özellikle dışarıdan araştırdığımız fotoğraflara... otopsi bana göstermiyorlar. Esra Hanım onlara anneye göstermiyoruz diyorlar. Çünkü kardeşim görmüş 3 gün kendine gelemedi. Abla sana gösteremem dedi. Bunları adli tıpçılarımız hepsi inceledi. Kriminalcilerimiz inceledi. Bu çocuk ayakta katledildi. Çünkü burada canlı dokuya tespit ediliyor. Ölmüş bir adamın canlı dokusuna denk gelemezsiniz Esra Hanım. Gelemezsiniz ya. Ölmüş bir insanın hücreleri ölmüştür, bitmiştir yani, hücre diye bir şey kalmaz
3: kan
0: ki.
3: Kan akışı yoktur.
0: Yok. Hı-hı. Ben cahil bir kadınım. Ben bunları hocalarımızdan öğreniyorum. Şimdi siz burada bilir kişisiniz. Moderatör demiyorum. Bilir kişisiniz. Siz öyle, siz öyle, siz öyle. Ben sizleri dinlemem lazım. Çünkü ben cahiliyim. Siz bana öğreteceksiniz. Bilmiyorum. Sizden bilgi alacağım. Siz benim için büyük bir kaynaksınız. Ben bu olayın benim çocuğumu neden katlettiklerini öğrenmek istiyorum. Bu katliamdır. Bu katliam ve intihar deyip cinayeti örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Yeter burama geldi. Neden? Bu çocuk ne yaptı size? Esra Hanım benim çocuğum kimsenin tavuğuna kış demeyen bir çocuk. Polis 1.50-55'te çığlık attığını duyuyor. Türkiye'nin çığlık sesiyle kapıya geliyor. Batuhan'ın 1.52'de kredi kartı ödemesi varsa 1.55'te Türkan nasıl çığlık atıyor? O polis nasıl kapıya geliyor? Çığlık sesi duymasa o polis kapıya gelmez. İkide kapıdaydım diyor. İlk ifadeleri incelensin ya. Neden incelenmiyor? Hem de onu da geçtim. Polis neden orada olmasına rağmen 27 gün sonra gidip ifade veriyor? Olay yerinde olduğu halde neden 27 gün sonra ifade veriyor? Ben anneyim, sorgulamak istiyorum, öğrenmek istiyorum ya. Sen diyorsun ki ben müdahale etmedim, gördüm bitti. Ama bir ambulans aramıyorsun. Kuryeden bahsediyorsun. Türkiye'ne soruyoruz, kurye var mı? Bir şey istediniz mi? Bir şey sipariş verdiniz mi? Hayır, hayır, hayır. Polis ifadesinde kuryeden bahsediyor. Türkiye'nin diyor ki tamam diyor, kuryeden bahsediyor. Hani kurye yoktu? Bu kurye nerede?
1: Şimdi Yasemin Hanım benim düşündüğüme göre yani ben hiç Türkan içinden Türkan'ı korumak için bir şey yapıldığını biliyor, düşünmüyorum. Biliyor. Bence Türkan'a inanmışlar. Daha gelir gelmez çünkü Türkan bakın bu tarz kişilik yapılarını biliyoruz. Çok iyi rol yapıyorlar.
0: İnanılmaz.
1: Şimdi inanmışlar. Ben inandıklarını düşünüyorum. Ve intihar ağlamış atmış kendini yerden yere benim yüzümden şeyin yüzünden. Bilmiyor muyuz biz Tuğya'nın kendini yerden yere nasıl atıp çığlık attığını? Kimse yanına soru bile soramadı. Yazık dedik, üzüldük. Ama sonra baktığımızda işin boyutu bambaşka çıkıyor. Gerçekten inanmışlar ama bunların kesin yapılması lazım. Dünyan. Bakın şu an takipsizlik verilmiş olabilir Türkan'a. Ama yarın ne olacak bilemezsin. Esra. Türkan gelip senin de konuşman lazım. Kısa bir aramız var.
4: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
1: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karını bırak olmaz.
4: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
5: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
4: Esra Ezmi.

0: Demirci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
1: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
2: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.

0: 70'lerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesini...
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: bu
1: de...
2: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
2: Peki kolyelerimden haberi var mı?
3: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Tam da leyslik.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge. Tekno Club'a özel 37.999 lira.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: Net, sigortam Net. İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot ol.

0: da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Cemina, uçuyorsun.
1: Tam o anda bir loop. Bir saniye, bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Anne!
3: Anne!
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fakia, Hausgeräte.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
9: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Dondurulmuş lezzetli tatlılar A101'de. Patisvis dondurulmuş Icy Bites 139 lira. Seferusta Özsüt dondurulmuş pasta 229 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
13: Esai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
14: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
15: Şimdi bu ip meselesi var ya Yasemin Hanım, evet. İp sanki önceden beri orada asılıymış gibi konuşulmuş. Hep dosyada da öyle. Evet. Hatta dayının evet ip oradaydı dediği bir mesele var. Evet. Yani sanki dayı da böyle bir şey teyit etmiş. Doğru evet. mu bu?
16: Anlatayım mı ben?
17: Sen detayını? Anlat.
16: Esra Hanım, hı. Otopsi zamanı savcı hanım, üçümüz oradaydık. Ablamla beni çıkarttı, büyük dayıya sormuş. Demiş ki sen ipi gördün mü? Batuhan da iki gün önce, üç gün önce dayı çamaşır ipi alacağım, arabanı versene demiş abime. Abi de demiş ki biliyorum demiş, çamaşır asıyordu ona. Ama biz bornoz ipini hiç görmedik. Yani orada Batuhan'ın bornoz ipiyle bunu yaptığını dahi bilmiyorduk o gün.
15: Yani aslında çamaşır ipinden bahsediyor
16: evet.
15: dayı.
16: Evet, evet biz evet. 4 gün sonra girdiğimizde hatta orada sıfır alınmış bir çamaşır ipi balkonda duruyor. Abim yani hepimiz öyle zannettik çamaşır ipi ya da başka bir ip. Biz bornoz kuşağını hiç bilmiyorduk. Görmedik
15: çünkü.
16: Böyle
15: bir şey yapılmış içeride. Hiç bir de şurada bir mantı yani niye buna ne çamaşır asılır ne bir şey bu ne yani, ne için asılır bu?
18: Ama
15: yani,
18: tutanakta sakın yanılmıyorsam şey gördüm. Görünce odaya girince 10 dakika sonra görünce şaşırdım gibi bir ibare gördüm ben orada.
15: Lütfen ona dikkat edin.
18: Evet, gördüğünce
16: şaşırdım. İlk eve girdiğinde bir gece önce giriyor. İpi görünce şaşırdım. Orada yorgan vardı diyor. Türkan'ın demesi bu. Aldık onunla yattık örtüldük diyor. Ama sormadım diyor nedenini. Neden oraya
15: yorgan varmış? Hiç? Bu ipte mi yorgan varmış?
16: Yani Türkan'ın dediği yorganı astık ama evde bir yorgan yok.
15: Yorgan kayıp bu arada.
16: Kendi ağzıyla diyor yorganı yok. Aldık oradan örtüldük diyor ama evde yorgan yok.
18: Ay, mantığı yorgan nedir oraya yorgan asmanın mantığı? Niçin asar insan oraya
16: yorgan? Oraya yorgan asılır mı hocam asılır zaten?
15: Yani niye asılsın oraya? Bir de oraya ne asılır? Orası insanın kendini asacak bir şey. Ası değil, da değil bu. Değil, bu nasıl değil, bir değil. Ası? Öyle değil mi? Bu bir intihar asısı ya, da
18: değil. Hocam gördünüz mü siz daha önce hiç öyle bir şey gördünüz mü yani? Böyle bir duvarda asılı.
2: Ben böyle bir ölüm görmedim. Yani... Asıyla ölüm görmedim daha doğrusu.
15: Böyle bir asıl yani.
2: Ölüm görmedim. Biraz önce iki sehpadan bahsettik. İki sehpa üste koyduğumda 40 santimle 80 santim yapar. Türkan'ın boynunu da üstüne koyun. Zaten boynu tavana değmesi lazım yani.
15: Bir de zaten bir çocuğu yani. Asıl halde o dengede durması da imkansız. Ne? Tabureye ne gerek var?
17: Şimdi yani, tabii bu tarz olaylarda.
15: Hadi bir tabureyi çıktın, çıkarttın.
17: Çıktı. Bu tarz olaylarda çok tarif etmek tabii ki çok uygun değil ama o ipin 60 santim yerine çok daha yukarıda olması gerekir. Gerçekten muhtemel bir evet. ölümün olabilmesi için. Yani kendi, bak, kesinlikle içinde... 60 santimlik bir ip uzunluğu yerine 30 santimlik bir ip uzunluğuyla da halledilebilirdi.
18: Kendi kilosu, batonun evet. kilosu.
17: Dolayısıyla 60 santim indirmezsiniz. Yani dolayısıyla buradaki... O ipin uzunluğu bile hayatın olağan akışına ve işin akışına
15: yani
17: aykırı.
15: Yani ipin uzun olması bize onu... Hani...
17: Çünkü hocamız da tarif etti. Boyun kısmından itibaren tuttuğunuz takdirde bir metrelik
15: ayağı
17: bir alan kalıyor.
15: Ayağı yere değiyor.
17: Ayağı yere değiyor. Böyle bir durumda beyin zaten reaksiyon gösteriyor ve ölümü engellemek adına bütün ihtimalleri
16: kafayı
17: kullanıyor.
16: Kafayı şöyle yapsa kurtuluyor Esra. Yani,
2: boyun kırılmadıysa bu
17: kırık
2: tarz ölümler...
17: Kırık da olmadığı için ani ölüm de söz konusu olması. Ani ölüm olsaydı zaten o borunun menteşelerinin... bir şekilde çivilerinin vidalarının yerinden oynaması gerekiyor. Öyle bir durum da yok. Hocamızın dediği gibi bir insan yarım saat ölmek için bir plan yapmaz. Doğru mu?
18: Yok,
17: bu da olmayacağı şey için bunların hepsi
15: şimdi
17: hayatın olan açına
15: geldik aykırı. Ama çok önemli bir gelişme var. Bu üçüncü kişi var mıydı ile ilgili. Yarın o gelişmeyle devam edecek. Programın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.
19: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
15: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karını bırak olmaz.
19: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
15: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
19: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
15: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
13: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
20: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
21: Nasıl mı?
22: Zaman kaybetmek yok.
23: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
20: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Şeydir ya bu. Şey hani kadınlar yapar ya. Çok kızınca ilgi çekmek ister ya hani. Böyle en büyük tepkiyi en başta verirler ya. Değil mi Neriman? Ne diyorsunuz ya? Hani bir tane oyun var ya şey kağıt oyunu. Şey baba sen biliyorsundur. Hani böyle karşı tarafı şey yapıyorsun. Kandırmaya çalışıyorsun karşı tarafı hani.
1: Hangisini diyorsun?
2: Blöf.
0: Hah. Abla çok iyi söyledin. Blöf yapıyordur. Ciddi değildir. Bu ciddi olamaz. Blöftür.

0: Zafer Belgen. Al. As duvarına.
1: Han. Han. Dur. Han durur musun? Bir dakika. Han.
0: Tek tesellim ne biliyor musun? Seni mutlu edebildim sonunda. Nihayet güldürebildim yüzünü. Ama gülümsemiyorsun. Niye? Ha? Ne lazım sana? Daha ne gerek? Ha?
1: Ben üzülmeni istemedim hiç.
0: Öyle mi? Ne istedin peki? Mutlu olmam mı? Gülben, duy da inanma bak. Gene güldüremedik yüzümü. Ablamız gene mutsuz. Gene mutsuz.

0: üzülme, tamam mı? Hep arayacağım seni. Hafta sonları da beraber dışarı çıkarız. Annemi ikna ederim ben. Hem baba söylerse izin verir değil mi baba? Bak. Bunu sana ördüm. Üşüdüğünde aynen böyle sar boyuna, tamam mı? Bak böylesi daha iyi olacak. Üzemeyecek artık seni. Hem burada bir sürü arkadaşın olacak. İstediğin gibi dışarı çıkabileceksin. Koşacaksın, düşeceksin. Bir sürü yara izin olacak. Hepsini onlarla hava atabileceksin.
1: İstemiyorum.
2: Bak kocaman adam oldun artık. Üzülmek, somurtmak yok. Tamam? Hadi Safiye. Trafiğe kalmayalım.
0: Görüşürüz. Abla. Abla gitme. Bırak beni burada. Ne olur eve götür beni.

0: sen de geleyim. Hiç ses çıkartma. Gözükme onun gözüne. Ne olur.
1: Baba.
2: En doğrusu bu oğlum. İleride anlayacaksın beni. Hadi bekletme öğretmenim.

0: Baba niye gülüyorsun?
1: En doğrusu buydu. Aferin.
0: Baba, hani sen seviniyordun abim yalnız kalmayacak diye?
1: Nihayet imzaladın Hasibe. Aklın yolu bir tabii.
0: La havle.
1: Ama hiç merak etmeyin. Sizi mağdur etmeyeceğim. Her şeyiniz ters tamam olacak.
0: Siz busunuz işte. Ancak kaşarsınız böyle zora geldi mi? Boşanmıyorum be.
1: Ama imzalamışsın. Şimdi niye karar değiştiriyorsun?
0: Sana eziyet olsun diye. Tamam mı? Boşanmıyorum işte. Develen dur hadi bakalım. Ölene kadar bu evde benimlesin. Anladın mı beni? Hiçbir yere gidemeyeceksin. Paçayı da kurtaramayacaksın. Tamam mı? Tamam abla yeter. Hadi baba ben seni odana götüreyim.
1: Bırak.
0: Baba.
1: Bunu yapacağını

0: bilmeliydim. Ben ancak ölünce huzura kavuşacağım, anlaşıldı. İnşallah uzun sürmez.
1: Baba.
0: Uğraş dur şimdi. Parala kendini, temizleyeceğim bunu diye.

0: körükle gidiyorsun? Sen görmüyor musun, bilmiyor musun ki bu adam hasta? Onun aklı yerindeyken de öyleydi. İki lafından biri gideceğim de gideceğim de. Hep aynı be, hep aynı terane. Safi bencillik. Ya bir sabah, bir sabah güzel geçsin şu evde. Ben artık sabahları yataktan kalkmaya bile korkuyorum. Yeter, yeter.
1: Hay Allah'ım ya.
2: Gülben sen topla getir şunları, ben içeride yıkarım.

Sil o kuşunu. Sil sil. Evet. Allah Allah. Niye duruyor ki o orada hala? Üzülüyor kız içeride. Böyle içine kapandı. Sil onu. Neye bakıyorsun? Allah Allah, hala bakıyor. Kuşunu diyorum. Kuşu. Camdakini sil. Sil sil. Hah. Şunu. Ama ne yaparsan yap be. Yaranılmıyor. Ne yaparsan yap. Yazık. Çocuğa da yazık ettiniz. Yazık çocuğa. Vah vah. Ne yaparsanız yapın. Şuraya bak.

40 yılda bir sosis yiyecek daha. Onunla da karısı dava açtı. Hay Allah'ım. Yazık oldu reçellere.

0: Tommy bırakır mısın onu?
1: Neden? Bu çikolata değil mi?
0: Çok eski o, yiyemezsin onu. Hem onlar benim eşyalarım. Bırakır mısın lütfen?
1: Kim bu? Bu annem de sensin. Peki bu kim? Niye suratı kızılmış?
0: Eski bir arkadaş. Bir daha eşyalarımı karıştırmayacaksın. Tamam mı? Hoş bir davranış değil bu. Anlaştık mı?
1: İyi.
0: Aferin.
1: Baba, ben çok acıktım. Kahvaltıda ne yiyeceğiz?
0: Ne yemek istersin?
1: Simit.
0: İyi, hadi üstünü giy. Ayakkabılarını falan giy. Almaya gidelim.
1: Baba sen gitsen.
0: Niye?
1: Baba ben çok üşeniyorum. Lütfen.
0: Tamam. Ama kapıyı çalarlarsa falan açma, tamam mı?
1: Tamam.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
5: Yükşen abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
5: Yükşen abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
5: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak için?

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
3: A101'de haftanın yıldızları. Tarabya kaşar peyniri 259 lira. Peysan tereyağı 469 lira.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'dan. Hadi hemen Atasay'a.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Anne! Bu benim olsun mu?
5: Olsun canım.
6: Anne ben bunu alıyorum.
7: Anne bu benim olsun mu ya?
5: İşte taburalara kadar gel.
8: Anne ben alayım mı bunu?
4: Anne bunu.
8: Bunu?
4: Bunu.
8: Bu?
6: Bu.
8: Bunu.
4: Anne bunu.
8: Al kızım al. Sana almıştım.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
3: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi. Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
1: Kuaförler.
2: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Neon 1'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen Neon 1.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İste

0: Başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Her şeyin bir ideali var.
7: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için

0: Han, bir konuşalım mı abi? Beni beklememişsin dün.
1: Bekleyecek miydim?
0: Neyse. Dün kimle toplantı vardı hatırlıyorsun değil mi?
1: Erteleyelim demiştik. Sorun mu çıkardılar?
0: Onlar çıkarmadı. Baban geldi dün yine.
1: Ne?
0: Ben toplantı odasına girdiğimde çoktan geçmiş masanın başına oturmuştu. Adamlara talimatlar yağdırıyordu.
1: Nasıl ya?
0: Genel müdüre hırsız dedi. Bağırdı, çağırdı, kovdu. Vallahi zor aldım elinden han.
1: Rezil olduk desene.
0: Haliyle iş yattı.
1: Hallun Bey ne yaptı peki?
0: Ne yapsın? Şaşırdı adam yazık. Beti benze attı. Nasıl özür dileyeceğimi karıştırdım. Zaten toplantılar çektiler gittiler.
1: Koskoca genel müdüre hırsız dedi ha. Adamın suratını bir yapsana. Nasıldı? Hatırım için lütfen nasıl görünüyordun?
0: Ne? Bozuldu işte adam. Ne yapayım? Ne istiyorsun?

0: Ya babama bak. Alem adamı. Böyle duruyor duruyor. Birdenbire öyle bir şey yapıyor ki insanın ağzı açık kalıyor. Olsun, şanımız yürüsün değil mi Esat? Derenoğlu tımarhanesine hoş geldiniz. Kaçın kaçın.
1: Abi. Ciddi ciddi korkutuyorsun beni ha.

0: Sen mi bıraktın eve?
1: Ben bıraktım tabii.
0: Beni niye aramıyorsun Esat?
1: Sence aramamış olabilir miyim?
0: Telefonum nerede benim ya? Düşürdüm herhalde. Neyse aman. İyi böyle. Biraz kafa dinleyeyim değil mi?
2: Han Bey, dün telefonunuzu odanızda unutmuşsunuz. Temizlik yaparken bulmuşlar.

0: Sağ ol.
1: Görüyorsun değil mi?

0: 14 cevapsız arama. Kim sence bu?
1: Bilmiyorum.
0: Hadi bir tahmin vardır. Kim olabilir?
1: Bilmiyorum han, bilemiyorum.
0: Bakalım kimmiş? 14 cevapsız çağrı. Gülben. Bu sensin. 3 cevapsız çağrı da Neriman'dan. Yok mu arttıran? Bakıyoruz. Oo, sürpriz bir mesaj. Seninkinden. Merak etmiyor musun? Evin önündeyim. Aşağı inebilir misin diyor. Bu sabah atmış.
1: Niye geldi ki Esra?
0: Zarfı vermek için kapıdan uğrayıp gitti. İnci üşendi herhalde o yüzden.
1: Ne zarfı ya?
0: Boşanma dilekçesinin olduğu zarfı.
1: Ne?
0: Boşanma.
2: Ay. Ay. Abla. Tamam hallettim. Koydum odasına zarfı. 2 saat bir de onu temizlemek için uğraştım. Hep reçel olmuş.
3: İyi. Yazık Günah, şunlara bak, hepsi çöp oldu. Söyleyelim de bayrama hava buz gibi kediye köpeğe versin bari, yazık.
2: Abla ben onu çok merak ediyorum, ne yaptı? Arasam açar mı ki? İşe gitmemiştir değil mi?
3: Bilmiyor musun Gülben, gitmiştir tabii ki. Arama sen. Bir hazmetsin çocuk önce.
2: E iyi de abla, daha dün ağzı yüzü dağılmış geldi. Ben daha böyle başka fenalıklar olmasından korkuyorum. Kötü olmasın istiyorum ya.
3: Olmaz. Olmaz, Allah korusun. Biz yanındayız kardeşimizin, evelallah. Hiçbir şey olmaz ona. Şeytan diyor, git o mavi tutamını yol saçından.
2: İncinin mi?
3: Kimin olacak? Onun tabii. Çakma sarışın.
2: Yok abla, doğal sarışın o.
3: Sen nereden biliyorsun Gülben? Ha? Aynı kuaföre mi gidiyorsunuz?
2: Hayır ya abla, ne alakası var? Kardeş de sapsarı ya onun hani. Tabii kıvırcık onunki sadece.
3: Ne kardeşi şimdi, kardeşinden başlatma kıvırcığından. Benim kardeşimin ciğeri yanıyor burada. Mahvoldu çocuk. İçine ateş düştü çocuğun. Ama ben dedim. Ben dedim, kimse dinlemedi. Hain dedim. Sokmayın dedim bunu dedim aileye dedim. Bak dedim, başımıza da iş gelecek dediğim çıktı. Aha yazıyorum şimdi. Nafakanın hesabını yapıyordur o.
2: Yok artık.
3: Tabii görürsün. Yarın arar avukat. Zaten alt kat gitti, geçmiş olsun. O üstteki terasa da diyecek, beraber yaptık biz bunu. Arabasıydı, şu suydu, bu suydu, her şeyi alacak o zilli.
2: Ya abla, sırf giden para olsa neyse de.
3: Ne demek neyse? Ben ona tırnak makasını bile vermem be.
2: Tamam. Tamam. Ne yapalım yani şimdi, arama mı diyorsun bana, ne diyorsun?
3: Arama. Erkek adam bulur o bir yolunu, dağıtır kafasını.
2: Nasıl? Başka kadına mı gider?
3: Tövbe estağfurullah. Aklına başka bir şey gelmesin. İlk bu gelsin, aferin sana.
2: Ne bileyim. Biz ne yapacağız peki?
3: Ne yapacağız? Destek olacağız kardeşimize. Unutturacağız acısını. Geçecek gidecek. Öncekini nasıl unuttuysa bunu da unutacak.
2: Bir önceki gibi değil abla bu.
3: Sen nereden biliyorsun da?
2: Daha derinde bir yerde bu. Biliyorum ben.
3: Bana bak Gülben. Bu işin dönüşü yok, tamam mı? Sakın gidip de çocuğa boşuna umut falan vermeyin. İnsana inandırıyorsunuz. Korkma, yaşa gitsin diyorsunuz. Sonra da durduk yere canı yanıyor insanın. Hayal kurdurtmayın durduk yere insanı.
2: Tamam abla. Kurdurtmayız hayal meyal. Senin gibi oluruz, gerçekçi oluruz böyle. En iyisi o. Çünkü çok iyi geliyor insana o, biliyor musun?
3: Gelsin gelmesin. Ben aklı çıktım mı? Çıktım. Hayırlısı oldu onun için.

0: Allah kurtardı. Bak böylesi daha iyi oldu. Unutacak inşallah.
1: Sen de öyle mi dedin peki Naci için?
0: Dedim evet. Evet. Allah kurtarmış beni dedim. Çekil dikilme tepemde. Nefes alamıyorum. Git babaya sandviç hazırla. Adam bir şey yemedi zaten.

0: Tövbe bismillah. Anne, sen mi geldin? Kız, yine mi sen? Ne işin var orada, ne yapıyorsun?
1: Babamın peşini bırak.
0: Baba. Sen Naci'nin kızı mısın sen?
1: Annenin neden seni sevmediği belli. Çünkü sen çok kötüsün.
0: Ne oldu? Kim üzdü seni?
1: Babam. Hiç sevmiyor beni.
0: Ah! Niyeymiş o? Ne oldu? İstediğin oyuncağı mı almadı sana?
1: İstemiyor beni. Gitti.

0: Tommy? Nereden geliyorsun kızım? Tommy? Kızım nereden geliyorsun diye soruyorum.
1: Annem daha güzel. O çok çirkin. Hem deli hem çirkin. Git simitleri de ona ver.

0: Babanın sandviçini verdim. Ne oldu? Aa! Eyvahlar olsun. Geri mi getirmiş bunu? Nasıl yapar bunu ya? Söz vermişti bana. Asla güveni olmuyor bu adama ya. Asla.
1: O getirmedi.
0: E kim getirdi o zaman?
1: Kızı getirmiş Gülben.

0: kızımı. Babamın peşini bırak dedi bana.
1: Abla, vallahi ben çok özür dilerim. Yani gerçekten kıyamadım atmaya. Ona götürdüm ki belki saklar. Bilseydim böyle yapar mıydım hiç?
0: Sen niye böylesin Gülben? Ha? Ben şu hayatta tek bir söz verdim kendime ya. Hiçbir çocuğun dedim kalbini kırmayacağım. Onu da yapamadım. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Vallahi çok sağ ol.

0: Esra, Allah aşkına ne oluyor ya? İnci ne yaptığının farkında mı? Neyi bilmiyorum. Dur, tamam, ben arayacağım sonra seni. Arayacağım, tamam?
1: Ajanstan geldiler, toplantı için bekletmeyelim.
2: Söyle, söyle. Söyle tam zamanı. Hadi. Desene uğursuz Safiye. Küçücük çocuğu babasız bıraktın desene. Ha? O da senin gibi büyüyünce deli olacak desene, hadi söyle.
3: Abla, iyi ki varsın. Sen bizim en büyük şansımızsın şu hayatta. Evet, belki o çocuğun kalbi kırıldı ama bu çocuğun kalbi hala atıyorsa hep senin sayende.

hem markaya uygunluğu hem de sosyal medyadaki popülaritesi açısından Sude Gösterişli isminde uzlaştık. Uygun derseniz hemen bağlantıya geçeceğiz.

0: uygundur.
1: Güzel. O zaman detaylara geçelim isterseniz.
2: Tamam.
1: Lavanta tarlasından gireriz.

yazık. Kıyamam. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Sen gerçekten çok safsın. Olmaz bu. Güven vermedi bana.

İnsan üzülüyor biliyor musunuz? Annesi sevmemiş, ablası sırtını dönmüş. Bu bir umut, öğretmenime sarılayım demiş. Ay, o kadın nereye kaçacağını şaşırmış. Ay, asıl ben size ne anlatacağım? Bir de Ceylan var. Benden bir önceki hatun. Bu herkese ben ayrıldım diyor da. O iş öyle değil. Bizimki ne yapmış biliyor musunuz kızım?

Şimdi asıl bombaya gelelim. Bizimki haliyle pes etmiş. Demiş ki, tamam. Madem kadınlara güveni olmuyor, o zaman bundan böyle hiçbirine inanmak yok. Ama sonra karşısına kim çıksa beğenirsiniz. Hiç öyle demeyin. Hanginiz olsa kapılırdınız. O da kapıldı haliyle. Bu sefer olacak dedi. İnci farklı. İnci gitmez. Tek bir yol var. Beni de delirt. O zaman kalırım sizinle o evde.

İnci,

0: Bırakma kendini ya. Bak ben inanıyorum. İnce anlayacak hatasını. Hep öyle olmadı mı? Sonunda hep dönmedi mi sana?
1: Hep öyle oldu. Çünkü hep ben gittim peşinden.
0: Bir daha git. Son kez. Olmaz mı han? Değmez mi İnci için?

0: Ayşe, bize bir müsaade edebilir misin? Çok sağ ol. Hani konuşacaktın ablanla? Bu sabah boşanma dilekçesi yolladı. Üstelik kendi de lütfetmedi, aracıyla yolladı.
1: Ne diyeyim Neriman, ikisi için de hayırlısı olur umarım.
0: Ya sana dedim o kadar. Abim iyi değil. Onu böyle görmeye dayanamıyorum dedim. Hiç mi umurunda değil?
1: Umurumda. Sırf sen istedin diye hiç istemediğim halde gittim ablamla konuştum ben. Hiç inanmadığım halde savundum abini. Kaçmakla olmaz bir karar ver dedim.

0: Yani o da vermiş kararını belli ki. Ben daha ne yapabilirim Neriman? Evlenirken bana mı sordu ki şimdi sorsun?
1: Ya iyi de konuşmaları gerekmez mi? Çocuk oyuncağı mı bu böyle?
0: Konuşsalar ne olacak? Sonuç değişecek mi ki? Abin razı olacak mı ailesinden ayrı yaşamaya?
1: Olmak zorunda değildir belki.
0: Hayır efendim, zorunda.
1: Niye ya? İnsan sevdiği için fedakarlıkta bulunamaz mı?
0: Ya kızım, bütün hayatı fedakarlık yapmakla geçti. Sen ne konuşuyorsun?
1: İyi o zaman. Abimden hiçbir farkı yok demektir. En iyi onlar anlar birbirlerini.
0: Bıktı artık, biliyorum. Önce benim yüzümden hiç istemediği biriyle yaşamaya mecbur kaldı. Şimdi de han emrivaki yapıyor. Yetti diyordur artık. Haklı da ayrıca.
1: Sen tabii hiç aşık olmadığın için insanların aşk için ne gibi fedakarlıklar yapacağını bilmiyorsun.
0: Ben mi bilmiyorum?
1: Evet.
0: Bunu söylediğin için çok utanacaksın Neriman.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ablamın kaldığı yeri sana mesaj atıyorum. Abine gönder, gitsin konuşsun. Bundan sonra da ablam bana hiçbir şekilde güvenmez, hiçbir şeyini de paylaşmaz. Bir daha da sakın bana aşkla ilgili nutuk atmaya kalkma. Hiçbir şey bildiğin yok senin. Böyle kalırsın işte.

0: Sen ya ne yaptın, ne yaptın? Beyinsiz aptal, ne yaptın? Nasıl bakacaksın kızın yüzüne şimdi? Arkadaşın ulan o senin, it herif!
1: Gerizekalı.
0: Of ya, of!
2: Şşş, Ege! Açsana şunu. Giremiyorum. Alo, oğlum manyak mısın? Açsana şunu.

0: Gün geçmiyor ki Ege Bey yeni bir delilik yapmasın. Ne oldu ya? Niye bakıyorsun öyle?
1: Gamze.
0: Ne?
1: Benimle çıkar mısın?
0: Niye bu kadar uzun sürdü peki?
1: Anca göze alabildim. Reddedilmek de var sonuçta.
0: Tamam o zaman. Ama bir daha bu kadar bekletme beni. Ne oluyor ya?

0: Neriman. İyi misin? Ne oldu?
1: Şimdi anladım.
0: Neyi?
1: Seni sevmediğimi.

0: Bayram, aldın değil mi? Az yağlı dana değil mi?
1: Evet evet, özellikle söyledim. Heh. Ya bu arada geçmiş olsun Safiye Hanım.
0: Ne oldu? Kime ne olmuş?
1: Ya demin gelirken Han Bey'in arabasına çarpmıştı, onu gördüm de.
0: Ne? Hana, nasıl, kim çarpmış, nasıl çarpmış? Han kaza mı yapmış?
2: Ne? Han kaza mı yapmış? Allah, eyvahlar olsun. Nerede? Hastanede mi kalıyor? Abla, Allah korusun, bak başına bir iş geleceği belliydi.
0: Gülben, biz sus ki dinleyelim hele. Doğru dürüst anlat şunu.
1: Ya yok Han Bey, iyi. Aracın plakası düşmüş, hafif çizik olmuş, onu diyorum. Yani ciddi bir şey yok.
0: Ay, baştan söylesene be adam. Kalp krizi geçiriyordum burada be.
1: Yalnız sabah Han Bey'i gördüm. Selam da verdim, almadı. Kafası dalgındı herhalde.
2: E boşanıyor o yüzden herhalde.
0: Gülben.
1: Han Bey evli miydi?
0: Kusura bakma. Aile arasında küçücük bir düğün yaptık. Seni davet edemedik.
1: Aa, kimle evliydi peki? Hiç de haberim olmadı.
0: Sana ne be? Sana ne? İyi tamam. Var mı başka bir havadisin? Yoksa hadi işine.
1: Yok Safiye Hanım. O zaman ben gideyim.
0: Bana bak Bayram. Başka bir şey duyarsa ne dersen gel bize haber ver, tamam mı?
1: Nasıl bir şey olursa Safiye Hanım?
0: Hayır yani şimdi Han'la ilgili falan böyle bir şey duyarsan gel bize söyle. Malum biz dışarı çıkamıyoruz. Dışarıdaki gözümüz kulağımız ol. Hani onun için söylüyoruz sana.
2: Ajan diyor, ajan.
0: Anlamıştır herhalde Gülben.
2: Vallahi abla hiç anlamış gibi bakmıyor, bak bak.
1: Anladım, anladım.
0: Hmm. Kantaron'un arabası yerinde mi? Baktın mı?
1: Ya uzun zamandır öyle aşağıda duruyor. Aa sahi. İnci Hanım ne zamandır göremiyor. İyi mi acaba kendisi?
0: Bayram sen beni yanlış anladın herhalde. Soruları sen değil, biz soracağız, sen cevap vereceksin.
1: Tamam Safiye Hanım.
0: Şükür.
1: Naci Hoca'dan da bilgi getirmemi ister misiniz?
0: Bana ne be? Bana ne ondan? Sen niye şimdi durduk yere onun adını anıyorsun bana? Bana ne?
1: Tamam ben yanlış anlamışım, kusura bakmayın.
0: Sen zaten neyi doğru anladın ki? Al şu poşetleri elinden. Neyi doğru anladın? Apartmanda bir tane akıllı yok ve bir tane kafası basan biri yok. Hepsi terelerli.
2: Bak sen Naci'yle ilgili olan şeyleri gelip bana söyle, tamam mı? Ona bir şey deme.
1: Size söyleyeyim yani ha?
2: Evet ama çaktırmayacaksın, tamam mı? Hadi güle güle. Hadi.

0: Ben sana bir şey söylemek istiyorum İnce.
1: Dede bak ne olur ben demiştim falan diyeceksen.
0: Ben seninle gurur duyuyorum. Annene yıllarca dil döktüm. Düşün dedim. Yazık ediyorsun. Çocuklarını düşün. Ayrıl dedim. Aldatıldı. Ağzı yüzü morardı. Aç kaldı. Ama yine de boşanmaya cesaret edemedi. Sen ondan çok farklısın İnce. Sen çok güçlüsün.
1: Değilim dedi.
0: En azından o adama boyun eğmeyecek kadar kendine saygın var. Bu ne kadar kıymetli bir şey biliyor musun?
1: Doğru söylüyor. Kendine saygı çok mühim bir şey. Yani öteki türlüsü çok zor. Hem sana da hiç uygun bir şey değil ayrıca. Uzmanı konuşuyor burada.
0: Şimdi üzüleceksin, ağlayacaksın ama asla pişman olmayacaksın. Boşanmak kendine yapabileceğin en büyük iyilik kızım. Ben de acıyorum. Ben de üzülüyorum o aile için ama en çok ne hissettiriyorlar bana biliyor musun? Hani başkası adına utanmak vardır ya. İşte insan öyle hissediyor onların yanında. Sen orada yapamazdın İnce. Yazık. En çok da o küçük kıza üzülüyorum. İnşallah bir an önce kurtarır kendini o evden.
1: Tamam o zaman çay demlemiştim. Kesin olmuştur. Getireyim güzelce böyle içelim içimiz ısınsın değil mi? Memnun amca sana da şöyle çıtır kıtır bir şeyler getireyim mi?
0: Teşekkür.
1: Tamam.

0: Gidip getiriyorum.
1: Nerede kalmıştım? Diyorum ki
2: dede,
1: sen...
2: Dede. Biliyorum. Bana iyi gelsin diye söylüyorsun bütün bunları. Ama öyle olmuyor işte. Sadece sessizce dursak. Hı? Ben kafamı omzuna koysam. Eski günlerdeki gibi.

0: yeryüzünde ondan sadece bir tane vardı. Öyle sanıyordun değil mi?
1: Sanmıyordum. Öyleydi. Tekti. Yeri asla doldurulamaz. Adım gibi biliyorum. Sen de öylesin İnci.
0: Nereden biliyorsun? Daha 2 gün oldu beni tanıyalı.
1: 2 gündür o çocuk gibi hissediyorum ben. Seni saklayasım geliyor.

0: Esra, eğer hemen şimdi nerede olduğunuzu söylemezsen bir daha yüzüne bakmam.
1: Yok artık. Sen bilirsin Esat. Bakma o zaman.

0: Abi. Ya onsuz iyi değilsin, kafayı yiyorsun. Sen neyin tribindesin ya?
1: Peşinden daha fazla koşmayacağım. Anladın beni? Yoruldum. Gücüm kalmadı artık. Anlıyor musun?
0: Koşacaksın abi.
1: Allah Allah ya. Nedenmiş?
0: Çünkü sen haksızsın. Hiç kusura bakma han. En baştan söyleyecektin kıza. Şimdi yanına gideriz. Baştan neden söyleyemediğini anlatırsın. Anlayacağı varsa anlar. Yoksa... yapacak bir şey yok. Gider zaten. Hadi.

0: yedi, dört. Allah'ım, delireceğim ya.
1: Abla! Kaç yapıyorduk bunu? Sekize kadar mı yıkıyorduk artık? Kaça kadar yıkayayım ben bunu?
2: Dört yapma da kaç yaparsan yap.
0: Ha. Aa. Ne yapıyorsun?
2: Sana güvenilmeyeceğini kanıtladın. Yukarı çıkıyorum şunu bırakmaya.
0: Abla, Neriman'a verseydin bari okurdu o.
2: Gülben.
0: Tamam, bir şey demedim, sustum. İyi git hadi. Ne istiyorsan yap. Ay! Ay vallahi cinnet geçireceğim ya ben. Yok, dayanamayacağım. Sekiz. Sekiz olsun bu da. Bu bitti. Tamam, hadi bakalım. Hop, sen sekizsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen ben. Seninle mi uğraşacağım sekiz? Tamam. Sekizmiş gibi yıkarım ben bunu. Ah, dört.

0: Bana değil, kitaplara bakacaksın. Ne oldu? Ne gülüyorsun?
1: Bir gün buraya üçümüz birlikte geleceğiz.
0: Üçümüz mü? Üçüncü kim?
1: Kızımız.
0: Ben de ciddi ciddi dinliyorum.
1: Diyeceğim ki ona, annen inanmamıştı. Gülmüştü bana. Ama gördü sonra.
0: Neden inanmadım sana biliyor musun? Çünkü kızımız mı olur, oğlumuz mu olur, onu sen bilemezsin.

Bakma işte ya. Niye bakıyorsun işte? Adam olması gerektiği yerde. Ne bakıyorsun? Allah Allah. Bakma işte ya. Bakma. Anne. Anne neredesin? Gel hadi neredesin? Bir şey söyle bana. Desene sana söz verip gidip başkasına...

0: bırakmış kız çocuğunu. Sana da camdan bakmak düşmüş desene hadi.
1: Elmalar da kızarmış, kıpkırmızı olmuş.
2: Biz onun için mi bıraktın?
1: Öyle değil Tommy.
2: Nasıl peki?
1: İleride anlayacaksın büyüyünce.
2: Ya anlamazsam?
1: Anlayacaksın. Anlatacağım ben sana.
3: Kalk bakalım, kalk kalk.
4: Kalk kalk kalk.
3: Kalk hadi gel. Üstüne giy bakayım.
2: Ben annemi bırakacaksın değil mi? Tabii. Ben varken ondan görüşemiyorsun.
1: Giyer misin? Seni annene bırakmayacağım. Bugün baba kız baş başa vakit geçireceğiz.
2: Gerçekten mi?
4: Gerçekten.
0: Anne neredesin? Ne olur gel. Gel hadi kendime getir beni ne olur. Sen yapmasan kim yapacak anne ne olursun. Hadi. Bak Han'ı da terk edip gittiler. Benim ona destek olmam lazım. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Benim güçlü görünmem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum ben ne olursun. Bak gelmezsen Naci'nin mektuplarını okurum. Hepsini okurum yemin ederim. Vallahi billahi okurum hepsini. Burada yıllarca sakladığın, o biriktirdiğin bütün mektupları açar okurum. İyi tamam sen istedin hepsine bakacağım. Anne. Anne yardım et ne olursun ben ne yapacağım? Anne ben niye böyleyim? Ha? Niye böyleyim? Niye senin gibi değilim? Niye kabullenemiyorum anne ne olur yardım et bana. Ha? Niye kabullenemiyorum? Sevmemiş işte. Sevmemiş.

0: Ay vallahi çok güzel çıkacaksın. Artist gibi aynı.
1: Tamam artık yeter, harcama. Başta olmaz diyordun. Adamın resmini görünce fikrin değişti tabii. Bana bak. Aşık mı oldun yoksa? Sus kız, deli deli konuşma. Ay annemin sakın haberi olmasın. Gönlünün olduğunu belli etme, yoksa bozar işi gene.
2: Yani belki o yakından görünce beni beğenmez Ceyar. Ne belli?
1: Şimdi bu okumuş etmiş şehirli adam ya. Süslü kadın ister yanında.
2: Kız o ne? Sakla çabuk onu, annem görmesin ha.
1: Ya komşudan aldım. Dur gel sürelim. 2 dakika. Şakacıktan sürüyorduk, silecektik.

Ne diyorlar arkandan biliyorsun değil mi? 3 kere nişan attı bu kız. Belli ki bir kusuru var diyorlar. Bu adam seni aldı aldı. Yoksa başımıza kalırsın. Kimse istemez seni. Gören yolunu değiştiriyor zaten. Geldi gene kenafir gözlü diyorlar. Bana bak. Sakın ağzını açıp da adamı kaçırayım deme. Hazır seni tanımazken. Kıyalım nikaha gitsin. Gerisini onlar düşünsün artık. Ben çekeceğimi çektim.

Kim bilir ne zaman çekildi bu fotoğraf. Ben doğmadan öncedir kesin. Yoksa böyle gülmezdin, değil mi anne?

0: Eve dönmeyeceksin. Onu anladım. Ne yapacaksın peki?
1: Bilmiyorum. Önce bir kafamı toparlayayım da.
0: Her şey geçiyor inan ki. Oo, neler neler hem de. Bak bana. Kimi çok sevdiysem vaktinden evvel verdim toprağa. Annem, karım, evladım. İnsan her şeye alışıyor. Unutuyor bile. Düşünmüyor hatta. Ama sonra bir gün birdenbire geliveriyorlar aklına. Tavla oynarken hem de. Çünkü karşındaki zevzek ulan memduh diyor. Sendeki şans bende olacaktı. Şans diyor. Şans. Ona bile gülüp geçiyorsun. Sende de böyle olacak İnci. Ucundan dönmüşüm dede diyeceksin. Sonra dalgasını geçeceğiz beraber.
1: Ben bir Esra'ya bakayım.

0: Esat yerini sorup durdu.
1: Söylemedin değil mi?
0: Tabii ki söylemedim. Ama yani anladığım Han biraz kötü galiba. Yani yoksa Esat bana bu kadar kızmazdı. Arkadaş sonuçta, haklı o da. Ama yani o zarfı benim vermem çok da doğru olmadı İnci ya. Daha kırıcı oldu sanki.
1: Kesin olmuştur.
0: E o zaman?
1: Öbür türlü... Yani eğer ben gitseydim... Ben o zarfı veremezdim Esra. Kararımın arkasında duramamış olurdum.
0: İnci, sen boşanmak istediğine emin misin?

0: Ne oldu yüzüne?
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel lafçalar. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: İntens bir konu var, bekliyorum.
3: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
4: Kızlar.
3: Bizi özlemişim.
2: Bizim İntens mi?
3: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
7: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
9: tak. Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakia, Hausgeräte.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Ve keşfin yeni modu. Belçika çikolatalı Golf Bravo Mod. Bu Bravo paylaşmayı sevenlere.

0: şimdi?
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
2: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
1: Çok iyi ya.
2: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
1: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
3: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
6: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
5: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınızda yeni nesil Blade.
11: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
10: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
12: Annelerin

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Buz gibi eşsiz kahve.

0: deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
3: Her işin bir korkması var.
4: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Bu telefona ne deriz?
5: Vay. Çok güzelmiş ha? Ya.
4: Onun özellikleri
6: budur
4: de...
6: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
4: Ha? Hayırlı olsun değil.
5: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.

0: Ferdi Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Hiç konuşmadan mı ince? Gerçekten mi?
3: Öyle istemiş. Öyle uygun görmüş.
4: Dede tamam. Benim de amca hadi gel biz içeri gidelim. Hem biraz ısınırsın ha.

0: Kavga mı ettin?
1: Tek bir soru soracağım sana. Neden evlendin benimle? Söyle. Senden duymak istiyorum. Çaresiz kaldım diyebilirsin. Acele karar verdim diyebilirsin. Saçmalamak istedim. Macera çekti canım. Hepsi olur. Sadece söyle. O parmağındaki yüzüğün senin için anlamı ne?

0: Söyleyin. Artık korkma İnce. Bu adamı sevebilirsin. Bu adam seni üzmez. Aldatmaz. Sana yalan söylemez. Gözünün içine bakıp ne istediğini anlar. Ne istediğini, ne istemediğini duyar. Çünkü o seni mutlu etmek ister.
1: İstedim, evet. Eğer fırsat verseydin biz mutlu olabilirdik. Bir yolunu bulurduk, zorlanırdık ama böyle göz göze geldiğimizde aynı şu an olduğu gibi göze alırdık her şeyi. Mutluluğu da mutsuzluğu da göze alırdık. Çünkü o taktığın yüzük bu cesareti gerektirir. Öyle korkak gibi kaçmaman gerekir. Zora girdiğinde topuklamaman gerekir.
0: Asıl korkak sensin sen. Sen benden sakladın her şeyi. Bize evlenince nasıl bir hayatın beklediğini, planını ne söylemedin, senin mecburiyetlerin neler, hiçbir şey söylemedin bana. Çünkü asıl sen buna cesaret edemedin. Hayır dememden korktun. O yüzden de yalan söyledin. Kandırdın beni. Daha kolay geldi tabii böylesi.
1: Böylesi senin için de daha kolay oldu. Tek celsede çıkayım istedin hayatından, değil mi?
0: Hiç kolay olmadı. Canım çıktı be. Ama bir karar vermem gerekiyordu.
1: Biliyordun değil mi? Başından beri biliyordun. Böyle olacağını biliyordun. Ne olacak ki, çeker giderim dedim. Terk ederim. Ne hali varsa görsün dedin değil mi? O dilekçeyi bile kendin getirmeye tenezzül etmedin. Bari çıksaydın karşıma, aslanlar gibi deseydin ki ben artık seninle birlikte olmak istemiyorum deseydin.
0: İstemediğim sen değilsin. O ev. Ben biliyorum öyle evleri. İçinde birbirini kimsenin sevmediği, herkesin birbirine tahammül ettiği o sevgisiz evleri ben biliyorum. Ben öyle bir evde doğdum. Ben senle bambaşka bir ev hayal etmiştim han. Hiçbir çocuğun mutsuz edilmediği bir ev hayal etmiştim.
1: Birlikte değiştirebilirdik o evin kaderini. İstediğin gibi olsun. Gidelim avukata. Ne gerekiyorsa yapılsın. Sonra sen evine, ben evime.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Bacı başka bir şey söyledi mi?
1: Söylemedi. Ezgulam, nasıl olacak bu iş?
0: Güzel olacak bacı. Güzel olacak.
2: Kızım, bir müsaade et. Bu oğlan niye böyle demiş ki benim babam?
0: İstanbul'u havaya uçuracaklar baba Memduh.

0: Bizim hainin bu işle ne alakası var? Bir de diyorlar ki çocuk eve dönsün. Dönsün de ben bunu eve nasıl alayım?
1: Abdülay, baba Memduh'un ev kayıtlarını çıkar. Sabah yapılan görüşmelerinin adreslerini bul bana. Bana müsaade, ben şu işe bir bakayım.
0: Ben sana bir şey söylemeye utanıyorum.
1: Sen utanılacak bir şey yapmazsın.
0: Yaptım. Bu gelinin benim öz kızım gibidir. Yanımda ermesine dayanamadım. Gittim Lala Zara'ya dedim ki... torunumu geri verin, kaç paraysa.
1: O ne dedi?
0: Geri gelecek dedi.
1: Yürü gidiyoruz.

0: Sen örgüte beni mi sattın lan?
1: Ben senin hayatını kurtardım. Örgüt seni infaz edecekti. İstedikleri parayı verdim.
0: Örgütün beni öldürmesi şereftir. Ama yeğenimin Gezi dolması şereftir. Ben bu şerefle yaşayamam.
1: Öldür o zaman. Seni canından çok seven yeğenini öldür. Senin beni öldürmen benim için şereftir.
2: Ağam.
0: Zeynel sen karışma.
2: Kan dökeceksen benim kanımı dök. Kendi kanını değil.
0: Kalk. Defol git. Bir daha gözüm görmesin seni. Defol!

0: Ben öldürmedim. Ama sen öldüreceksin. Senin kanın değil. Sana helal.
1: Yani? Şimdi sen değilsin ki bu işi yegeni mi yapmıştır Cevher?
2: Ya kim yapacak dayı?
1: Tabii. İnsan yegenini seçer mi ki? Vah Zülfikarım, vah vah.
2: Yani şimdi bize niye laf söylesin ki dayı?
1: Sana laf söylesem say sen de annesin.
3: Ben anneyim dayı.
1: Ya. Ne annesin?
3: Dayı, iki yumurta tokuşursa elbet biri kırılır.
1: İyi de kim kırıyor ha? Kim dokuşturuyor yumurtaları? Bana onu söyle.
3: Dayı, ben yumurtayı yemesini severim. Yapılmasını bilmem ki.
2: Hakikaten dayı, bu yumurtaları kim kırıyor?
1: Zülfikar yegenine kıysa bir ömür bize hasım olacak. Kıymasa biz onlara bir ömür düşman olacak. Şimdi örgüt hem ona düşman, hem bize düşman, hem Memati'ye düşman.
3: Dayı, zarı kim attıysa iyi düşeş attı.
2: Bir sus imdat. Sen zar dedikçe bana kaşıntı geliyor.
4: Tamam usta, çıkıyoruz. Abdüley Yerhan, çıkıyoruz. Cahit, sen burada kal, çocuğa bak.
5: Abi, Ali Memati Gülendem ablada.
4: Sen kendi kafana göre nasıl iş yaparsın?
5: Abi söyledi.
4: Usta öyle söylememiştir. Git delilerin başında dur demiştir. Öyle söylemediyse de ben öyle söylüyorum. Git onların başında dur. Gözüme görünme.

0: Sayın Feller'in ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Şu an Orta Doğu'nun en büyük gündemi İran'ın nükleer çalışmaları iken bir de Türkiye'yi bu sorunun içine sokmak hiç de akıllıca değil.
1: İran'a ambargo konusunda tüm dünyayı ikna eden Birleşik Devletler bir tek Türkiye'yi ikna edemiyorsa burada bir sorun var demektir.
0: Ülkenin hassas noktalarına dokunmak için güçlü olmak yetmiyor.
1: Yani?
0: Türkiye'nin dengelerini iyi bilmek ve ona göre oynamak en az güçlü olmak kadar önemli. Maalesef dışarıdan bu ülkeye gelenler bu dengeleri bizim kadar iyi bilemiyorlar.
1: Washington'ın da bu konuda sıkıntıları var. Ve bu sıkıntıları aşacak alternatifleri de var.
0: Feller benden hazırladığım raporu istedi.
1: Ver. Bilmediği bir şey yazmıyorsun.
0: Sizin aranızdaki çatışmanın ortasında kalmaktan nefret ediyorum.
1: Bu çatışma yakında son bulacak. Kaybeden Feller olacak. Uçağım bekliyor. Kısa zamanda döneceğim.

0: Alper? Tamam baba, sen devam et. Ne yapıyorsun sen burada?
1: Zarayı kaldıracağım usta. Bu iş başka türlü çözülmeyecek.
0: Ben ilgilenirim onunla. Abdüle'ye bir adres bulmasını söyledim. Sen oraya git.
1: Usta!
0: Ne diyorsam onu yap Alper.

0: Adres ne oldu?
1: Öğrendim abi.
0: Alper'e söyle. Sadece oraya değil, bütün mahalleyi kontrol altına alsın.
1: Tamam abi.
2: Usta, ne oluyor?
0: Bomba İstanbul'da. Getirenlerden biri de baba Memduh'un torunu.
2: Hayda.
0: Ya.
2: Ben sana ne dedim Cahit?
0: Gitme çocuğun üstüne.
3: Hayırdır Memduh ağa?
4: Çocuk anasını aramış. İstanbul'daymış.
3: Çocuk anasını aramamasını bilecek kadar bilinçli bir arkadaşımız. Onu aramasını ben söyledim.
4: Niye İstanbul'u terk edin dedirttin?
3: Çocuk örgütten ayrılmak istemiyor. Seni görmek istemiyor. O yüzden sen bir süre memlekete git. Baran'ı anası ikna etsin.
4: Ben akşam uçayla gidiyorum. Çocuk akşam evde olsun.

0: bir adamını yolla. Paranı alsın, bir yerde kafasına sıksın. Bomba işine de hız versinler. Akşam olmadan bu iş bitsin istiyorum.
1: Durun!

0: Sen de bize ait olan bir şey var. Geri vereceğini umuyoruz.
1: Elbette Mr. Feller. Siz bana istediklerimi verin. Ben de size ait olanı geri veririm.
0: Biz müttefiklerimizin taleplerini her zaman dikkate alırız. İstedikleriniz verebileceğim şeylerse vermekten mutluluk duyarım.
1: Benim için iki önemli konu var. Birincisi medya. Türk medyasının çok kutuplu dünya düzenine adapte olmasını engelliyorsunuz.
0: Türk medyası hiç olmadığınca renkli bir dönem yaşıyor.
1: Renkli ama tek kutuplu. Ben Davut Tataroğlu'yla da görüştüm. Sizin aksinize o bu bölgede başka oyuncuların da olduğunun farkında.
0: Davut ileriyi görmesini her zaman bilmiştir. Kendisine sizinle işbirliği yapmasını tavsiye edeceğim.
1: İkinci konu enerji. İran, Türkiye, Avrupa Birliği arasında petrol ve doğalgaz hattı bizim için stratejik öneme sahip. Bu koridor kurulmadığı sürece tüm Avrupa Rusya'nın enerji şantajına boyun eğmek zorunda.
0: Müttefiklerimizin Rus doğalgazına muhtaç kalmalarını biz de istemeyiz. Zaten müttefiklerimiz olarak siz bize destek verseydiniz, İran'da kurulacak demokratik bir rejimle bu proje çoktan hayata geçirilmiş olacaktı.
1: Siz Irak'a demokrasi götürdükten sonra Irak petrollerinden payımıza ne düştüğünün farkındayız. İran'da da aynı şeyin olmasına izin vermeyiz. Bizim açımızdan bu enerji hattının bir an evvel kurulması şarttır. Ve tartışmaya açık bir konu değildir.
0: Sizi anlıyorum. Ama bu konuda size önümüzdeki bahara kadar yardım edemem.
1: Talebinizi şansölyeye bizzat ileteceğim. Bu görüşme için

Uçak havaalanında beni bekliyor. Merak etmeyin. Size cevabımızı iletmeden İstanbul'da hiçbir şey patlamayacak.

0: Bombayı nerede patlatacaksınız? Cevap ver.
1: Nasılsa hiçbir şey yapamayacaksınız. Hisar'da.
0: Hangisinde?

0: Efendim usta.
1: Memati. Bomba Hisar'da.
0: Hangisinde usta? Anadolu mu Rumeli mi?
1: Siz Rumeli'ye gidin. Ben Anadolu'ya gidiyorum.
0: Tamam usta. Yürüyün gidiyoruz.

0: Efendim, İstanbul'dan derhal çıkmanız gerekiyor. Helikopteriniz hazır.
1: Tahliye çalışmaları için hazır olun. Ama benden talimat bekleyin. Polat'ın operasyonunun sonucunu bekleyelim.
0: Efendim, kendinizi riske atamazsınız.
2: Geç kalırsak sonucu korkunç olacaktır. İstanbul'da patlayacak nükleer bomba milyonlarca insanın ölümüne yol açacaktır. Sayaç harekete geçirildikten sonra geriye dönüşü yok.
1: Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok Sayın Profesör. Gereksiz bir panik daha büyük felaketlere yol açabilir. Polat'tan gelecek bilgileri beklemek zorundayız.
0: Efendim...

0: Bombayı nasıl durduracağım?
1: Durduramazsın.
0: Durduramazsam sen de ölürsün. Hadi, ölmek istemediğini biliyorum. Bombayı durdurmama yardım edersen yaşarsın. Bak, örgütten kurtarırım seni. Yüzünü değiştirip yurt dışına yollarım. Ne istiyorsan veririm. Krallar gibi yaşarsın, ha?
1: Ölmek istemiyorum. Bilsem söylerim. Ne olur bırak beni. Bilsem söylerim.
0: Git. Defol.

0: Alper, fotoğrafı aldınız mı? Yanında uzman var mı?
1: Hocamız yanımızda. Senden gelen fotoğrafı inceliyorlar şu anda.
2: Durum iç açıcı değil. Bombayı durdurman mümkün görünmüyor.
0: Hocam, yapabileceğimiz bir şeyler olmalı.
3: Henüz zaman var. En azından...
0: Ya bombayı helikopterle daha az zarar vereceği bir yere taşıyabiliriz.
2: Bunu denemenizi tavsiye etmem. Bombada civa düzeneği var. Ufak bir sarsıntıda bile patlayabilir. Eğer helikopter havalandıktan sonra patlarsa... radyoaktif serpinti yüzünden vereceği zarar katlanmış olur.
0: Ya iyi de hocam, eli kolu bağlı oturacak mıyız? Ya yapabileceğimiz bir şeyler olmalı.
2: Maalesef yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bir an evvel uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşın oradan.
3: Henüz vakit varken bombadan mümkün...

0: gibi bir daha arasaydın.
1: Cevap vermiyor oğlum, ne diye arayayım? Nasılsa yeri belli.
2: Abi, şimdi bu bombayla bir tek biz mi öleceğiz?
0: Ne biz öleceğiz? İstanbul diye bir şey kalmayacak.
2: Abdül, arasan Alper'i. Bir helikopter yollasın, binelim gidelim. Abi ben kendim için demiyorum ki. Bir senin çocuğun var, senin için dedim.
1: Oldu. Geçerken Ali Memati'yi, Ömer babayı, Nazif anneyi de alırız. Patlayacak işte lan.

0: Alo Alper.
1: Bir şey düşündüm. Başbakan ofisten çıktı mı? Kim var yanında?
2: Başbakan, Amerikalı general ve büyükelçi ile beraber.
1: Beni başbakanla görüştür.

0: Polat Alemdar efendi.
1: Alo. Hiçbir şey yapamıyor muyuz?
2: General ve büyükelçinin oradan ayrılmamasını sağlayabilirseniz ben bu işi çözerim.
1: Amerikalılar gittiler mi?
0: Helikoptere binmek üzereler efendim.
3: Geri çağır.
4: Ama efendim,
3: gelmezlerse zorla getirin.
1: O helikopter kalkmayacak.
0: Bağış tutun efendim.
1: Duyabildin mi?
3: Duydum.
2: Gelmemi bekleyin başbakanım.
5: Usta, ne oluyor? Ne yapacağız?
2: Malı sahibine iade edeceğiz.
5: Anlamadım usta.
2: Şunu şuradan usulca kaldıralım.

0: Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ediyorum. Beni ve ülkemi bu şekilde aşağılayamazsınız. Ne gerekçeyle burada tutuluyoruz?
1: Beni ve ülkemi her fırsatta hiçe saydığınız için. Benim ülkem laboratuvar değil. Kobay faresi değil ki üstlerinde nükleer testler yapasınız.
2: Sayın Başbakan, sizi korumak için size verdiğimiz nükleer silahlara sahip çıkamadınız.
0: Ben mi yanlış hatırlıyorum? Siz bu silahlar için yalvarmadınız mı?
1: Haddini bil, küstah!
0: Burada daha fazla kalmayı reddediyorum.
1: Niye? Ölmekten mi korkuyorsun? Bak, ben korkmuyorum. Siz tecrübelisiniz. Japonya'yı bombaladınız. Neler olduğunu, insanların nasıl öldüğünü biliyorsunuz.

0: Bizden ne istiyorsunuz?
1: Hiçbir şey. Sadece müttefiklerimizle beraber ölmek istiyoruz. 60 yıldır müttefikiz, değil mi? Başbakanım, müttefiklerimizin canı kıymetlidir. Belki de bombanın patlamasını engellerler.
2: Nasıl engelleyecekler?
1: Pentagon'u arayacaklar. Bu bombanın şifresini girecekler. Ve Washington'dan sistem kilitlenecek.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
9: Peki kuryelerimle haberi var mı?
10: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Yoğun esans. Made in Med.
9: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli...

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Karşınıza yeni nesil Blade.
7: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
6: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips, Roborock ürünlerinde 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Türkiye'nin en

0: çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice'nin şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leslik.
4: Sevince.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira. Teknolo-

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips, Roborock ürünlerinde 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
6: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
7: Bu kadar artık şov.
5: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
0: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
8: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
9: Çok güzel.
8: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
0: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. 1 kilo ceviz 199 lira.
11: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
13: kurdu. Bu benim olsun mu?
14: Anne ben bunu alıyorum.
13: Anne bunu.
15: Bunu.
14: Bu.
13: Bunu.
16: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
17: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
18: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
19: Size yalvarıyorum efendim. Bu bombayı patlatın. Türk devletinin başındakiler, Amerikalı general, büyükelçi ve milyonlarca insan ölecek. Türk-Amerikan ilişkileri sonsuza kadar nefrete dönüşecek. Türkler NATO'dan ayrılacak. Eskisi gibi sadece ve sadece bizim güdümümüzde olacaklar. Bu Almanya için büyük bir fırsat. Üçüncü Reich için büyük bir fırsat.
8: Patlama komutu Washington'dan verilmediği için geri sayımı durduramıyoruz efendim. Ne yapmamızı önerirsiniz?
7: Bulunduğumuz noktanın koordinatlarını girin. 41 dereceye 10 dakika 8 saniye doğu boylamı. 29 derece 1 dakika 8 saniye kuzey enlemi.
8: Tamam, kaydettim efendim. Sistem vericisini bloke etmeyi deneyeceğiz.
7: 45 saniyeniz var.
8: Uğraşıyoruz efendim. Birinci müdahale olumsuz.
7: W-18 uydusundan deneyin.
8: Olumsuz efendim. J-13'ten deneyeceğim.

0: J13 müdahalesi olumsuz.
1: 15 saniye.
0: V45'ten deniyorum. Deniyorum efendim ama yine olumsuz. Bir saniye efendim. Yeni sistemi devreye alıyoruz.
1: Altı saniye kaldı.

0: Müsaadenizle biz artık gidelim.
1: Bomba bizde kalacak.
2: Sayın Başbakan öfkeli olmakta haklılar. Ama şansınızı çok zorluyorsunuz.
1: Ateşleme mekanizmasını profesörlerimiz sökerler. Bomba bizde kalacak.
0: Bakın Sayın Başbakan, bedel ödersiniz. Bu bombanın terör örgütünün eline geçip Amerika'da veya İsrail'de patlamayacağının garantisini verebilir misiniz? Belli ki sahip çıkamıyorsunuz.
3: Biz değil, siz sahip çıkamıyorsunuz. Bu bomba sizin elinizden İsrailliler tarafından çalındı. Onların elinden kimin çaldığı bile belli değil.
2: Üsse haydut gibi girme hususunu kapatmıştık. Açarsak NATO'dan atılırsınız.
3: Üsse ben girdim. Yarın yine terörist kılığında ajanları saklayın yine girerim. Ülkemin düşmanları bu topraklarda insanımı öldürüp kimin bayrağının altına saklanıyorsa ben oradayım.
0: Saldırıyı yapanları sakladığımızı ispat edin, biz bedel ödeyelim. Üsse girdiniz. Eğer onlar orada olsaydı ele geçerdiniz. Ben de bir şeyler bahane edip Irak'a girdim. Polat Alemdar. Başkaları yer, ben yemem.
3: Delil mi istiyorsunuz? Size canlı kanıt getireceğim.
0: Kanıt gelmezse sizi, ikinizi Amerika Birleşik Devleti'nin düşmanı ilan edeceğim.
3: Benim hiçbir devlete düşmanlığım yok. Ülkemin içine girip onu karıştıran ellerin peşindeyim. Hepsini tek tek kıracağım. Generalim, size tavsiyem, bizi tehdit etmeyin. Biz tehditten korkmayız batılılar gibi. Tehdit bizi ancak daha çok biler.
1: Toplantı bitmiştir beyler.

0: NATO toplantısı var. O toplantıya delil dediğin neyse getirmezsen bu iş burada biter.
1: Toplantı ne zaman?
0: 2 gün sonra.

0: Acıktın mı Erhan?
1: Yok abi.
0: Sen Abdülay?
2: Yok abi.
0: Sen acıktın mı Memati?
3: Yok usta.
0: Ya ne olmuş size?
3: Bomba sanki midemize çöktü usta.
0: İyi kardeş, bir şey demedim.
1: Abi acıktıysan ofiste menemen yapayım.
0: Hiç menemene fit olmam Erhan. Ölüm var ölüm. Kimse arkamızdan aç gitti demesin.
3: Usta asıl sana ne olmuş böyle?
0: İcraat beni her zaman acıktırır Memati.
3: İcraat bitti usta.
0: Ömür biter, icraat bitmez Memati.

0: Amcam sana yaptıracak değil mi?
1: Neyi?
0: Beni sana infaz ettirecek.
1: Yapsa kendi yapardı.
0: Amcam, birine sıkmayalı kaç yıl oldu Zeynel? 20, 30. Nasıl öldüreceksin beni?
1: Özcan, ne diyorsun sen?
0: Uyurken mi sıkacaksın? Böyle otururken mi? Yolda yürürken mi?
1: Kafanda kuruyorsun kuruyorsun. Ondan sonra bana sarıyorsun.
0: İple boğ beni. Amcam, kendi kanına girmesin.
1: Olur.
0: Zeynel, hiç amcamın emrini yerine getirmediğin oldu mu?
1: Oldu.
0: Neydi?
1: Ben de unuttum, amcan da unuttu.
0: Neydi? Söyle bana.
1: Bir kendine gel, kendine. Yakışıyor mu bu haller sana?

0: Abi Mossad'çıları nasıl bulacağız?
1: Alper'le konuş. Mossad'çıları karakoldan çıkaran istihbaratçıyı İstanbul'a alsınlar.
0: Ne olacak İstanbul'a alınca?
1: Sorguyu alın, gerisi kolay.
0: Usta, bunlar acemi değil.
1: Abdülay, maalesef bizim sistemimiz o kadar zayıf ki. Bütün memleketler en acemi istihbaratçılarını buraya staja yolluyorlar.
2: Getir bakalım koçum.
3: Buyur abi.
2: Vallahi bu künefe yedikten sonra bu memleketi kimseye yedirmem.
4: Nereye abi?
1: Baba Memduh abi, geçmiş olsuna gideyim. Bakayım torununun bildiği bir şey var mı?
2: Kesene bereket usta.
1: Ah kardeşim.
3: Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Abi fotoğraf çekilebilir miyiz?
2: Oğlum akılsız mısın? Bizim buraya geldiğimizi duyan olursa burayı tepene yıkar. Mossad düşmanımız. Amerika düşmanımız. Örgüt düşmanımız. Sen ne ol, kimseye geldiğimizi söyleme.
3: Peki abi.
2: Hadi.

0: Ne o? Bomba patlamadı diye üzüldün mü?
1: Bir sıkıntı var.
0: Bir tane ise mesele yok. Hallederiz.
1: Memduh'un torununu Polat Alemdar kurtarmış.
0: Benim başımı Şahmeran'la belaya sokacaksınız. Eğer burada bir

0: Kök otursaydı, onun karşısına gelip bunu söyleyemezdin.
1: Benim için lider liderdir. Kadın erkeği yoktur.
0: O zaman sana öldür dediğimi öldür. Çık dışarı.

0: demek lan bomba patlamadı?
1: Başkanım, Lalezara'nın adamları baran arkası infaz etmemişler. Polat Alemdar oradan bombanın yerini tespit etmiş.
0: Lalezara kim ulan? O kim ki benim emrimi yerine getirmeyi? Arayın şu kadını. Defolun lan, defolun.

0: Şahmaran arıyor.
1: Sen çık. Alo.
2: Sen kimsin ki benim emrimi yerine getirmezsin?
1: Sen kimsin ki bana emir veriyorsun?
3: Sen kimsin ki örgütün önderi dururken önderlik taslıyorsun?
1: İstanbul'u patlatıyorsun?
2: Bana bak Lale. O koltukta oturuyorsan, siyaset yapıp ona buna kafa tutuyorsan benim sayemde yapıyorsun. Benim silahlarımın gölgesinde yapıyorsun.
1: Bilmiyor muyum o silahları kimden alıyorsun?
3: Hem İsrail'in hem Almanların koynuna girerken.
1: Utanmıyor musun halkına ihanet etmeye?
2: Ulan ajan, 20 yıldır Almanların koynunda ben mi yatıyorum?
1: Sen git bunları örgüte yeni
3: katılan kızlara anlat.
2: Alo, alo.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: İyi abi.
2: Hoş gelmişsin benim babam.
5: Hoş bulduk baba Memduh.
2: Buyur.
5: Ne yaptın? Hasret giderdin mi torununla?
2: Benim öyle bir torunum yok.
5: Yok deyince yok olmuyor.
2: Oluyor, oluyor.
5: Ağzın yok diyor da gönlün ne diyor? Sen onu söyle bana.
2: Niye bu civanım öldü diyor? Ben ölürdüm onun yerine. Çocuğu da ölürdü. O niye öldü diyor.
5: Ya baba Memduh, ben bunları hep soruyorum da hiçbir cevap alamıyorum.
2: Hakikat bizim bu çocuk İstanbul'u havaya mı uçuracaktı?
5: Hı hı.
2: Benim soyumdan, sopumdan, kanımdan, canımdan bir çocuğun böyle bir şey yapacağını aklım almıyor. Ben haram yemedim. Kimseye yedirmedim. Kimsenin hakkını da yemedim. Kendi hakkımı da yedirmedim. Bu nasıl iş? Bunlar nasıl insan?
5: İnanmış.
2: İnsanları öldürmeye.
5: İnandırılmış.
2: Kime ha? Kime? Kime inandırılmış? Neye inandırılmış?
5: Sordun mu hiç torununa? Oturup konuştunuz mu? Hiç dinledin mi?
2: Neyini dinleyeceğim onların?
5: Sen dinlemezsen başkaları dinler.
2: Kim dinliyorsa dinlesin. Anası gördü. Oğlunun kokusunu aldı. Al götür bunları hapse koy. Bir daha da çıkmasın.
5: Tamam, çözdün mü bu işi baba Memduh?
2: Benim çözümüm bu kadar.
5: Ne güzel. Toplayıp bunların hepsini içeri atalım. Dert tasa bitsin. Cezaevinde yer mi kalmadı? Yenilerini yapalım. Olmadı, sınırlarla, çitlerle çevirelim, köylerinde mapus hayatı yaşasınlar. Daha da olmadı, verelim topraklarını gitsinler. Bu mu çözümün baba Memduh?
2: Bana kalkmış bunları mı savunursun? Yoksa ağzımı, gönlümü mü ararsın? Ben bir şey anlamadım.
5: Ben diyorum ki, büyük bir yara var. Biz bu yarayı tedavi etmediğimiz müddetçe, bu yarayı kaşıyacaklar, kaşıyacağız. Bu yarayı kangren yapacaklar, yapacağız. Ya Allah aşkına. Karşılıklı diyelim ki yaramız var. Çaresi bizde yok. Allah'ım bize bir çare ver. Allah çare vermezse o zaman kopan kopsun.

0: Ama ben inanıyorum. Verecek. İnansan da verecek, inanmasan da. Baran ölümden döndü. Gel bir geçmiş olsun de. Benden istediğin bir şey var mı de. Ondan sonra Baran'la ben ilgileneceğim.
1: Ya sen işin var, gücün var. Bir daha bizimle mi uğraşacaksın?
0: Benim işim de gücüm de bu. Beni kıracak mısın baba Memduh?
1: Canım sana feda, o nasıl laf? Bu iş nasıl olacak Can Polat?
0: Hata yapanı affedeceğiz. Ama haini asla affetmeyeceğiz.
1: O ikisini nasıl ayıracaksın?
0: Torunun hain olsa merhamet edip anasını aramaz. Çünkü hainin ne anası vardır ne babası.

0: Abi. Hudeşterazi.
1: Estağfurullah.
2: Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın var mı?
3: Bırakın beni gideyim.
2: Nereye gideceksin?
3: Sana ne?
2: Cehennemin dibine git. Yetmedi mi cehennemde yaşadığın? Biraz daha git.
3: Sana cehennem, bana cennet.
2: Defol git evimden. Nankör haramzade.
1: Baba Memduh, müsaade et. Müsaade et.

0: Hemen diyetini almaya geldin değil mi?
1: Neyin diyetini?
0: Canımı bağışladın ya Alemdar Ağa. Artık senin kulunum, kölenim. Ne istersen yaparım değil mi?
1: Senin canını ben vermedim ki ben bağışlayayım.
0: Bin senedir bağışlıyorsunuz canımızı, malımızı. Her şeyimizi siz veriyorsunuz. Niye şimdi aslını inkar ediyorsun? Emret, davamı satayım. Örgütüme ihanet edeyim. Halkımı yerden yere vurayım.
1: Sen beni tanımıyorsun. Ben Polat Alemdar. Senin deden benim dostum.
0: Tabii. Dedem de devletin köpeği, sen de.
1: Ben lafımı bitirmeden bir daha konuşmayacaksın. Ben lafımı bitirsem de bitirmesem de bir daha hayvan ismini ağzına almayacaksın. Benimle insan gibi, adam gibi konuşacaksın.

0: Dinle. Deden benim dostum. Ben dostlarım, sevdiklerim için yaşarım. Onlar için ölürüm. Bir de dostlarım, sevdiklerim için gözümü kırpmadan öldürürüm.
1: Götür beni tacaya teslim et. Nefesini boşuna tüketme.
0: Bundan sonra ben senin için devletim. İsyan mı edeceksin? Bana edeceksin. İtiraz mı edeceksin? Bana edeceksin. Derdin mi var? Bana söyleyeceksin. Kavgan mı var? Benimle edeceksin. Ama benim dostuma hak ettiği saygıdan zerre azını gösterirsen gözümü kırpmayacağım. Anacığının gözünün yaşına da bakmayacağım. Hiç değilse oğlu kör bir kurşuna gitmez. Hain olarak ölmez.
1: Bu odadan çıktığım an benim düşmanımsın. Öldüreceksen şimdi öldür. Elinde fırsatın varken öldür.
0: Al öldür.

0: Düşmanlarım benden nefret edebilir. Hainlik yapabilir. Bana tuzaklar kurabilir. Arkamdan atıp tutabilir. Beni vurabilir, hatta öldürebilir. Ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz. Al, sık.
1: Ben burada değil, buradan çıkınca öldüreceğim dedim.
0: İşte bu bana saygısızlık. İçeri girer girmez diyorsun ki, diyet almaya mı geldin? Ya senin etin ne, budun ne, dirhemin ne? Kaç çekersin ki ben senden diyet alayım? Ya oturdum, dostum dediğime hakaret ettin. Ben sineme çektim. Ama buradan çıktığında öldürürüm dersen, işte onu sineye çekmem. Ben yaşayayım diye hiçbir yere sığınmam. Hiçbir şeyin arkasına saklanmam. Al vur. Al.
1: Benim üstüme gelme.
0: Niye koçum?
1: Anamın, atamın yanında kimseyi vurmayacağımı biliyorsun. Misafirimizsen. Namusumuzsan.
0: Bırak lan bu feodal ağızları. Her gün küfretmiyor musunuz? Örfe, adete, geleneğe, töreye. He? Ama misafirinim. Doğrudur. Sadece ananı aradın diye kafana sıkacaklardı, değil mi? Halkından biri bunu yapar mı? Ama örgütün yapar. Bu halk misafirine namus diye bakarken sen gidip o halkı yok etmeye azmetmiş örgüte hizmet ediyorsun. Benim senin gibi kafasızla konuşacak hiçbir şeyim yok.

0: Ben biraz yüklendim, sen alttan al. Varsa bir bildiği dinle. Dinlediklerini Alper'e anlat. Belki bir şey çıkar.
1: Abi ya kaçmaya kalkarsa?
0: Nereye kaçıyor Cahit? Örgüt gördüğü yerde kafasına sıkar bunun. Artistlik yapsa da yemeyin.
1: Hı hı.

0: Ağam, Memati baş geldi.
1: Ne bekletiyorsun oğlum, alsana içeri.
2: Ne haber Zeynel?
0: İyidir.
1: Haber versen kapıda karşılardık Memati. Niye bizi eziyorsun?
2: Kendi mekanımıza haberli mi gelelim Zülfikar ağa?
1: Eyvallah. Buyur. Sen bana gelmezsen ben sana gelecektim. Bu hayatta Zaza'nın hakikati diyeceğini biri bana söyleseydi, yalan söylüyorsun deyip dilini keserdim. Ama maalesef haklı. Öz yeğenim Yezid çıktı.
2: Niye böyle bir şey yapmış ağa?
1: Aklınca Zaza'yı sıkıntıya düşürecek.
2: İşin içinde başka bir iş yok, değil mi Zülfikar ağa?
1: Yok. Daha fazlasını onun aklı kesmez. Bundan sonra hiç kesmez. Çünkü ben onun kafasını keseceğim.
2: Sen bana hakemliğe geldiğinde sen ne dersen o demedin mi?
1: Dedim.
2: Yeğenin sana karşı değil, bana karşı hata yapmıştır.
1: Memati.
2: Aa, ben ne diyorsam o değil mi? Yeğenini bir seferlik affediyorum. Bir daha senin sözünden çıkmamak kaydıyla.
1: Zaza bu işe rıza göstermeyecek.

0: Zaza'nın şişini indirmek kolay. Azıcık ticaretin ucunu gösterdik mi olur biter.
1: Memati, niye bunu yapıyorsun?
0: Senin dostluğun hem bana lazım, hem benden sonrakine. Oğluma. Gün gelecek senin yeğenin de benim oğlumu hatasıyla kabul edecek.
1: Memati, sen benim bir ömür dostumsun. Senin dostun bir ömür dostum. Düşmanın bir ömür hasmım.

0: Polat'ın adı mısın?
1: Hı, evet.
0: Çayını iç, kalk git. Sana anlatacak bir şeyim yok.
1: Belki benim sana anlatacak bir şeyim vardır.
0: Benim senden dinleyecek bir şeyim de yok.

0: Usta, Zülfikar Ağa tamam gibi. Ama tabii Zaza'yı soruyor.
1: Zaza ne diyor?
0: Daha konuşacağız. Çağırdım bir kahvemi iç diye.
1: Söyle Cahit. Ya konuşmuyorsa konuşmasın. Onun bildikleriyle iş yapacaksak oho.
0: Zaten çocuktan ne bekliyordun usta?
1: Hiç kimsenin vereceği bilgiyi küçümseme. Senin iki gözün var. Ama daima senden başka en az iki göz daha var. İstihbarat dedikleri budur.
2: Efendim abi.
1: Geldi mi istihbaratçı Abdüley?
2: Şimdi binaya girdi abi.
3: Alper Bey sizi bekliyor.
2: Demek ki karakoldan Mossad'çıları kaçıran sensin.
4: Açıl açıl lo. Kardeş dışarıdaydık yoksa başımla beraber. Tabii ki. Buyur bizim mekanımıza gidelim. Ama hani dedim seni bekletmeyeyim. Değil mi Cevher?
5: He dayı.
0: Senin bulunduğun mekan da benim bulunduğum mekan da benim mekanım. Ayrı gayrımız mı var Zaza?
4: Bizim mekan neresi o zaman? Her yer seninse.
0: Sana çok güzel bir mekan ayırttım Zaza. Merak etme.
4: Neresiymiş?
0: Residence manzaralı mı olsun, deniz manzaralı mı? Seç.
4: Seç Cevher. Rezil danslı mı olsun, yoksa deniz manzaralı mı olsun?
5: Dayı suyu görmekten bıkmadık mı? Artık büyük kuleli yerleri, gökdelenleri görmek isteyeyim. Ben modernite seviyorum ha.
4: Yanlış zarattın gene humarlık. Denizi seçtim Memati kardeş.
0: Aşiyan'da bir mezar ayırtmışım sana. Lebiderya, çift katlı. Altına ister cevheri al, ister imdatı.
6: Ben altta kalmayı sevmeyeyim dayı.
4: Şşş. İyi oğlum. 301 olduz. Beni mezara koyduz he.

0: Kovmaya mı çağırdın beni? He? Niye çağırdın?
1: Ben çağırmadım. Kendin geldin.
0: Neyse ne. Hele lafın ardını söyle.
1: Zaza. Sen. Ben. Zülfikar Ağa. Ortak oluyoruz.
0: Olak. Yegeni Özcan da ortağımız oluyor mu?

0: Zaza, ben o işi kapattım. Sen de kapatacaksın. Özcan bir edepsizlik yapmış. Bir daha yaparsa kafasını ben koparacağım. Zaten sen de gittin günah yokken Zülfikar'a çattın. Adam bir de yeğeninden mi olsun?
1: Ele adi ortaklık olmasın o zaman Memati. Ambele anonim şirket kurak. Büyütek holding olak. He? Bak Cevher modernite sevmiş. 23 numaralı kat benim.
0: Niye 23?
1: Biri sevmeyeyim. Dördü de sevmeyeyim. 2 ile 3 bana yeter. Anlayan anladı.
2: Sen beni sorgulayamazsın.
3: Dua et, sadece sorguluyorum. Hain diye asmıyorum.
2: Sen kimsin ki bana hain diyorsun?
3: Bana tek tek bütün tanıdığın Mossad'cıları anlatacaksın.
2: Ben Gorion, Theodor Herz, Moshe Dayan, Menahem Begin, Arya Şarlı.

0: Konuşmuyor abi. Ne yapacağız?
1: Bir süre sonra yanına Alper gelsin. Ne yapıyorsun diye sana diklensin. Kavga edin. Sonra seni kovsun odadan. Sonra da adamı binbir özürle serbest bırakın.
0: Tamam abi.

0: Gerizekalı, sen asla buraya gelmeyeceksin demedim mi?
1: Polat Alemdar benim size çalıştığımı öğrenmiş. Peşimde. Beni güvenli bir yere yollayın.
0: Seni çok güvenli bir yere yollayacağım.

0: Gösterişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
7: Peki kuryelerimden haberi var mı?
8: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
11: Bu cuma abimde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira. Bim,
12: bim, bim, elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Bahar geldiyse

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif ile gitsin.
9: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik

0: yağında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Tam da leslik.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Anne! Bu benim olsun mu?
8: Olsun canım.
9: Anne ben bunu alıyorum.
10: Anne bu benim olsun mu ya? İşte
8: taburalara kadar gel.
11: Anne ben alayım mı bunu?
7: Anne bunu.
11: Bunu.
7: Bunu.
11: Bu.
9: Bu.
7: Bunu. Anne bunu.
11: Al kızım al.
7: Sana almıştım.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
13: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Kim demiş Dunkek Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkek Rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
3: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. 1 kilo ithal muz 99 lira.
4: Araba şamalos.
5: Oo.
4: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept.

0: Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da. Mondium'a bak.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: Ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
5: Bunu?
1: Bunu.
5: Bu?
3: Bu.
1: Bunu. Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
7: Peki kuryelerimle haberi var mı?
8: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Abi sen niye içeri girmedin?
1: Memati ile Abdüley konuşacak hale getirsinler adamı. Yazık, yaralı.
0: Abi Memati abiyi sokmasaydın. Abdüley'ine nereye vuracağını biliyor da. Memati abi istemeden öldürür.
1: Hadi gülüm, hadi sen yerine. Asıl Mossad'çıların sağ solu belli olmaz. Baskın yaparken baskın yemeyelim.

0: Yeter.
1: Usta, arkadaş bizimle işbirliği yapacakmış.
0: O zaman niye vuruyorsun ki?
1: Ne kadar şanslı olduğunu anlasın diye usta. Ya işbirliği ya ölüm.
0: Benim vaktim yok. Bütün bildiklerini arkadaşlara anlatırsın. Bana diyeceğini de ben gideceğim.
1: Konuşsana lan!
2: Örgüt kongresini topluyor. Bombanın patlamasını engellediğiniz için.
0: Nerede, ne zaman?
2: Yarın gece, Kuzey Irak'ta.
0: Duydunuz. Hazırlığınızı yapın.
1: Usta, yalan söylüyordur bu. Ölüme yolluyor bu bizi.
0: Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm?

0: Sorgusunu bitir, bunları Alper'e teslim et. Ben Lale Zara ile görüşmeye gidiyorum.
1: Anlamadım abi.
0: Abdüley, bunları birbirine düşüreceğim. Gidip kadınla görüşeyim. Görüştüğüm kongreye bomba gibi düşsün. Üstüne de biz düşelim. Bakalım benim konuşmama dayanabilecekler mi?

0: İndirin lan silahlarınızı. Kim görmüş kadınlara bir şey yaptığımızı?
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Ne yazık ki yine cinayete kurban giden bir kadın. Kübra Yapıcı. İki erkek tarafından acımasızca öldürülmüş, cesedi yakılmış ve baraja atılmıştı. Barajda yapılan aramalarda Yapıcı'nın cesedi bulundu.
1: Tezini döktü, yaktı. Ondan sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere 3 kere yaptı.
2: Kimsenin zanı da bu kadar ucuzda 10 sefer müebbet versinler, 10 sefer.
3: Daha 30 yaşında bir çocuk sahibiydi. Acımasızca öldürülüp gömüldü. Cesedi defalarca yakıldı. Parçaları baraja atılan Kübra'nın cesedi bulundu.
2: Bir baba olarak yani ben bittim artık ya, bittim ya. Bittim.
4: Onun bir çocuğu var ya, ortada kaldı bak.
3: 30 Nisan'dan bu yana kayıptı Kübra Yapıcı. Kafede geç saate kadar oturduğu İlyas Umut Dalgar ve Ataberk Sezen gözaltına alındı. Cinayet itirafı sorgu da geldi.
2: Kendi imkanımla gittim, görüntülerini buldum, kamera görüntülerini aldım.
3: Silahla vurulup öldürüldü, toprağa gömüldü. Ama vahşet bitmedi.
1: Sonra bunu aldı, hatta kolunda yanık izi var.
3: Geri çıkarılan cesedi halıya sarılıp 3 kez yakıldı. Kalan ceset parçaları da balyozla parçalanıp Korkuteli Parajı'na atıldı.
2: Kimsenin zanı da bu kadar ucuzda 10 sefer müebbet versinler, 10 sefer.
3: Korkunç itirafın ardından ekipler barajda arama çalışması başlattı. Genç kadının ceset parçaları sabah saatlerinde bulundu. Ceset inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2: İndirimden de faydalanmasın. Bu tipler ortada gezmesin.
0: Faili meçhul dosyalar yeniden açıldı. Rojin Kabaeş'ten Çağla Tuğalta'ya, Gülistan Doku'dan yıllardır aydınlatılamayan pek çok dosya yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ailelerle peş peşe görüşürken telefon incelemeleri, daraltılmış baz çalışmaları ve DNA analizleriyle dosyalarda yeni bir dönem başladı.
5: Gayrimeşhur bazı dosyalar, her dosya değil, bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler.
6: Tuzak lisesi dedim, bu bir cinayettir, intihar dahil.
7: Her seferinde bu duyduklarımız çok acı.
8: Öğrenciye, kadına kimse cesaret etmesin, zarar vermesin.
3: Faili meçhul dosyalar raftan indirildi. Aileler bir kez daha umutla gelecek haberleri bekledi.
9: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.

0: Dün Adalet Bakanlığı'nda da yoğun bir gündem vardı. Bakan Akın Gürlek önce Rojin Kabaeş'in ailesiyle görüştü. Ardından da Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle.
1: Biz üzerimize düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Burada zaten bu birimin kuruluş amacı bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetler sonuna kadar gitmek.
0: Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyaları yeniden incelemeye aldı. Gülistan Doku soruşturması onlarca faili meçhul dosyanın kaderini değiştirdi. 21 yaşındaki Rojin Kabaeş 2024 yılında kaybolduktan günler sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Rojin dosyasında daraltılmış bas çalışması, telefon incelemeleri ve yeni teknik analizler gündemde. Telefon İspanya'nın ardından şimdi de Çin'e gönderilecek. 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay dosyasındaysa DNA incelemeleri ve yıllar sonra yeni delil arayışı başladı. Binaya sonradan girdiği tespit edilen 12 kişiden DNA örnekleri alındı. Bakan Gürdek, devlet olarak sonuna kadar üzerine gideceğiz dedi. Gülistan Doku cinayetinde de sıcak bir gelişme yaşandı. Gülistan'ın son mesajı ortaya çıktı. 5 Ocak 2020'de kaybolan Doku'nun kaybolduğu sabah saat 8'de patronuna gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Doku'dan bu mesajdan bir süre sonra bir daha haber alınamadı.
2: Şimdi sizlere 30 Haziran 2024'e getiriyoruz. Miras için babasına bombalı tuzak kurmuştu. Olmaz olsun böyle evlat dedirten adam için mahkeme kararını verdi.
3: Miras kavgasında babasının aracına bomba yerleştirmişti. Baba yüreği yine de dayanamadı, oğlundan şikayetçi olmadı. 30 Haziran 2024'te Polat'a miras kavgasına tutuştuğu babasının aracına 3 arkadaşıyla birlikte patlayıcı yerleştirmiş. Patlayıcıyı son anda fark eden baba Mehmet'e araçtan söküp atmıştı. O sözde evlat ve ona yardım eden arkadaşları bir kez daha hakim karşısındaydı. Polat E. mahkemede önceki savunmasını tekrarladı. Amacım babama zarar vermek değil, mala zarar vermekti dedi. Savcılık sanıkların cezalandırılmasını isterken baba Mehmet'e oğlunun kendisini öldürmek istemediğini söyleyerek şikayetçi olmadı. Babasına bombalı tuzak kuran adama 14 yıl 12 ay, yardım eden arkadaşlarına da toplamda 23 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
2: 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, eşi tarafından boğularak öldürülmüş ve uçurumdan atılmıştı. 3 sene geçti ancak talihsiz kadının hala cansız bedeni bulunamadı. Acılı anne ve baba çocuklarının en azından bir mezarı olsun istiyor.
4: Çıkın konuşun, ben alın gelin çocuğumu, gömün mezarı belli olsun.
5: Üzerinden 3 yıl geçti ama evlat acısı dinmedi. Cinayete kurban giden kadının cenazesini arayan annenin feryatları yürekleri yaktı.
4: Doğru, yardım edin çocuğumu bulun bana.
6: Fatiha okumak istiyorum.
5: 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, kocası Tayfur Kılıç tarafından öldürüldü.
6: 35 ay oldu kızım kaybolalı. Ne cesedini bulabildik, ne ölüsünü bulabildik, ne derisini bulabildik.
5: Boğdu, uçurumdan attı. Ancak 3 yıl geçti, zavallı kadının cansız bedenine ulaşılamadı.
4: Attığı yerde yok, orada aldılar ya, gömdüler. Dışarıda olsa kemiğinde bulunmayacak.
5: Tayfur Kılıç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak uçurumdan attığın öne sürdüğü yerde hiçbir iz rastlanmadı.
4: Elbise buldu kızım değil. Saç teli bulduk, ona ait çıkmadı. Kemikler bulduk, ona ait çıkmadı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaları raftan indirmesi aileye umut ışığı oldu.
6: 35 aydır ben çektiğimi bir Allah bilir, bir biz biliriz eşimle. Bize bakanımdan rica ediyorum.
2: Kocaeli Gebze'de çöp ev ihbarına giden ekipler çöplerin arasında bitkin düşen yaşlı bir adam buldu. Bir yıldır evden çıkmadığı öğrenilen adamın hayatı ise koca bir dramdı.
7: Kimseniz yok mu?
8: Burayı.
7: Yok değil mi?
9: Yani üç kat, iki kat.
5: Çöplerin arasında bitkin halde bulundu. Söyledikleri yürekleri dağladı.
10: Bazen ayakta uzun süre durunca bayılıyorum.
7: Kimseniz yok mu?
8: Burayı.
7: Yok değil mi?
5: Gebze'de çöp ev ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bir kamyon çöpün arasında 60 yaşındaki adam bitkin halde

0: de bulundu.
1: Bu beyefendi tabii hem evi kötü kullanıyor, hem zarar vermiş, hem bir yandan da kendine de zarar vermiş.
0: Çöplerin arkasında kocaman bir dram vardı. Bir yıldır evden çıkamayan adam 20 yıl önce eşini kaybetmiş. İki çocuğu da evlenip gitmişti.
2: Bir tanesi Bursa'ya evlendi. Diğeri de Ankara'da çalışıyor.
3: Gelip gitmiyorlar mı?
2: Yok.
0: Ekipler çöpleri temizlerken sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı.
1: Sağlık ekipleri geldiler. İçeriği temizlediler. Devamında beyefendi içeriye götürdüler. Hastaneye götürdüler. Tedavisi yapılacak.
0: Ve bir isteği de vardı.
2: Tamam, yaşlılar için yer varmış galiba. Öyle bir yere yerleştirme imkanı olursa yaşım 60.
4: 10 dakikaya gel buraya tehdidi kameralara yansıdı. Adana'da trafikte yol verme tartışması büyüdü. Taksiciyle motosikletle birbirine girdi. Araçtaki kadın yolcuysa yaşananlara bakın nasıl isyan etti.
5: Konuşma! Beni çıldırtma! Lan 10 dakikaya gel buraya. Niye sen benim önümü kesiyorsun? Ben
6: de... Adres Adana. Taksici AVM'den yolcu aldı. Motosiklet sürücüsüyle yol verme tartışması başladı. Bir anda tansiyon yükseldi.
7: Niye tabasını yapıyor? Arabada çocuk var.
6: Taksideki kadın yolcu korku dolu anlar yaşadı. Tepkisini böyle gösterdi. Ancak tartışma bitmedi.
5: Beni düşünüyorum. Ben...
6: Motosiklet sürücüsü kendisini savundu. Taksici ise tehditler savurdu.
5: Konuşma! Beni çıldırtma! Lan 10 dakikaya gel buraya. Niye sen benim önümü kesiyorsun?
6: Ben de... Cadde ortasında yaşanan gerilim cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
5: Yaşın kaç?
7: Neyin kafasını yapıyorsunuz ya?
8: Arabada çocuk var.
7: Ben taksiye binmişim, şu yaptığınıza bak ya.
4: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzine bu gece indirim geliyor. İşte yeni akaryakıt tabelaları.
0: Araç sahipleri dikkat. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor.
9: Orta Doğu'daki gelişmelere paralel olarak petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğu yönündeki iddialarla düşe geçen petrol fiyatları bugün de 100 doların altında seyrediyor.
0: Bu düşüş doğrudan pompaya yansıyacak. Benzine indirim yolda.
9: Ve petroldeki bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarında değişimi beraberinde getirdi. Yarından itibaren benzinin litre fiyatı başına 2 lira 74 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
0: Benzinin yeni fiyatının Ankara'da 64 lira 75 kuruş, İstanbul'da 63 lira 78 kuruş, İzmir'de de 65 lira 3 kuruşa düşmesi bekleniyor.
4: Barış'ın lafı bile yetti. 120 dolara kadar çıkan petrol düşüşe geçerken ABD ve İran'ın anlaşma söylemleri sonrası altın, gümüş ve kripto paralar güne yükselişle başladı.
10: Yükseliş zaten durmadan devam ediyor. Bunun düşmesini bekleyenler daha çok beklerler.
11: Dolar bolluğu var piyasada. Altın kıymetli maden.
12: Barış'ın lafı bile yetti. Amerika ile İran arasındaki anlaşma ihtimalinin yeniden dillendirilmesiyle birlikte altın bu sabah itibariyle sert bir yükselişe geçti.
13: Altının gram fiyatı 6650 TL'den 6880 TL'ye kadar çıktı.
14: Sonra zaten 8 hatta 9-10 bandına yükselecek.
0: Washington ve Tahran arasındaki iyimserlik konuşmaları altını hareketlendirdi.
13: Çeyrek 10800-10900'lardan bugün itibariyle 11.300 TL'ye yükseldi.
10: Rekor bir yükseliş bekliyoruz.
11: Özellikle gümüşün daha da yükseleceğine inanıyorum.
0: Dolar 45 liraya, gümüşün gramı da 113 liraya yükseldi.
12: Altın, gümüş ve kripto paralar yükselişe geçerken petrol ise neredeyse 100 dolara kadar geriledi ve %9'a varan bir düşüş seyretti.
13: Varil fiyatı 110-120 dolarlardan bir anda 100 doların altına 98 dolara düştü.
12: Altın sezonu bu kadar yaklaşmışken uzmanlarsa altın satın almak için son fırsatlar olabileceğini söylüyor.
13: Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'ndan sonra biliyorsunuz ki bizim düğünler çoğalacak. Onun için tabii ki fiyatlar düşükken şimdiden hazırlıklarını yapmalarını tavsiye ederim.
4: İstanbul Bayrampaşa'da iki kadın girdikleri evden kasaya çaldılar. Altın dolu kasayı siyah torbaya koyup sakin sakin yürüdüler. 7 milyon lirayı kucaklayarak kaçırdılar.
15: Thank you.
3: oldukça profesyonellerdi. Kucaklarında içinde 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan kasa

0: bağırdı. İşte böyle sakin tavırlarla çaldılar.
1: İki kadın hırsız Bayrampaşa'daki bir evi gözlerine dikti. Evin içine girdiler ve talan ettiler. Ardından yatak odasında gizli olan kasayı fark ettiler.
0: Kasa şifreliydi. Açamayınca siyah poşete geçirip kucakladıkları gibi evden çıktılar.
1: Ama iki kadın hırsızın geçtiği caddelerde, sokaklarda güvenlik kameraları kayıttaydı.
0: Kucaklarında kilolarca ağırlığında kasa sakin sakin yürüyorlardı. Kasanın yerinde olmadığını fark eden ev sahibi karakolun yolunu tuttu. Ekipler kısa sürede kimliklerini tespit etti, adreslere baskın yapıldı. 44 suç kaydı ve araması olan kadın tutuklandı. Ekipler suç ortağının peşinde.
2: Hız limitini aştınız, trafik cezasını ödeyin mesajı. Bütün banka hesaplarınızın boşaltılmasına neden olabilir. Yemediğiniz bir ceza yüzünden hayatınız kabusa dönebilir. İşte dolandırıcıların yeni oyunu.
3: Son dönemde sahte trafik cezası mesajlarında artış görüyoruz. Dolandırıcılar resmi kurum dili kullanarak panik oluşturmaya çalışıyor.
4: Dolandırıcılar yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Hedef aldıkları kurbanlarına görmüş olduğunuz gibi radar ve sistem denetimleri sırasında belirlenen hız limitlerini aştınız diyerek mesaj gönderiyorlar. Trafik cezası adı altında vatandaşları ağlarına düşürüyorlar.
3: Buradaki en büyük tehlike mesajlarda yer alan sahte bağlantılar.
4: Bir merak veya panikle mesajın içindeki linke tıklayanlar yandı. Çünkü dolandırıcıların oluşturmuş olduğu sahte adrese tıklar tıklamaz bütün banka bilgileriniz dolandırıcıların eline geçiyor.
5: Peki bu nasıl mümkün oluyor?
3: Vatandaş linke tıkladığı anda karşısına resmi siteye çok benzeyen sahte ekranlar çıkabiliyor.
5: İşte açılan bu sayfaya girilen kişisel bilgiler doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor ve saniyeler içinde bütün banka hesaplarınız boşaltılıyor.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı. Resmi siteler birebir kopyalanıyor. Gönderilen bu mesajların tamamı ise dolandırıcılık amacı taşıyor.
3: SMS içerisindeki bilinmeyen bağlantılar yerine vatandaşların doğrudan resmi siteleri kullanması büyük önem taşıyor.
2: Akran zorbalığının bu seferki adresi Samsun oldu. Bir kız grubu arkadaşlarına dehşeti yaşattı. Zorbaların yaptıkları ise yanlarına kalmadı.
0: Saçını çekti, yere düşürdü, sürükledi.
6: Bozu dönsene.
0: Akran zorbalığı işte böyle kayda geçti.
6: Nasıl sandı? Sen.
0: Burası bir ortaokulun bahçesi. Şiddet görense 17 yaşında bir kız çocuğu. Daha acısı o kavgayı zevkle izleyen yine aynı yaş grubundaki başka çocuklar.
6: Oğlum ben dövecek. Yüzüne tek.
0: Siyah kıyafetli kızın öfkesi dinmiyordu. Şiddete uğrayan öğrenci şikayetçi oldu, 5 kişi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de şiddet gören genç kıza ve ailesine sosyoekonomik ve psikososyal destek sağladı.
2: ABD'de hayatını kaybeden fenomen Yağmur Taktaş'ın acılı babasının sözleri yürek yaktı. Kızım rüyalarıma giriyor diyen acılı baba yetkililere seslendi.
5: Babası rüyalarıma giriyor dedi.
7: Allah rüyalarıma geliyor. Yani baba diyor, bu cani diyor, yakalanmadım diyor. Ben irkilerek uyanıyorum.
5: Annesi tek evladını kaybettiğini söyledi.
8: Bir tane evladım vardı, onu benden koparttı.
5: Yağmur Taktaş 28 yaşındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti. Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenmişti.
9: Sonra kendimi ifade edemiyorum.
5: Taktaş ABD'de şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Otopsiden kan donduran bir rapor çıktı. Aç bırakılıp işkence edilerek öldürüldüğü belirlendi.
8: Yani kötü bir duygu. Yani çocuğumun kaşlarını bile kazmış ya, düşünebiliyor musunuz?
5: Cenazesi Amerika'dan Türkiye'ye getirildi.
8: O kabir açıldı ya, o kadar kötü oldum ki anlatamam yani duygularımı. Bir annenin yaşayacağı en ağır şey.
5: Acılı aile yakalama kararı çıkarılan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisinin bir an önce yargılanmasını istiyor.
7: Yüreğimiz halen kan ağlıyor. Yani sürecin hızlanmasını talep ediyorum.
2: Yüreği acıya dayanamayan bir anneyi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Evladının

0: Uğradığı tacizi anlatırken hayatını kaybetti. Artvin Şavşat'ta yaşayan Nalan Kaya, 26 yaşındaki zihinsel engelli kızının tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak üzere polis merkezine gitti. Olayı anlattığı sırada tansiyonu yükselen Kaya'nın aort damarı yırtıldı.
1: Engelli kızı istismara uğradı. Yüreği bunu kaldıramadı. Şikayet için gittiği karakolda can verdi. Şavşat'ta yaşayan 53 yaşındaki Nalan Kaya, 26 yaşındaki zihinsel engelli kızının istismara uğradığını öğrendi. Perişan oldu. Gözyaşları içinde karakola gidip şikayette bulundu. Şüpheli gözaltına alındı. Sapık adamla karşı karşıya gelince karakolda bir anda yere yığıldı. Hastaneye götürüldü. Tansiyonu yükselmiş, aort damarı yırtılmıştı. Doktorların tüm çabası Nalan Kaya'yı hayatta tutmaya yetmedi. Şüphenin tutuklandığını göremeden hayata veda etti.
0: Amerika'da yaşanan bir değişik kazayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir yolcu uçağı yolunda ilerleyen tıra çarptı. Facia anları kameralara da yansıdı.
1: Bir film sahnesi değil, tamamen gerçek. Uçak tıra çarptı. Facia işte böyle görüntülendi. Bu yolcu uçağa iniş yapacaktı ama pilot irtifa hatası yaptı. O sırada hiçbir şeyden habersiz bu şoför de tırıyla ilerliyordu. Ve işte o an. Uçağın iniş takımı tıra çarptı. Araç içi kamerasındaki bu görüntü facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 231 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmadı. Tır şoförü de bu kazayı hafif yaralı atlattı. Yaşananlar sonrası ABD'de uçuş güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.
0: Güzel insanlar, güzel çocuklar yetiştirir. İşte güzel bir eğitimcinin bir okulu nasıl çocukların neşesi ve kahkahalarıyla doldurduğunu anlatacağız şimdi sizlere. Okulda 90'lar konseri düzenlendi, okul müdürü sahneye çıktı ve bakın çocuklarla birlikte nasıl unutulmaz bir performansa imza attı.
2: Sabah baktım ne böyle, bizim sokakta şenlik var.
3: Adam olacak çocuklar sahnedeydi. Hem de onlara emek veren okul müdürleriyle birlikte.

Zonguldak Kozlu'daki bir ortaokulda 90'lar konseri vardı. Okul müdürü İbrahim Uğur Metin sahneye çıktı. Barış Manço şarkısıyla izleyenleri mest etti. Hem sesi hem de çocuklarla kurduğu bağ herkesi derinden etkiledi. Sesinin Barış Manço'ya olan benzerliği ve ustaca performansı salonda alkış tufanını getirdi.

0: Barış abi bu defa müdür amca oldu. Manço'nun Müsaadenizle Çocuklar şarkısı Kozlu Ortaokulu'nda işte böyle bir kez daha hayat buldu.
1: Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var.
2: Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var.
0: Veliler, öğrenciler hepsi kendini müdürün ritmine kaptırdı ve ortaya işte bu muhteşem görüntüler çıktı.
2: Sıra bana geldi çocuklar, diş paça düştü çocuklar, hazır mıyız?
0: Ve final, tüm salon okul müdürünü dakikalarca alkışladı.

0: Elazığ'da bir çoban bulduğu kırık televizyondan hava durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Spikerle soyunan çoban dolu yağışına karşı da uyarılarda bulundu.
1: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor.
2: Hava durumu bülteni sundu, yüzleri gülümsetti.
1: Şimdiden uyarıyorum, vallahi odur geliyor.
2: Kambertepe köyünde çobanlık yapan Yılmaz Uygur kırık bir televizyon buldu. Belli ki hep hayaliydi. Spikermiş gibi hava durumu sundu.
1: Şu anda en azından 100 kilometre uzaktır. Ona göre hasar kitabınızı yapın. Boş şimşekler zaten çarpıyor.
2: Dolu yağışı hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu.
1: İşiniz mişiniz varsa çabuk görün, valla geliyorum.
2: O anlar sanal medyada gündem oldu. İzleyenlerin yüzlerini gülümsetti.
1: Hadi hepiniz Allah'a emanet olun.
0: Hasarlı bir binanın yıkımında hiçbir önlem alınmaması faciaya neden oldu. Bir kadın enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3: Hasarlı bina yıkılıyordu, hiçbir önlem alınmamıştı. Kontrolsüz yıkım faciaya davet çıkardı. Bir kadın canını son anda kurtardı. Burası Yüreğir. Bir binanın yıkımı yapılacaktı. Ancak hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Yıkım kontrolden çıktı. Kaldırımda bekleyen kadın panikle kaçtı. Canını son anda kurtardı. Yıkımla büyük bir toz bulutu etrafı kapladı. Görüş mesafesi düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yıkılan bina yan taraftaki tek katlı yapının üzerine devrildi. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Tayland'dan Londra'ya İstanbul aktarmalı giden iki İngiliz yolcu. İstanbul Havalimanı'nda gümrük ekiplerinin radarına takıldı. Uçaktan indirilen yolcuların valizinden tam 17 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
3: İstanbul üzerinden 17 milyonluk uyuşturucu madde geçireceklerdi. Gümrük muhafaza ekiplerinin radarına girdiler. Uçak kalkmadan indirildiler. Tayland'dan Londra'ya İstanbul aktarmalı gitmek için yola çıkan iki İngiliz yolcu gümrük muhafaza ekiplerinin radarına takıldı. Şüpheli Taylor Astil Johnson ve Holly Ann Cooper uçaktan indirildi.
4: Ekipler İngiliz iki yolcuyu gümrük muhafaza birimine götürdü. Yapılan işlemlerinin hemen ardından valizleri arandı ve o valizlerin içinde 19 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. O maddelerin güncel piyasa değeri ise 17 milyon 334 bin liraydı.
3: Ekipler uyuşturucu maddelerin tamamına el koydu.
4: İki şüphelinin havalimanındaki son görüntüleri de ortaya çıktı. Yakalandıkları anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
3: Şüpheliler tutuklandı.
0: Dün konvoyunda tünelde araçlarını durdurup eğlenen sürücüler. O sözde eğlencenin bedelini bakın nasıl ödedi.
2: Düğün konvoyunun tüneldeki kutlaması pahalıya patladı. Sürücülere ceza yağdı. Bir düğün konvoyu tünelin içine girdi. Trafiği kapattılar. Araçlarından inip eğlenmeye başladılar. O anları başka bir sürücü kaydetti. Görüntüler sanal medyada gündem oldu. Ekipler harekete geçti. 7 araca toplamda 1 milyon 260 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca araçlar trafikten men edildi. Ehliyetlere de el konuldu.
0: Hollanda bayraklı yolcu gemisinde ortaya çıkan bir hantavirüs. Evet, yeni bir virüsümüz var. Adı hantavirüs. Büyük paniğe neden oldu. Ünlü Türk YouTuber Ruhi Çenet de o gemideydi. Peki nedir bu hantavirüs? Nasıl bulaşır? Yeni bir pandemi riski var mıdır? İşte detayları.
5: Beni merak edip soranlara teşekkürler. Çok ucuz kurtuldum.
2: Hollanda bayraklı yolcu gemisinde ortaya çıktı. 3 kişiyi hayattan kopardı. Hantavirüs paniği kısa sürede tüm dünyayı sardı.
6: Koronavirüs de böyle başlamıştı.
7: Artık

0: Sizinize kosmik
1: son 50 yılda keşfedilen bir virüs ve fareler yoluyla insanlara geçen bir virüs.
2: Yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs 3 kişinin de ölümüne sebep olmuştu. Peki nedir bu virüs?
1: Eğer bağışıklığınız düşükse, yaşınız ileriyse veya çocuksanız bu ilerliyor ve akciğere yerleşiyor ve maalesef ölüme kadar gidebiliyor.
3: Bu virüsün birkaç tane bulaş yolu var.
1: Birincisi fare dışkılarıyla olabiliyor. Tozların içine karışıyor ve biz bunu soluyarak akciğerlerimize alıyoruz. İkinci yol bu dışkıların dokunarak temas yoluyla bulaşması.
3: Ünlü YouTuber Ruhi Çenet de bu virüsün görüldüğü gemideydi.
4: Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü.
3: Bir kabin memuru da karantinaya alındı. Yolcuların gemiden tahliye anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Hantavirüs aslında pek bilinmese de 50 yıllık bir geçmişe sahip. Türkiye'de ise en son 1997 yılında görülmüştü. Peki bu virüsün de bir pandemiye dönüşme ihtimali var mı?
1: Çok büyük panik olacak bir şey yok. Farelerin daha sık olduğu yerlerde önlemler almamız gerekiyor.
5: Eğlence mekanında sırtından vurmuştu. Cinayet davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mekandaki kanlı infazda ceza bozuldu.
6: Sırtından vurdu, yedi el ateş etti. Kanlı infazda verilen ceza bozuldu. 31 Ekim 2024'te Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Aralarında gerilim vardı. Uçar yan masada bir kadınla sohbet eden Mete'yi önce sırtından vurdu, sonra durmadı, yere düşen adama 7 el ateş etti. Adam olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgan tutuklandı. Saldırgana 15 yıl 10 ay hapis ve 2500 lira para cezası verildi. Ancak karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Katil yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
5: Fenerbahçe'de seçim rüzgarı sert esiyor. Aziz Yıldırım başkanlık adaylığını açıkladı. Yıldırım'ın en dikkat çeken hamlesi ise teknik direktör tercihi oldu. Bir numaralı adayı Aykut Kocaman.
7: Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik.
8: Fenerbahçe'de kritik tarih 6-7 Haziran. Olağanüstü seçimli genel kurulu yapılacak. Kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın adaylığı büyük ses getirdi.
7: Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Her gecenin bir sabahı olmaz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben.
8: Yıldırım'ın başkan olduğu senaryoda futbol takımının teknik direktörlük koltuğu kime emanet edileceği merak konusu.
9: Biz Aykut Hoca'yı 4 sene önce tanımadık. Bu geçmişimiz 27 seneye dayanıyor.
8: Aziz Yıldırım'ın A planının Aykut Kocaman olduğu iddia ediliyor. Eğer bu olursa ikili 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe'de bir araya gelecek.
10: İsminin geçmesi tabii ki teknik adam olarak, Fenerbahçeli olarak, yıllarını burada geçirmiş bir insan olarak mutlu etti beni.
8: Fenerbahçe'deki ikinci döneminden sonra yaklaşık 1,5 yıl Konya Sporu, 8 ayda Başakşehir'i çalıştırdı Aykut Kocaman.
10: Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu.
8: Kocaman ekibin 2021'den bu yana ise herhangi bir kulüp çalıştırmadı.
5: Geçtiğimiz günlerde yüz germe ameliyatı yaptırdığını açıklamıştı Ebru Gündeş. Ünlü şarkıcının yeni hali merak konusu olmuştu. Gündeş paylaştığı bir kareyle o merakı bakın nasıl giderdi.
6: Yüzündeki değişim merak konusu olmuştu. Paylaştığı bir kareyle sevenlerinin merakını işte böyle giderdi.
11: 10 yaş 60 mıydı? 20.
6: Konserinde beklenmedik bir çıkış yapmış, yüz germe ameliyatı olduğunu paylaşmıştı.
11: Yarın yüz germe yaptırdım ama sizler için. Ben bunu çıkmış istemiyorum, sadece sizler için.
12: Güzel olmuş.
6: Bu açıklamanın ardından yüzündeki değişim merak konusu olmuştu. Estetik sonrası sanal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Yeni haline binlerce beğeni yağdı.
11: Beni beğendiniz mi bugün? Çok mutluyum.
5: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Rekor sıcaklıklar kapıda, El Niño kasıp kavuracak. Son 140 yılın en güçlü sıcak hava dalgası geliyor.
13: Ben
0: gelsin istiyorum artık. Sıcak havaları yaşamak istiyorum. Tril tril elbiselerimizi giyelim.
2: Ben olduk mu sivit giydiğim?
12: Yani evet.
13: Eneren kapanabilir bu hava.
3: Rekor sıcaklıklar kapıda. El Nino kasıp kavuracak.

0: Son 140 yılın en güçlü sıcak hava dalgası geliyor.
1: Biraz kasıp kavursun. Hazırız yani buna bence.
2: Kış bol yağışlı ve uzun geçti. Bahar bir türlü yüzünü göstermedi derken sıcaklıklar artıyor. Bakın bu kez de süper El Nino sıcak hava dalgası bizleri resmen kavuracak.
3: Gelmesi. Bu kadar sıcak hava istemiyoruz.
4: 20 derece gibi ama 2 saat sonrasını kestiremiyorum.
0: Sıcaklıklar bu hafta içinde 4 derece birden yükselecek.
2: Öyle ki termometreler İstanbul'da hafta içinde 24 dereceyi gösterecek.
3: Şu anda hava değişimi çok fazla zaten. Geceleri çok soğuk oluyor.
2: Mayıs ayında hakim olan soğuk hava dalgası artık yerini sıcak havalara bırakıyor. Bu hafta yurt genelinde resmen bahar havası hissedilecek.
1: Yani baharı yeni yeni yaşıyoruz.
4: Çok üşüyorduk. Biraz da yanalım.
0: Uzmanlar El Nino'nun dünya genelinde aşırı sıcaklıklar, kuraklık, sel ve şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.
5: Apartman sakinleri dikkat! Kapı önüne bırakılan bir çift ayakkabı komşuluğunuzu bitirebileceği gibi sizi mahkemelik de edebilir. İşte detaylar.
6: Kokusu baştan belli oluyor. Görünümü, dağınıklığı. Yani düzgün çıkarıp da düzgün koymuyorlar ki. Biri bir yerde, biri bir yerde.
7: Kapı önlerinde birçok zaman ayakkabılar, terlikler, bisikletler, bebek arabaları bırakılabiliyor. Ancak bunun hukuki olarak yasak olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
0: Ayakkabılarınızı bu şekilde kapı önüne koymadan önce iki kez düşünün. Çünkü bu şekilde kapı önüne konulan ayakkabılar sadece kötü koku değil, hukuki risk de yayıyor.
7: İhlal eden kişiye yapılan uyarılara rağmen kaldırmıyorsa sulh hukuk mahkemesinde dava açarak ve mahkeme kararıyla bu eşyaları kaldırtabilirsiniz.
8: Bazen koyanlar oluyor, onu da uyarıyoruz, yöneticimiz zaten kendisi.
9: Bizim apartmanımızda dikkat ediyorlar, o konuda şanslıyız.
0: Yani apartmanlarda huzuru korumanın yolu bazen ayakkabıları içeriye almaktan geçiyor. Uzmanlarsa kapı önü sizin olabilir ancak koridor herkesin diyerek vatandaşları uyarıyor.
7: Çünkü kat mülkiyeti kanunumuzun 4. maddesinde hem koridorlar, kapı önleri ve merdivenler aslında birer ortak olan olarak sayılıyor.
10: Yani bir insan kendi evini nasıl temiz tutuyorsa kapının önünde öyle temiz tutması gerekiyor. Banyosu, lavabosu nasılsa kapının önü de aynı şekilde olması lazım.
5: Trabzon'da bir kadın battaniyeye sardığı köpeğini sırtında gezdiriyor. İkili arasındaki dostluğu görenlerse şaşkına dönüyor.
11: Alışmış zaten durmaz.
0: Battaniyeye sarıp sırtını alıyor. Köpeğini sokak sokak işte böyle gezdiriyor. (gülüyor) 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu kızının sokaktan getirdiği yaralı köpeğe sahip çıktı.
11: İnsanlardan korkuyor şu an. Buna şiddet uygulamışlar. Dövmüşler, öyle atmışlar sokağa. Kim bilir neler etmiş.
0: Aralarında bir dostluk oluştu. Köpeğe bir isim vermek istedi. Ama köpek kendi adını da kendi seçti.
11: Buna birkaç isim saydık evden. Hiçbir şey demedi. Hiçbir taneye bakmadı. Kukuli yazık böyle döndü baktı.
0: Kukuli ve Pakize teyzenin dostluğunu görenler şaşkına dönüyor.
11: Alıştım, ben bundan ayrılamam. Ya o ölecek ya ben ölecek. Hangimiz ölene kadar böyle beraberim bundan.
5: Güney Afrika'da selde kaybolan iş insanına ait kalıntılar dev bir timsahın midesinde bulunmuştu. Facia dev timsahın midesinden çıkan 6 terlikle devam etti. Şimdi akıllardaki tek soru, bu terliklerde kayıp başka insanlara mı ait?
0: Selde kaybolmuş 59 yaşındaki adamın kalıntıları bir timsahın midesinde bulunmuştu. Ama facia katlandı. Çünkü dev timsahın midesinden 6 terlik de çıkmıştı. Gizemli terliklerin daha önceki kayıp vakalara ait olduğu öne sürüldü. Timsah 4,5 metre uzunluğunda, araştırmalar başladı. Gözler şimdi DNA testlerinden gelecek sonuçlarda.
5: Amasya'da nefes borusuna yiyecek kaçan genç adam panik halinde polis ekiplerine koştu. Polislerin saniyeler içinde uyguladığı Heimlich manevrası hayat kurtardı.
0: Bir anda nefessiz kaldı. Yaşamla ölüm arasındaki o anlarda yardımına polis yetişti. 23 yaşındaki Berk

Kecan Güney aracında yemek yordu. Yediği ekmek arası tavuk nefes borusuna kaçtı. Genç adam nefes almakta zorlandı, konuşamadı, panik içinde polis ekip otosuna yöneldi. Durumu fark eden ekip

0: için maaş desteği devreye giriyor. Emeklilik için en az 3600 gün prim gerekirken, sağlık nedeniyle aylık bağlanırken 1800 prim günü yeterli oluyor. İşte detaylar.
1: Sürekli olarak başkasının bakımına ihtiyaç duyuyorsa,
2: şeker hastası olsun, onlar zaten çalışamıyorlar.
1: En az %60 üzerinde iş göremezlik raporları varsa SGK'ya başvurarak emeklilik haklarını elde edebilirler.
2: Hasta olan insanlara öncelik tanınması gerekiyor.
3: Çalışmaya sağlığı el vermeyenler artık mamulen emekli olabiliyor.
1: En az 10 yıllık sigortalılık ve en az 1800 gün prim günü gerekiyor.
4: İyileşmesi güç ya da mümkün olmayan, yani kanserin tüm çeşitleri, beyin tümörleri, KOAH, Alzheimer, kalp ve böbrek yetmezliği malulen emeklilik kapsamına giriyor.
1: Erkeklerde askerlik, kadınlarda da doğum borçlanması yapabilirler.
4: Şimdi de gelelim en kritik noktaya. Özel hastanelerden alınan raporlar malulen emeklilik yolunu açmıyor. Sadece tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan raporlar geçerli sayılıyor.
1: Çalışma gücü kaybının tespitini SGK'nın sağlık kurulları yapıyor. Öncelikle en yakın SGK müdürlüğüne vatandaşlarımızın başvurması gerekiyor. Oradan sağlık kuruluna sevk ediliyor ve raporları çıktıktan sonra da bu hakkı elde edebiliyorlar.
3: Malulük aylığı bağlanan kişiler çalışmaya başladığı takdirde maaşları kesiliyor.
0: İstanbul Kağıthane'de kayınvalide dehşeti yaşandı. Kayınvalide kızını vuran damadını bıçakla öldürdü. İşte kan donduran olayın detayları.
5: Aile faciası yaşandı. Damadını bıçaklayıp öldürdü. Bir çocuk annesi Nurşin Eser, Rüzgar Eser'le boşanma aşamasındaydı. Evleri ayırmışlardı. Kadın annesine taşınmıştı. Rüzgar Eser son kez konuşmak için Kağıthane'deki adrese geldi. Yanında tabanca da vardı. Konuşma tartışmaya dönüştü. Gözü dönen adam eşini ruhsatsız silahla vurup ağır yaraladı. Araya giren kayınvalide ise damadına bıçakla saldırdı. Sağlık ekipleri geldiğinde Rüzgar Eser için yapabilecekleri bir şey yoktu. Yaralı eşi hastaneye götürüldü. Kayınvalide kendimi korumak için mecbur kaldım diyerek kendini savundu.
0: Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletteki 17 yaşındaki Ela Uslu hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen annenin "Yavrumu gösterin bana" çığlığı yürekleri dağladı.
6: Bunu da çek.
3: ...17 yaşındaki Ela bir motosiklet kazasıyla hayatını kaybetti. Geriye ise annesinin yürek yakan çığlığı kaldı.
6: Bunu da çek, onu yavaşlatın.
7: Yavrumu göster bana.
3: 17 yaşındaki iki arkadaş motosikletle yoldaydı. Ancak sürücü hakimiyetini kaybetti. Motosiklet bariyerlere çarptı.
6: Bunu da çek, onu yavaşlatın. Ben geri daha geri.
3: Çarpmanın şiddetiyle iki genç yola savruldu. Olay yerine gelen ekipler 17 yaşındaki Ela Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise yaralandı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen anne sinir krizi geçirdi.
7: Yavrumu göster bana!
3: Fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Tokat'ta yakalanan Hint şebeği maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Vatandaşların maymunla iletişimi ise yüzleri gülümsetti.
3: Beslenmesi ve sahiplenmesi yasaktı. Hint şebeği maymun Yozgat'ın köyünde yakalandı. Görenler şaştı kaldı. Orada ne işi olduğunu kimse anlamadı.
8: Abi sen de bu tarafa gel.
3: Bir vatandaş köy yolunda gidiyordu. Karşısına Hint şebeği olarak bilinen bu maymun çıktı. İkna etti, kaçmasın diye aracına bindirdi. Çevre ve doğal hayatı koruma ekipleri oradaydı. Muz getirildi. Maymunu araçtan çıkarmak için ter döküldü.
9: Isırır mı ısırır bir şey?
8: Abi sen abi.
9: Sıkıntı.
3: Sonunda maymun araçtan çıkarıldı. Kafese konuldu. Jandarma kafesteki maymuna muz verdi.
9: Alışalım.
3: Parmaklıkların arasından muzu kapan maymun afiyetle yedi, bir de su içti.
8: Abla.

0: için.
1: Hint Şebeği Maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
2: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurban satışları da hız kazandı. Kastamonu'da pazarın gözdesi 850 kiloluk Polat isimli tosun 350 bin liraya alıcı buldu.
3: Çanta çalıyor. 320'ye alıyor. Sen kaçı vereceksin? Biz bunu bölüyoruz. 40'a yapıyoruz. Abi tamam işte.
4: Kurban pazarının gözdesiydi. 340 bin liraya alıcı buldu.
5: 800-850 civarı 300 bin aldık.
4: Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurban satışları da hız kazandı.
6: Satış var var tabii ki, talep var.
4: Bu kurbanlığın ismi de Polatam 850 kilo. Kastamonu'da pazarın gözdesiydi. Hakkı Seydiyar'da Polat'ı gözüne kestirdi. Mücadele dozu yüksek bir pazarlık başladı.
3: Sen kaç alıyorsun? 320'ye alıyorum. Sen kaçı vereceksin?
4: Eşi benzeri görülmemiş pazarlıkta bir türlü orta yol bulunamadı. Kollar sakatlanma pahasına dakikalarca indirilip kaldırıldı.
3: Bunu bölüyoruz, 40'a yapıyoruz. Abi tamam işte.
4: Ve sonunda anlaşma sağlandı. Polat tam 340 bin liraya satıldı.
3: Abi tamam işte.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Anne! Anne!
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakir, Hausgeräte.
5: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
6: Her şeyin bir ideali var.
7: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
8: Her işin bir korkması var.
9: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzeti Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
10: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
11: Joy, joy, joy, joy.
12: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili Braun, Kumtel, Philips, Roborock ürünlerinde 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Ben sporcuyum. 3x20 biceps yapıyorum. Benim iyi uyumam lazım. İşte bu.
7: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.
14: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
16: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
17: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
18: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır, hep kazandırır.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isı ile aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar.

0: lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
7: Peki kuryelerimden haberi var mı?
8: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
8: Yazana haber devam ediyor. Dünyanın gözü Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerinde. Saha Expo 2026 Bakırköy'deki fuar merkezinde sergileniyor. Kıtalar arası ilk balistik füzemiz Yıldırım Han ve kurşun geçirmez zırhlar fuarın gözdesi oldu.
9: Hepsi mühendislik harikası.
10: Herkes korsun, kaçsın, kaçsın.
11: Tanklar, silahlar, füzeler. Son teknoloji, hepsi yerli ve milli.
12: Bu bizim milli ürünümüz.
10: Herkes görsün, herkes bilsin. Türkiye'nin büyüklüğünü burada görsünler.
11: Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı Saha Expo 2026 İstanbul'da kapılarını açtı.

0: Gelip görmek istedim. Ankara'dan geldim.
1: İzmir'den geliyoruz. Niye? Merak ediyoruz.
2: İşte fuarın gözdesi.
3: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi olan Yıldırım Han'ın yanındayız. Bu füze 6000 kilometre menzile sahip milli gücümüz. İşte bu füzeyi kimse durduramaz.
4: Arkasında 4 tane sıvı yakıt roket motoru mevcut. Bizim vizyonumuzun yansıması olarak burada sergiliyoruz.
0: Fuar alanı boyunca gördüğüm her şeyden gurur duydum. Bütün dünyaya bunları ispatladığımız için de çok mutluyum.
5: Madenimiz Sivas'tan Divriği'den çıkıyor. Ondan sonra Ereğli ve İstemir fabrikalarında çelik haline geliyor. Ondan sonra Manisa'da Milük tesislerinde de zırh halinde geliyor.
3: Savaş anında zırhlara kurşun isabet etti diyelim. Bakın net bir şekilde de gösterelim. Kurşun sadece ön cephede biraz gözüküyor, aşınma oldu, ancak bu zırhlar asla kurşun geçirmiyor.
5: Bundan çok daha yüksek kalibreli silahlara da dayanan bir zırh. Yani top mermisine de dayanan zırhlar bunlar. Aynı şekilde roketlere de dayanan zırhlar.
6: Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar yaylalardan sonra köyleri mesken tuttu. Gündüz saatlerinde dahi yerleşim yerlerine inen ayılar vatandaşı tedirgin etti.
7: Bir haftadır köyümüzde kendi halinde dolaşıyor bu ayı.
2: Birçok noktada görüldü. Köy halkı evden çıkmaya korkuyor.
8: Gündüzleri normalde hiç köyün içerisine girdiğini görmemiştik. Köyün bildiğiniz içinde bizim evin balkonuna kadar gelmişse her an her yerden çıkabilir.
2: Ayılar kış uykusundan uyandı. Bu ayı da belli ki açtı. Kale köyünde bir haftadır yerleşim yerlerine indi.
9: Kış uykusundan uyanan ayı vatandaşın ambar olarak kullandığı depoya büyük zarar verdi. Çatıyı sökerek büyük zarar verdi.
2: Gece saatlerinde depoyu talan etti.
9: Ambarın çatısını tamamen sökmüş, tamamen buraları kırıp bu tahtayı buradan sökmüş.
2: Gündüz saatlerinde ise okul çevresinde gezindi.
7: Ve öğrencilerimizi de koruyoruz, bahçeye salamıyoruz ayıdan kaşı kaşır diye.
2: Endişelenen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
6: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
12: Zaman kaybetmek yok.
13: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Nükleer yangının küllerinden makineler doğdu. Onların yıllardır süren insanlığı yok etme savaşı giderek şiddetlendi. Ama son savaş gelecekte olmayacak. Bu savaş burada, günümüzde olacak. Bu gece,

0: Los Angeles, 1984 gece. Saat 01:52.
1: Bu da ne? Lanet olsun. Neler oluyor? Bu da ne böyle?

0: Hey, sıra sende. Hadi.
1: Hey.
0: Yürümek için güzel bir gece ha?
2: Yürümek için güzel bir gece.
1: Yarın çamaşır günü. Temiz çamaşır kalmadı değil mi?
2: Temiz hiçbir şey kalmadı.
0: Hey, bence bu adamın birkaç tahtası eksik çocuklar.
2: Giysilerin. Onları bana ver.
0: Canın cehenneme serseri.
3: Ah!

0: Haber dostum?
1: Hey, lanet olsun, neler oluyor böyle? Oh!

0: Ey dostum, burada gerçek bir ışık gördün mü?
1: Şu adama baksana.
2: Olduğun yerde kal.
1: Adam kaçıyor.
2: Hey, sana dur dedim.
1: Sen git.
0: Hey, o pis serseri benim pantolonumu çaldı.

0: Benim motora göz kulak ol dostum.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Geciktim.
1: Ben de.
2: Bakar mısınız?

0: Aynı tabaklı.
1: Bence değil. Bence öyle. Abi,
2: dur. Yapma, çekil önümden. Dökeceksin.
3: Hayatım, bir kahve daha alabilir miyim?
1: Evet efendim.
4: Bizim sipariş
1: tamam. Hayatım, bir kahve daha alabilir miyim?
5: Ben çok pişmiş istemiştim.
6: Sanırım o benim ama ben patates söylemiyorum.
1: Çok pişmiş bifteyi o istedi. Benimki yarı pişmiş benim olacaktı. Tamam, kim alacak? Şimdi sipariş verebiliriz.
7: Peki efendim. Ah
1: tanrım. Ah, ah, ah, ah, çok çok özür dilerim. Kusura
4: bakar mısın? Şu hale bak.
1: Gerçekleri değil, değil mi?
6: İyi gidiyor evlat. Sana bahşiş vermeliyim. Bunu hak ettin.
1: Bir de şöyle düşün. Ben 100 yaşındayım ve kimin umrunda?
8: On ikilik yarı otomatik.
9: İtalyan yapımı. Pompalı ya da yarı otomatik.
8: 45'lik uzunlamlı lazer görüşlü.
9: Bunlar yeni çıktı. Yeni getirdik. İyi bir silahtır. Sadece tetiğe dokunursun, kırmızı ışık gönderir. Sonra kırmızı ışığı merminin gitmesini istediğin yere çevirirsin. Başka bir şey?
8: 40 milimetrelik uzunlamlı plazma tüfeği.
9: Ey dostum, sadece gördüklerim var.
8: 9 milimetrelik Uzi.
9: Silahtan anlıyorsun dostum. Bunlardan biriyle evini rahatça korursun. Peki hangisini alıyorsun?
8: Hepsini.
9: Bugün erken kapatabilirsin.

0: Merhaba bebeğim. Evet evet benim. Dinle, beni buradan alman gerekiyor. Motosikletim bozuldu.
1: Ne yaptın? Umurumda değil. Gelme beni. Hop.
2: Mort.
1: Dostum. Ciddi davranış
2: Mort,
1: sorunların
2: sen
1: olmalı.
2: Misin? Hala orada mısın Mort? Hadi Mort, ne yapıyorsun? Hadi tamam. Seni almaya gelmeyeceğim.

0: Ben mola veriyorum Çak. Yerime Karla bakacak.
1: Sera buraya gel, seninle ilgili. Yani sayılır.
2: Katil bir inanılmaz bir şey. Öldürdüm.
1: Buna sen de inanmayacaksın. Hadi otur,
2: değişik
1: bunu seveceksin.
2: Değişik görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda şüphelinin kesin bir tanımı yapıldı. 35 yaşındaki Sera Kanır iki çocuk annesiydi. Bugün kendi evinde vahşice öldürüldü.
1: Sen
2: diğer haberimize gelince, bugün borsadaki hisseler biraz değer kazandı.

0: sana.
1: Radyo bir ses sistemi istiyorsanız o zaman tam yerine geldiniz. Bob'un müzik aletleri dükkanı Zulveda Bulvarı 2500'de. Buffer'lar, en son dijital ve kompakt laser diskler burada. Grafik equalizer ve ses balans sistemleri sizin için her tür burada.

0: Alo.
1: Önce bluzunun düğmelerini teker teker çözeceğim.
0: Hürmet arıyor.
2: Sen kimsin?
3: Aman Tanrım. Sera?
1: Tanrım, bak Nile, çok üzgünüm. Acaba
3: Ginger'la konuşabilir miyim?
2: Tabii Mikey.
0: Sürüngen arıyor. Alo?
3: Önce bluzunun düğmelerini teker teker çözeceğim.
4: Sizi aşağılık domuzlar, ellerinizi üstüme.
5: Sakin ol. Tamam
6: dostum, tamam, sakin ol.
5: Otur.
7: Evet. Ne buldun? Ölü bir kadın. Bunu görebiliyorum. Sarah Ann Connor, sekreter, 35 yaşında. 5 metreden tam 6 el ateş edilmiş. Büyük bir tüfekle.
8: Bu işleri bilirsiniz.
7: Sayın.
8: Bu nedir?
7: İki ölü kadın. Öğleden sonra buraya gönderildiler.
8: Bununla bir ilgisi olduğuna emin misiniz?
7: İsimlere baksana Ed'e.
8: Sarah Louise Connor. Bu değil mi?
7: Hı-hı.
8: Ciddi olamazsın.
7: Basın her yerde peşimizden gelecek.
8: Tek günlük bir katil olmalı.
7: Tuhaf katillerden nefret ederim.
0: Evet. Ölümle erkeklerin hak ettiğinden iyidir.
2: Ginger Paxley'i gördün mü?
0: Hayır, onu görmedim. Mesajları kontrol ettin mi?
2: Aa, sen baktın sanıyordum.
9: Merhaba Sarah, benim
2: demek
9: anne.
2: Demek buradasın genç adam.
9: Geri döndüğün zaman beni aracım.
2: Sakıncası yok anne.
9: Hoşça kal.
10: Merhaba Sarah, Stan Morski. Bir iş çıktı ve görünüşe bakılırsa bu akşam gelemeyeceğim. Çok boş zamanım olmayacak. Bak gerçekten üzgünüm. Sonra telafi ederiz, tamam mı? Birkaç gün sonra görüşürüz.
0: Pislik. Eğer bir olsaydı sana bu şekilde davranamazdı. Tanrı aşkına, cuma akşamı.
2: Alışırım.
0: Dizlerini kıracağım.
2: Evet. En azından Paxley beni hala seviyor.
0: Tanrım. İğrenç bir şey.
2: Ben sinemaya gideceğim.
0: Tamam.
2: Bekle, sana iyi eğlenceler.
0: Eğleneceğiz. Sana da.
2: Tamam.
0: Lanet olsun Matt.

0: Efendim.
1: Tanrım.
0: Efendim.
2: Efendim bir açıklama yapalım.
0: Yüzbaşı öldürülen iki kişinin de aynı isim ve soy ismi taşıdığını biliyor muydunuz?
1: Size ne söyleyebilirim çocuklar? Yorum
0: ama,
1: yok.
0: Ama yüzbaşı evet, elimizde iki cinayet var ve yüzbaşı.
3: O kahve 2 saattir soğuk.
1: Hı hı.
3: İçinde söndürmüştüm.
1: Kıza hala ulaşamadın mı?
3: Hayır, telesekreteri çıkıyor.
1: Ekip gönder.
3: Ekip gönderdim, kapıyı açan olmadı. Yönetici de evde yokmuş.
1: Onu ara.
3: Az önce aradım.
1: Ara dedim. Ver.
3: Aynı saçmalık.
1: Şu işe bak. Lanet olası bir rehber katiliyle yüz yüzeyiz.
3: Basından nefret ediyorum. Özellikle basın toplantılarından. Nereye gidiyorsun?
1: İfade vermeye. Belki şef son anda planı değiştirir. Saat 11'de boş kalmam gerekiyor. Belki bizi arar. Evet. Nasıl görünüyorum?
3: Berbat görünüyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Yüzbaşı lütfen.
4: Cinayeti soruşturmakla yetkili kişiler bugün 2 cinayet birden işleyen adamın kimliğini henüz tespit edemediklerini bildirdiler. İki kurbanın da isim ve soy isminin aynı olması inanılmaz bir rastlantı gibi görünüyor. 2 saat önce 35 yaşındaki Sera Kanır adındaki kurban Santa Monica Parkı'nda acımasızca katledildi.
5: Kapatmayın.
4: Bundan bir gün önce de bir başka Sera Kanır isimli kadın öldürülmüştü. Polis şimdilik iki kurban arasında isimleri dışında ortak bir yanı olduğunu kabul etmiyor. Şu ana dek iki kurban arasında isimleri dışında ortak bir bağ saptanamadı. Elbette ki son gelişmeleri size duyurmaya devam edeceğiz. Diğer haberlerimize gelince, yurdun güneybatısında yağış bekleniyor.

0: Mülakat Acil Durum Servisine bağlandınız. Bütün hatlarımız doludur. Dahili numarayı biliyorsanız çevirin. Bilmiyorsanız lütfen hatta kalın.
1: Bütün birimler yerlerini bildirsin. Tamam.

0: kandırdım. Telesekreterle konuşuyorsunuz. Ama utanmayın, önemli değil. Telesekretere konuşabilirsiniz. Belki geldiğim zaman sizi arama şansım olur. Benim adım Ginger. Beni bulamazsanız Sera'yla konuşabilirsiniz.
1: Benim Sera. Ginger, evde misin? Ginger, evde misin? Peşimde biri var. Gerçekten çok korkuyorum. Hayatım, duyuyor musun?
2: Peşimde biri dolaşıyor. Ah, umarım onu atlatmışımdır. Bir an önce buraya gelip beni almanı istiyorum. Polis şu an bana ulaşamıyor. Şansımı yeniden deneyeceğim.
1: Numarayı veriyorum. 555-9175. Beni hemen ara. Yardımın gerekiyor.

0: Sera Kanur. Ben Yüzbaşı Trax Smith.
1: Bakın Yüzbaşı, lütfen beni bir başka bölüme bağlamayın lütfen.
0: Merak etmeyin, bağlamam. Şimdi sakin olun. Nerede olduğunu
1: Kokteyl
0: söyleyeyim.
1: Kokteyl adında bir bardayım.
0: Ay, yerini biliyorum. Sampiko'da. İyi misiniz acaba?
1: Evet. Ama buradan çıkamıyorum. Sanırım peşimde bir adam var.
0: Pekala, dinleyin Bayan Kanır. Şimdi çok iyi dinleyin. Halka açık bir yerdesiniz. Dışarı çıkmayın. Tuvalete bile gitmeyin. Mümkün olduğunca çabuk geleceğiz. Güvendesiniz, merak
1: Bekliyorum.
0: Etmeyin.
1: Bekliyorum.

0: Yaşamak istiyorsan benimle gel.
1: Hadi!

Burası 1L19. Bir kaza oldu. Şüpheli araç 834 7. Batı Caddesi'ne yöneldi. Hızlı gidiyor. Işıklarda durmuyor. Burada hemen bir ambulansa ihtiyacım var. Anlaşıldı mı? Hey, dur, bekle! Aa! Aa!

0: Yaralı mısın? Vuruldun mu? Bana bak, sana ne diyorsam onu yap, tamam mı? Ben söylemeden sakın hareket etme. Ben söylemeden sesini çıkarma. Anlıyor musun beni? Anladın mı beni?
1: Evet, evet, evet. Lütfen, lütfen canımı yakma.

0: buraya yardım etmeye geldim.
1: Adım Reese. Çavuş Tekkom. DN3841. Seni korumakla görevliyim. Yok edilmek üzere seçildin.
2: Burası 1L19. Olimpiyat stadının batısındayım, tamam.
3: 1L19 tamam. Bütün birimlerin dikkatini.

0: Makine mi? Robot gibi mi?
1: Robot değil. Cyborg. Yani sibernetik organizma.
0: Hayır. Kanı akıyordu.
1: Kısa bir süre için. Başını eğ.

0: Pekala dinle. Yok ediciler seçkin birimlerdir. Yarı insan yarı makinedirler. Beyinlerinde savaş komutları vardır. Mikroçiple kontrollüdürler. Silahlıdırlar. Çok dayanıklıdırlar. Ama dış kısımları canlı insan dokusuyla kaplıdır. Yani et, deri, saç, kan gibi. Hepsi de canlıdır.
1: Bak Riz, benden ne istediğini...
0: Beni dinle. Bu arabadan kurtulmalıyım. Onlardan 600 tane üretmiştik. Kolayca ayırt ediyorduk. Ama bunlar yeni. İnsana benziyor. Terliyor, nefes alıyor. Yani insanın birebir kopyası. Ayırt etmek çok zor. Onu ayırt etmeden önce harekete geçmesini bekledim.
1: Deli. Umarım olmadığımın farkındasındır. Henüz böyle bir şey üretemezler.
0: Henüz değil. Ama 40 yıl sonra üretilecekler.
1: Gelecekten geldiğini mi söylüyorsun?
0: Olası bir gelecekten. Sizin bakış açınızda nasıl anlatacağımı bilmiyorum.
1: Öyleyse sen de gelecekten geliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Cyborglar acıyı hissetmez. Ben hissederim. Sakın bir daha bunu yapma.
1: Bırak gideyim.
0: Dinle. Neden anlamıyorsun? Yok edici dışarıda bir yerlerde geziyor. Onunla pazarlık yapamazsın. Ona sebebini soramazsın. Onun duyguları yoktur. Acıları ya da korkuları da öyle. Ve hiç kimse onu durduramaz. Asla. Sen ölene dek.
1: Peki sen durdurabilir misin?
0: Bilmiyorum. Bu silahlarla bilmiyorum.

birimlere, bütün birimlere. Şüpheli araç Broadway'in 4. caddesinde park halinde. Bütün birimlerin dikkatine. Herkes şüpheli aracın bulunduğu bölgeye gitsin. Bütün birimlerin dikkatine.

0: Riz. Neden ben? Benden ne istiyor?
1: Bak, nükleer bir savaş oldu. Yani bundan birkaç yıl sonra olacak. Bütün bunlar, bu şehir, her yer, her yer yok oldu. Yok oldu. Hayatta kalanlar oldu tabii. Orada.

0: 2027'nin başına takabiliyor.
1: Yani sertifikasyon süreci bayağı uzun süren bir süreç.
0: Evet, en az 3-4 sene sürüyor.
1: Ben 6-7 diyecektim ama 3-4. İnsansızlarda 3-4.
0: Yani düşün. Sen OZAP o kadar şey. Şimdi böyle bir sürecin içinde tabii ki bu da
1: sertifikasyon sürecine girecek.
0: Sertifikasyon sürecine girecek. Ve bu süreç bir müddet devam edecek. Ve bu arada diğeri en az 20 tane yapılacaksa, diyor ya şimdi 6 tane yapıldı Sayın Bakan. Hı hı. Muhtemelen en az 14 tane daha motor yapılacak. Çünkü bir sürü problem çıkacak. O güç testlerine girecek bu testler sırasında. Onlar da kullanılmaz hale gelecek. Ve sonunda bir ürün ortaya çıkacak. Ve o ürün artık sertifikasyona tamamladıktan sonra kullanılmaya başlanacak. Şu aşamada değiliz. Bu da bitmiş bir ürün değil, onu söyleyeyim size. Yani yine kafa karışmasın. Yani yarın sabah seri üretime geçireceğimiz milli muharip uçak için F-16 motorun yerine koyacağımız bir motor olarak yarın kullanmayacağız. Bu şeyi gölgelemesin. Yapılan işi gölgelemesin.
1: Birazdan o yapılan işi de göstereceğiz. Yani bu vizyonumuzu biraz ortaya koyan bir motor.
0: Hayır, çalışmışlar.
1: Çalışmışlar şimdi, ülkenin, onların hakkını yemeyelim. Tabii.
0: Bu ülkenin savunma bakanı çıkıp bu açıklamayı yaptıktan sonra ben tartışmayı kapatırım.
1: Evet, tabii.
0: Yani bu ülkenin savunma bakanı, kardeşim ben bu motor bizim tarafından çalışılmıştır, 6 tane de ürettik demişse benim açıklamam bitmiştir. Yani niye bilmiyoruz sorusunu sormam, ben gurur duyarım. Helal olsun, ne güzel gizlemişsiniz derim. O kadar.
1: Yalnız gerçekten gizlilik çok acayip değil mi?
0: Ya ama bazı projeler şeyde de öyle. Mesela ASELSAN'ın ne kadar projesini biliyorsun?
1: Tabii yani bilmiyoruz ama önemli. Bunlar çok
0: ROKESTAN'ın ne kadarını biliyorsun?
1: Az çok Mete Erer şöyle bir yerleri gezdiğimizde bir şeyler duyuyoruz ya normalde biz. Bunları hiç duymadık.
0: Duymazsın. Ben de duymuyorum. Sen de duymazsın. Hiç kimse duymuyor.
1: Çok acayip. Evet. Ama helal olsun.
0: Ama duyulmaması gerekiyor zaten. Yani hep diyoruz ya bu ülkenin projelerinin biz yalnızca %10'unu anlatabiliyoruz.
1: Hakikaten öyle.
0: %10'unu anlatabiliyoruz.
1: Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra daha bir dolu anlatacağımız şeyler var. Saha Expo'dan, Savunma Sanayi Fuarı'ndan Türkiye'nin gururlarını anlatacağız hepsini. Ve virüs şu anda dünya alarmında. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Onu da konuşacağız, reklamlar.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
4: Peki kuryelerimden haberi var mı?
5: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
9: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
12: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
13: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
14: Ve boyama sonrası ipek.

0: yolda leslik.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu dilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Tam da leslik.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
13: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
14: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Mete Arar'la birlikteyiz ve tabii ki Savunma Sanayi Fuarı'nda izlenimlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlardan 58'i rica edelim. Makine Kimya Endüstrisi'nin yapmış olduğu Enfal 17 füzesi sergilendi. Enfal 17, Enfal suresi 17. ayet. Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptıdan esinlenerek Enfal 17 adı verilmiş oldu. Mete Arar, özellikleri nedir?
1: Ya bunun en büyük özelliği bu savaş sırasında ne gördük? Gelen kamikaze dronlara karşı etkili bir önleme sistemi geliştirememişti. Çok pahalı ne yapıyorlardı? Patriotlarla falan önlemeye çalışıyorlardı. Yani 10 bin liralık bir ürünü, 10 bin liralık diyor, evet 10 bin dolarlık bir ürünü 1,5 milyon dolarla vurmaya çalışıyorlardı. Ve ellerinde ürün kalmadı.
0: Evet.
1: Bu ise o kadar ucuz bir maliyetle vuruyor ki şeyleri, füzeleri. Yani şu anda eğer biz bunu daha önce yapmış olsaydık satış rekoru kırmıştık.
0: Değil mi? Bu savaşta tam...
1: Hayır ama zaten bu savaştan esinlenerek yapıldı şu anda. Muhtemelen de bu savaştan esinlendiği için de bol miktarda sözleşme imzalayacak şey. Şeyin özelliği şunu bir kez daha söyleyeyim. Çok ucuz bir maliyetle işte o gezen dronları veya kamikaze dronları vurmasından kaynaklanıyor. Ve bunu yapan da işte makine kimyanın kendi mühendisleri. Başka bir şey daha var. Çok çabuk doldurulabiliyor. Yani 4 tane füze ateşleniyor. Ve füzeler hemen önden tekrar içeri doldurulabiliyor. Tekrar atışa hazır hale getirilebiliyor. O da en büyük özelliklerden bir tanesi diye söylemiş. Ama en şeyi şu. Ucuz, etkin ve çok seri doldurulabilmez.
0: Süper. Hemen Aselsan'a geçelim. Şey verelim, Tufan'ı 46 gelsin. Tufan şu an Aselsan standının yıldızı. Neden yıldızı? Kamikaze insansız deniz aracı.
1: Kida.
0: Kida, evet. Kida. Çok da özelliği var ve bunun evet videosun sesini açın diyecektim tam. Bakın hedefleri de böyle alıyor. Tabii Aselsan çok acayip şeyler yaptı Mete Arar.
1: Şöyle söyleyeyim. Asal Flir 600 yapmışlar. Asal Flir 600. Demin şurada işaretledi yani.
0: Aha.
1: Şimdi Asal Flir 600'ün örneği dünyada hiç yok.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'den bile daha uzun menzilden 50 kilometreden hedefi kitleyebiliyorsunuz. Lazerle işaretleyebiliyorsunuz. Böyle bir menzil hiçbir yerde yok. O size ne sağlıyor biliyor musun? Çok daha uzun bir yerden taarruz edebilmenizi sağlıyor. Çok daha geride kalıyorsunuz ve vurabiliyorsunuz. İşte şimdi de görüyorsunuz. Özellikle Ukrayna Savaşı'nda biz ne gördük? Bu kidaların vuruş etkisini gördük değil mi? Şimdi bizimkilerin en büyük etkisine bunlar otonom olarak beraber ortak hareket ediyorlar.
0: Evet.
1: Bir yapay zeka ile manevralarına kadar, hedef seçimlerine kadar
0: sürü halinde gidebiliyorlar.
1: Sürü halinde intikal edebiliyorlar. Ve üzerindeki tahrip miktarı bir gemiyi batıracak kadar.
0: Yani kamikaze, bunun adını çizelim. Kamikaze bu.
1: Yani bunu bir daha döndürmüyoruz.
0: Evet.
1: Ya şu var, ha döndürmüyoruz dediğim şu değil. Bu gitti, kullanmadın, geri çekebilirsin.
0: Tabii.
1: Ama yani vurduğunda da bir gemiyi tamamen etkisiz hale getirebiliyor. Buradaki en önemli özelliklerden bir tanesi, bir tanesinde uydu sistemi var. Diğer üçünü, o bir tanesi dörtlü olarak hareket ediyorlar. Diğer üçünü de o ortadaki bu sistem şey yapıyor, koordine ediyor. Ve onun üzerinden bu operasyon icra edilebiliyor. Bak şimdi bu geri dönen şey sistem işte.
0: Evet. Aselsan genel
1: ve bunların hepsi hayata geçmiş ürünler. Bunlar şey değil
0: abi.
1: Bunlar hayata geçmiş ürünler.
0: Ahmet Akyol diyor ki bu yıl 400 binin üzerinde ürün teslim edeceğiz diyor.
1: 400 bin ürün, evet.
0: Yani yarım milyona gelmişler.
1: Yani farklı farklı bir sürü.
0: Evet.
1: Hava savunma sistemlerinden, İşte mühimmatlarına, gece görüşlerinden diğerlerine 400 bin ürün arkadaşlar. Az bir şey değil yani.
0: Ya müthiş rakamı duyunca ben...
1: Ve Aselsan şu anda dünyanın zirvesine doğru tırmanıyor. Dünyanın zirvesine doğru. Bakın bakalım Aselsan'ın şu andaki yani büyüklüğü dünyada kaçıncı sıraya geldi? En son İsrail'in o büyük bir tane şirketi, evet, var, meşhur. Onu geçti. Yani, yani ilk 10'a oturmak üzere. Dünyanın en büyük ilk 10 savunma şirketinden bir tanesi olmak ne demek ya?
0: Tabii çok büyük.
1: Cirosal anlamda ve borsa kurumsal, değeri olarak.
0: Evet, çok iyi bir şey.
1: Ya bu o kadar büyük bir şey ki ya. Hikayeye bakabilir misiniz ya? Borsa değeri olarak dünyanın en büyük şirketi oluyorsunuz ya.
0: 49'u verelim. Baykar'ın standına hemen bir bakalım. Baykar'da da sivrisinek vardı mesela. K2 Mart ayında tanıtılmıştı. Burada görmüş olduk
1: elimizde
0: hep birlikte.
1: Elimizde şey var mı? Selçuk Bey'in bu konuda bir konuşması var. Hani Selçuk Bey şey diyor ya.
0: Zannedersem şu anda.
1: Şey diyor ya. Hani bunları anlatıyor. İlk anlatırken.
0: Evet.
1: Ilk şu kadar önden gidecek, arkasından bu kadar gelecek. Onun arkasında bu kadarlık sistem olacak. Bine yakın bir sistemin aynı anda hareket ettiğini düşün. İşte önde başka
0: şu
1: bir
0: sivrisinek
1: sistem.
0: Şu sivrisinek,
1: bakın şu. Bu sivrisinek, evet.
0: Mesela bir gelsenize.
1: Bu mızrak. Bu mızrak.
0: Ha, bu şu sivrisinek de durdurabilir miyiz? Ya şu platform, yani ne önemi var Mete Erer böyle olmasının? İstediğin yerden fırlatabiliyorsun.
1: Tabii, istediğin yerden fırlatabiliyorsun.
0: Yani bir pist gerekmiyor.
1: Aynen. Bu bir arabanın üzerinden bir şeyin üzerinden herhangi bir şey pick-up üzerinden hareket ederken bunu kullanabiliyorsunuz ve bunun üzerine fırlatabiliyorsunuz.
0: Bakın burada fotoğrafı da vermişler. Hani sürü şeklinde bunu hep birlikte yapay zekayla kontrollü bir şekilde
1: götürebiliyorsunuz. Tabii sivrisineğin menzili daha düşük. Diğerinin mızrağınki 1000 kilometre.
0: Mızrağınki onun abisi. Yani mızrak onun abisi.
1: Evet. Şey ise K2 ise 2000 kilometre.
0: K2'yi görelim ya. K2 bayağı büyük bir değil
1: yaklaşık mi? Yani ama şeyden de ana platform olarak elindeki üründen kullanıyor. Zaten en büyük amaçlarından bir tanesi o.
0: Evet, K2.
1: Yani TB3 boyutlarında, TB2 boyutlarında bir sistem. Onun üzerini değiştirerek yapıyor zaten. Aslında en büyük amaçlardan bir tanesi, ürünün üzerinde oynuyorsunuz. Bakın, ürünün üzerine oynuyorsunuz.
0: Bu da kamikaze, tamam. Bu da yapay zekalı, otonom
1: şekilde
0: gidiyor.
1: Ve üzerinde ne kadarlık bir güç var? 200 kilogramlık patlayıcı taşıyor.
0: Evet, rakam çok güzel.
1: 200 kilogramlık bir kamikaze, yani korkucu bir şey.
0: Yani bu kamikazenin ötesinde gibi. Ya tamamen
1: bu
0: yok eder.
1: Biliyor musun? Yani İran'ın kamikazesinin neredeyse kat ve kat üstünde bir patlayıcıyla saldırıyorsunuz.
0: Şahitlerin.
1: Ha bak, o ne kadar büyük etki yapıyordu?
0: Evet.
1: Yıkıcı etkisini hatırlıyor musun? Onun kat ve kat üstündeki bir patlayıcıyla hareket ediyorsunuz.
0: Ki şahit mesela Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da kullanılıyor, değil mi? Orada da çok
1: iki
0: büyük etkisi var.
1: İki tarafta da kullanılıyor. Bir de bu İran Savaşı'nda en fazla Birleşik Amerika'ya atılan sistem yine o sistem.
0: Yine oydu, şahit. Öyle bu şahitten söyleyeyim. De çok daha etkili. Burada atlamayayım herhangi bir şey, o yüzden bakıyorum. Kılıç ve tufanı verdik mi? 53'ü verdik mi? Sivrisineği tekrar veririz. Ya bir de sarsılmaza uğrayalım mı? Sarbotların son halini tabii. Görelim. 56'yı verelim. Sarsılmaz standında da yeni nesil Sarbot L1 vardı. Şimdi biz Sarbotları ilk geçen yıl hatta oradan canlı yayın yapmıştık. Sarsılmaz standından yapmıştık. Sarbotları bayağı bir daha da bir karizmatik hale getirmişler Mete Erer.
1: Tabii üzerindeki silah sistemleri de değiştirdiler. Ona göre uygun silah sistemleri monte ettiler, öyle söyleyeyim size.
0: Evet, yani tipi falan da değişmiş. Çok daha farklı. Bütün engebeli arazilerde, her yerde Sarbot yeni sürümüyle karşımıza çıkmış.
1: Ya burada
0: çıkmış.
1: Sorun şu. Mesela bunları çok küçümsüyorlar. Çin ordusu artık bunları sürü olarak hareket ettiriyor.
0: Evet.
1: Yani şey gibi düşün. Böyle uzay filmleri gibi. Bunlar bir asimetrik olarak giriyorlar. Bütün ev aramaları falan bunlar yapıyorlar. Yani önden onlar giriyorlar önce.
0: Amerikan filmi gibi geliyor bize ama...
1: Yok, bunu en aktif kullanan ülke şu anda Çin. Hmm. Yani bu tür sistemleri ve ordusuna aktif olarak şu anda bunları monte etti, öyle söyleyeyim sana. Yani Çin bu anlamda öncü bir ülke. Bunun arkasında kalmıyoruz, öyle söyleyeyim ben size.
0: Evet. Ve sarsılmazın bir diğer görüntümüz vardı. O kaçtı arkadaşlar, bir bakın. Tabii orada altın namlulu Kaan uçağında kullanılacak top atış sistemi.
1: Gatling.
0: Aslında geçen sene mesela biz oradayken göstermiştik ama Kaan uçağını tam söyleyememiştik zannedersem. Sözleşme mi imzalanmamıştı?
1: Evet.
0: Hatırlamıyorum, öyle bir şey vardı. Ama artık söyleyebiliyoruz, değil mi?
1: Yani sen konuşmuşsun.
0: Evet,
1: söyleyebiliyoruz. Zaten söyledi zaten. Zaten hani söyleyebiliyor muyuz?
0: Artık söyledik
1: gitti. Zaten çok tatlısın. Söyleyebiliyoruz lafı çok ilginç.
0: Doğru. Arkadaşlar o kaçtı onu... Evet. Verin onu, verin. Evet. TR Mekatronik'le beraber yapmışlardı. Ha, bu. Ya sesi alabilirsiniz. Sesi alabilirsiniz. 6. Bu şeyde mesela Atak helikopterinde kullanılan, zaten beraber.
1: Tabii onu kullanmıştık.
0: Bizzat yerinde kullanmıştık, denemiştik. Sarsılmaz'ı da tebrik ediyoruz. Artık Kaan uçağı bu çok özel mühimmatla.
1: TUSAŞ'la beraber ortak bir şirketleri var.
0: TR Mekatronik.
1: TR Mekatronik. O TUSAŞ'la üretilen bütün kullanılan bu şekildeki sistemleri beraber üretiyorlar, beraber geliştiriyorlar. Ve bu anlamda da ambargoların tamamını ezip geçiyoruz. Öyle söyleyeyim.
0: Evet, evet. Sarsılmaz ekibine de selam olsun. Müthiş işler başarıyorlar. 61'i verelim. Neşter çok konuşuldu Mete Erer. Saha Expo'nun en çok konuşulanlarından biri. Roketsan üretti. Suikast füzesi. Bu kez farklı. Farkı ne Mete Erer?
1: Bunda patlayıcı yok.
0: Evet.
1: Ne var? Hani tabiri caizse ustura var.
0: Evet.
1: Ustura var. Bu bir sistem olarak bir tane aracı takip ediyor. İçinde teröristler var.
0: Yakın
1: öyle söyleyeyim. Ama araba şehrin içine hareket ediyor. Vurmak zorundasınız.
0: Patlama olmasın istiyorsunuz.
1: Patlama olmasın istiyorsunuz. İkincil bir zayiatın oluşmasını istemiyorsunuz. Bu direkt araca o hızla geldiğinde, vurduğunda buradaki bütün usturalar zaten patlama olmadan içerideki teröristleri etkisiz hale getiriyor.
0: Onlar roket sana bunu açıkladı. Ben ilk şey dedim. Valla 40 yıl düşünsem aklıma gelmez şu dedim.
1: Ama bunun Ninja diye bir bombası var şeyin. Ninja bombası diye geçiyor bu Amerikalıların. Ve bu tip bomba çok fazla yok. Şunu gösteriyor. Türkiye'nin terörle mücadelede etkin olarak elindeki bütün argümanları arttırdığını gösteriyor. Mesela Ninja bombası birçok ülkede yok. Bir tek Amerika'dan sonra NATO ülkeleri içinde geliştirenlerden bir tanesi biziz. Bu normalde böyle açık gitmiyor. Bu katlanır bir şekilde. Atıldıktan sonra bu devre. Yani yoksa yani sistem böyle açık bir şekilde durmuyor yani, evet. Öyle söyleyeyim. Yani.
0: Savunma Sanayi Başkan Yardımcımızla konuştum orada. O ilginç bir istatistik verdi. Yani ihracatın %55'i NATO üyesi ülkelere yapıyor.
1: %56'sı.
0: 56 mı?
1: 56.
0: Yani algışıdır ya. Hani
1: NATO ve Avrupa ülkelerine.
0: Afrika'ya daha çok yapıyoruzdur algısı var ya.
1: Yok.
0: Çok iyi bir şey bu NATO üyesi ülkelerine.
1: NATO ve Avrupa ülkelerine %56. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana. En çok savunma ve havacılık ürünü sattığımız ülke sence hangisi?
0: Hangisi?
1: Amerika Birleşik Devletleri. Çok ilginç değil mi?
0: İlginç bir bilgi. Evet.
1: Bu gizli değil ama. Doğru. Bizim en fazla sattığımız ülke Amerika Birleşik Devletleri savunma ve havacılık. Yani Boeing'e parça satıyoruz. Diğer ülkelerin işte motor parçalarını üretiyoruz.
0: Silahları
1: veriyoruz zaten. Motor parçaları üretiyoruz. İşte Canik'ti, Sarsılmaz'dı, birçok sistem oraya gidiyor. Ne satıyoruz? 155'lik topları, mühimmatlarını evet. Oraya satıyoruz. Fabrikalar kuran fabrikalarımız var. Onlar gidip o ülkede fabrika kurmaya başladılar. Şimdi bir yere daha doğru gidiyoruz. Tersane, Türkiye'de tersanelerde gemi yaptırmaya başlayacaklar.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Türkiye'deki tersanelerdeki gemi, kendi gemilerini Türkiye'deki tersanede yapmaya başlayacaklar. Çünkü Türk tersanelerinin gücünü biliyorlar artık.
0: 60'ı verelim. Tayfun Blok 4'ten bahsetmeden olmaz. Yine Roketsan'ın Lancer'le birlikte ilk kez sağ 2026'da sergilendi. Onun da denemelerine az kaldı değil mi Mete Erer, Tayfun Blok 4'ün?
1: Valla ilk atılacaklardan bir tanesi bu. Daha sonra gezginler, mezginler, seyir füzelerimiz var. Hepsi sırada bekliyor şu anda.
0: Evet.
1: Hepsi şey diyorlar yani. Somali'deki şey bitse, ben konuşuyorum yetkililerle. Bir an önce bitse de bunların bütün testlerini tamamlayabilsek. Biz de bekliyoruz. Yani oradaki balıklarla ilgili sorun olmaz diye de artık umut ediyoruz yani.
0: Altay tankını da verelim arkadaşlar. 44. Durum ne Altay tankında Mete Erer?
1: Altay tankı üretildi zaten. Yani üretilmeye devam ediyor. Altay tankının fabrikası aynı zamanda diğer tankların modernizasyonlarını da yapıyor. Yeni tip unsurları da yapıyor. Burada gördüğünüz yeni Altay dediğimiz Altay. Bu seri üretim bandından çıkan Altay arkadaşlar.
0: Seri üretim bandı, altını çiziyoruz.
1: Seri üretim bandından çıkan bir. Ha şimdi bazen arkadaşlar şunu söylüyorlar. Abi burası 96 tane hani yapıyordu. Biz niye bu sene bu kadar yapıyoruz? Arkadaşlar, kara kuvvetleri sipariş verdiği kadar üretir. Yani ne yapacak adam? Kara kuvvetleri sipariş vermeden üretip kenara mı koyacak?
0: Yani
1: o sipariş ne kadar veriyorsa o kadar yapıyor. Bu seneki sipariş belli. O sipariş kadar da sene sonunda bu işi tamamlamış olacaklar. Ama fabrika full çalışıyor, onu söyleyeyim ben size. Çünkü diğer modernizasyon, Leopard tankını falan modernizasyonu falan orada yapılıyor arkadaşlar. O yüzden bir sorun yok. Yani yalnızca Altay üretmiyor. O koca fabrika yalnızca Altay üretmiyor. Yakından gördün mü? Gittin mi yanına?
0: Yok.
1: Yani çok şık bir tank yapmışlar yani. yani eskiye göre biraz daha değişiklikler var. Öyle şey değil. Hani birebir değil ama çok değişiklik var üzerinde. Ve onu da hissediyorsunuz yani. Onu söyleyeyim size. Ben yanına gittim. Eskisinden daha çok beğendim, öyle söyleyeyim. Aynen öyle.
0: 65'i verelim. Barkan'ı da söylemeden geçmeyelim ya. Barkan'ı da görelim. Evet. Havelsan'ın İKA'sı, insansız kara aracı Barkan da yine saha Expo'daydı.
1: Boyut değiştirdi o da. Biraz daha büyüdü, biraz daha kaslandı.
0: 70'i de verin. 70 de Barkan. Kaslandı değil mi Mete Erer? Öyle kaslandı. Denir hani. Evet. Daha bir kaslandı. Havelsan'a da
1: ya neden
0: selam
1: önemli
0: olsun.
1: Bu? Artık insansız sistemler savaş alanında, cephe hattında yer kazanmaya başladılar. Ukrayna, Rusya'dan toprak aldı insansız sistemlerle. İlk defa.
0: Doğru, evet.
1: Yani o yüzden bunları böyle çok küçümseyen arkadaşlar olabilir. Bunlar artık savaşın gerçeği arkadaşlar. Bunlarsız kazanmanız mümkün değil. Bunlarsız kazanmanız mümkün değil. Yani insansız sistemin karası, havası, denizi, su altı beraber olmak zorunda. Kara unsurları da mecbur olmak zorunda. Çünkü artık savaş meydanlarda yapılmıyor. Yani o büyük meydan savaşları yapılmıyor. Artık savaşlar şehrin içine girmiş durumda.
0: Kesinlikle. Şehrin meskun mahallede müthiş bir şey ya.
1: Tabii canım. Tabii
0: müthiş
1: canım,
0: bir şey.
1: Tabii, aynen.
0: Bir röportajımızı verelim. Yıldırım Han, Nilüfer Kuzulu Ar-Ge müdürüyle röportajımızı verelim. Ama bizi de ekranda kalalım Murat'cığım. Sonra şu virüsü konuşacağız. Bir gelsin bakalım. Yıldırım Han'ın yanındaydık. Ar-Ge müdürüyle de konuşmuş olduk. Buyurun efendim.

0: İşte o çok konuşulan 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han ve Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu hocamız bizlerle beraber. Hocam tebrik ediyoruz. Peki. Nasıl gelişti?
1: Şimdi süreç şöyle gelişti. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezimiz çok uzun yıllardır zaten birçok çalışma gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 yıldır da bu füzenin küçük parçaların, her bir parçasının hem çalışmalarını, hem kalifikasyonunu, hem sertifikasyonu ile ilgili bir sürü çalışma yaptık. Sonunda bu işin en zor kısmı olan yakıt kısmının seri üretimini ve depolamasını başardıktan sonra da zaten birleştirmek kaldı geriye. Çünkü roket motorlarımızın testlerini daha önce yapmıştık ve onaylamış, kontrollerini gerçekleştirdik, kalifikasyonu bitirmiştik. Gazabın tabii ki içerisindeki dolgu malzemesinin çok fazla, çok daha üstünde bir malzeme var bunun üzerinde. 3 tona yakın aslında bunun içerisindeki dolgu malzemesi. Dolayısıyla da çok büyük bir etkisi olacaktır. Yakıt tankları içerisinde UDMH ve azot tetroksitten oluşan bir yakıtı var bu ürünün. Atmosfer altında 9 Mach'ken hızı, atmosfer dışında 25 Mach olarak çıkıyor. Sadece bu iki yakıtı kullanarak çalıştıracağız. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum.
0: Bugüne kadar hiç duymadık. Şimdi Tayfun'dan daha büyüğünü biz evet olabilir diyorduk ama çalışmalara dair bir şey duymamıştık.
1: Tabii ki yani Ar-Ge çok gizli olması da gereken bir şey. Yani herkesin de bilmemesi gereken bir şey belki. Yani bittikten sonra, ürün çıktıktan sonra ortaya çıkarmak hani ürünün güvenliği açısından da belki önemli. Bilemiyoruz orasını. Ama biz tabii yani gazabı da kimse duymamıştı. Nüfuz edici bombayı da kimse duymamıştı biz sahaya gelene kadar. Ama oysa ki onların da tarihleri daha eskiydi yani imalat tarihleri ve kalifikasyon tarihleri.
0: Tabii emsallerine göre hızının da daha fazla olduğunu görüyoruz.
1: Yakıtından kaynaklı. Aynen.
0: Türkiye açısından hocam Yıldırım Han'ın artık yapılmış olması nasıl bir ufuk açacak?
1: Ya şöyle bir ufuk açacak. Biz Milli Savunma Bakanlığı olarak bir vizyon ortaya koyuyoruz. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları olan sistemlerle ilgili burada vizyonumuzla ilgili bazı değerler sunuyoruz. Umarım bu anlamda faydalı oluruz diye düşünüyoruz.
0: Hocam tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Türk milleti adına biz burada biraz elçi olmuş olalım. Bizi izleyenler burada gurur duyanlar, mutlu olanlar olacak. Hepsi adına sizi tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz de teşekkür
1: ederiz.

0: Evet. Tekrar MSB Ar-Ge'ye de selam olsun diyelim. Ve 76'ya geçelim, şu virüs olayına bir göz atalım. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Dünya Sağlık Örgütü'nden bugün sıcak bir açıklama geldi. Arjantin'den gelen Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 5 yolcuda hanta virüs tespit edildi. Ruhi Çenedi biliyordur herhalde çoğu kişi. 18 milyon zannedersem takipçisi var YouTube'da. Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından biri o gemideydi. Dünyanın en uzak noktalarından birine gitmek için o gemiye binmişti. O oradayken
1: Şansa
0: yolculardan
1: bak.
0: biri ölüyor.
1: Şansa bak.
0: Evet. Bu da çok acayip bir şey.
1: Ya şey gibi benim hani bir yerde olup rehine kurtarma operasyonuna şahit olmam gibi bir şey bu ya. Hoca bu konuda uzman ve onun bulunduğu gemide mi bu olay
0: Hayır.
1: gerçekleşiyor? Şansa bak ha.
0: Orada da çok farklı komplo teorileri vardı, oraya girmeyeyim.
1: Ya, o mu yaptı diyorsun
0: Hayır,
1: sen?
0: o mu yaptı demiyorum. Ruhi de şimdi gördüm geçen gün bir yerde. Yani çok tatlış bir çocuk. Ama onun orada oluyor olması, bu kadar çok takipçisi ve dünyada çok takip edilen biri, sadece
1: Hayır ben
0: Türkiye'de
1: şeyi
0: değil belki
1: anlamadım.
0: de.
1: Komployu da söyle bari. Ne diyorlar peki?
0: Yani sanki özellikle Ruhi'yi seçmişler. Oraya koymuşlar bir
1: Ya
0: YouTuber'ı.
1: ölsün diye mi yapmışlar?
0: Hayır,
1: Öyle
0: ölsün
1: mi diyor?
0: diye değil.
1: Suikast mı yani?
0: Ya bunun daha çok haber olması açısından bence Ruhi önemli biri.
1: Hante virüsünün
0: Dünyada inanılmaz takipçisi var.
1: 18 milyon.
0: Türkiye'de 18 milyon zannedersem sadece.
1: Vay be.
0: Onun farklı farklı dillerde kanalları var.
1: Vay be.
0: Tabii bu komplo teorisi. Ben oraya girmiyorum. Ruhi'yi gördüm, öyle bir çocuğa benzemiyor. 77'yi verelim. Virüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayacağı söylendi. Şimdi bunu söyleyince ben şöyle bir durdum. Neden? Ruhi Çenet Türkiye'ye dönmüş ve bir düğüne gitmiş. Annesiyle de fotoğraf atmış. Şimdi 6 haftaysa kuluçka, orada
1: Sen
0: bir
1: de onu
0: sıkıntı
1: gördün.
0: olabilir.
1: Sen de onu gördün.
0: Evet, yani
1: Döndükten sonra mı gördün?
0: döndükten sonra gördüm. Umarız öyle bir sıkıntı yaşanmaz.
1: Hayır, sen de beni mi programa ilk uzun
0: Yok,
1: zamandan
0: ben
1: beri
0: görmedim Ruhi'yi. Yok yok, görmedim
1: Hayır, uzun
0: görmedim.
1: zamandan
0: Aynen.
1: beri çağırmadın.
0: Aynen.
1: Gördükten, dokunduktan sonra beni mi çağırdın? Diyecektim.
0: Yok yok, görmedim görmedim. 78'i verelim. DSEO tarafından bilgilendirilen 12 tane ülke var bu konu hakkında. Tabii Ruhi de Türk vatandaşı olunca Türkiye, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Amerika, İngiltere, İsviçre, İsveç, Singapur bilgilendirildi özellikle. 79'u verelim. Hollanda'da bir kabin memuru hafif semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Kabin memuru hanta virüsten ölen kadınla temas halindeydi.
1: Yani bu hanta virüsü nedir? Onu anlatsana. Ben mesela ben inan hanta virüsü deyince anlamadım. Ne
0: Yani
1: nedir?
0: kemirgenlerden yayılan bir virüs olduğunu
1: Tamam, ne
0: biliyoruz ve
1: oluyor?
0: çok hızlı ilerliyor.
1: Ne
0: Yine
1: yapıyor?
0: klasik, hani koronavirüste gördüğünüz semptomlarla başlıyor. Ama bu sefer öldürücülüğü %40 diyorlar. Koronavirüsün %1'di. Ama %40 açıklanmasının sebebi muhtemelen şu: daha az kişi de görüldü. Görülenlerin yarısına yakınını öldürmüş. %40. Çok yüksek bir oran. Ama
1: Teşekkür.
0: çok az kişi de
1: Çok
0: görüldüğü için
1: teşekkür ederim
0: muhtemelen.
1: diye bu hani yani
0: Korkutmayayım.
1: hayır
0: %40
1: bir
0: diyorum.
1: tek hani bu eksikti. Allah razı
0: Evet, şimdi
1: olsun.
0: onu soracağım sana Meteor. Yani hani tüm bunlar olurken yeniden öyle bir kapanma olsa, dünya ekonomisi, dünya şartları, yani bir kere daha olur mu böyle bir şey?
1: Yani hani bir şey diyor
0: 81'i
1: ya hani
0: verelim.
1: bir şey diyor ya öyle bir şanssız dönemde geldik kaldık ki yani şey uzaylılar işgale gelse hiç şaşırmam yemin ederim. Bir o kaldı
0: Bir o
1: çünkü.
0: kaldı.
1: Bir o kaldı. Uzaylıların gelmemesi kaldı.
0: Şu
1: Sizin
0: grafiğini...
1: seninkilerin bir komplo teorisinden bir kısmı da uzaylıların geldiğini söylüyor değil mi?
0: Trump bile uzaylılar geliyor diyor. Yakında açıklıyor. Galiba zannedersem bu hafta yeni belgeler açıklayacaklar.
1: Uzaylıların geldiğini.
0: Uzaylılarla ilgili.
1: Teşekkür
0: Geldiğine
1: ederim.
0: benim uzaylılarla ilgili dedi ama bakalım.
1: Tamam.
0: Şimdi 6 Mayıs 2026 itibariyle diye notunu düştük. 8 şüpheli vaka vardı. 3 kişi hayatını kaybetti. 3 yolcu tahliye edildi. Kemirgenlerden bulaşıyor. İşte kurumuş dışkı, idrar salyalarından, nadiren kemirgen tarafından ısırılmayla oluyor. Semptomlar klasik COVID'e benziyor şu yukarıdakiler. Ateş yine, yorgunluk, kas ağrısı. Hani COVID'deyken de kas ağrısı çok vardı. Ama ağır vakalarda böbrek yetmezliğine, solunum yetmezliğine, iç kanamaya gidiyor ve ölüme sebep oluyor. 1 Nisan'da
1: Peki ilacı var mı bunun?

0: Bildiğim kadarıyla şu an yok. Covid'in de yoktu biliyorsunuz. Hani 8-10 tane ilaç verdiler. Karma bir şey, ilaç verdiler. Ne verdikleri de belli değildi. Aşısı da yok şu anda bunun. MV Hondius isimli yolcu gemisi Arjantin'den Cabo Verde'ye hareket etti. Ve o harekette işte zannedersem Ruhi de buradaydı herhalde. 3 Mayıs gemi Cabo Verde'ye demirledi. 3 hasta tahliye edildi.
1: Yani senin yüzünden şu anda Ruhi Bey ile temas olundaki herkes herhalde muhtemelen tabii, uyumayacak.
0: Sıkıntı da yani 6 hafta DSV 6 hafta açıklayınca o sıkıntı bence. Uzun bir kuluçka süresiymiş.
1: Bir de düğünü söyledi.
0: Düğüne gitmiş.
1: Bir de düğündekilerin her biri şu anda nasıl panik halindedir biliyor musun?
0: Ama umarım o eski bir fotoğraftır diye düşünüyorum. Umarım.
1: Ne taraftır?
0: Eski bir fotoğraftır diye düşünüyorum. Ben öyle gördüm yani fotoğraf mı gördüm? Ruhi'nin düğüne gittiğine dair. Umarım eski bir fotoğraftır, yeni değildir. Umarım o karantinadadır şu anda.
1: Emin misin?
0: Bir araştırmak lazım. Ama hani DSÖ'nün 12 ülkeyi bilgilendirdiğini, birinde Türkiye olduğunu notunu düşelim. Umarız böyle bir şey yaşanmaz, gelmez. Ama bugün acil bir şekilde toplandı Dünya Sağlık Örgütü ve bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldılar. Hatta biri, başkan yardımcısı dedi ki bu virüs diğerlerine benzemiyor dedi.
1: Onu her defasında söylüyor artık herhalde. Yemin ediyorum yeter yani.
0: Yeter
1: yani.
0: Vallahi. Evet.
1: Yeter yani her defasında bu öbüründen daha da yüksek, bu öbürü daha da yüksek. En son zombi olup gideceğiz yani yemin ediyorum.
0: Hatırlasana mesela.
1: Oraya doğru gidiyoruz
0: COVID'in
1: hep beraber.
0: Alfası vardı, omegası vardı hani. Hı-hı. Diyorlardı ki bu ondan daha fazla. Ya ben bu stüdyoda şunu dediğimizi biliyorum. Bir uzman açıklamış. Hani 1-2 metreye geçtim. Covid 20 metreden bulaşıyor diye demeci vardı. Biz burada vermiştik artık. O dönemde de zaten işin suyunu çıkarmışlardı. Umarız öyle bir süreç yaşanmaz.
1: Allah hepimize sabırlar versin. Hani bir krizin üstüne bir kriz. Tam kafamızı kaldırıyoruz diyoruz. Başka bir kriz. Bir daha kriz. Bir daha kriz. Allah hepimize sabırlar versin
0: amin,
1: diyorum.
0: Yani, amin.
1: Yemin ediyorum. Yani şunlar bir yüksek de bir rahatlasak, şöyle bir huzura kavuşsa. Bütün dünya.
0: Keşke.
1: Hepimiz kavuşsak. Yani deli liderlerden vazgeçtim. Deli hastalıklar. Bir de şimdi diyorsun ki hanta.
0: Evet. Meteor'a çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Son İki verdiğim yani. Bilgiler için de hiç teşekkür etmeyeceğim sana.
0: Korkacak şuradan, bir şey yok şu
1: şuradan
0: anda.
1: Ay ondan değil. Şu an evime huzurla gitmeyeceğim. Bir de hanta virüsüyle kafamı karıştırarak çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür. Bu arada Meteor'un YouTube kanalını takip edin. Her gün canlı yayın yapıyor Meteor hemen hemen. Özellikle hafta içleri.
1: İnşallah.
0: Takip edin. Tertemiz bilgiye de kavuşmuş olursunuz.
1: Diyelim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Çağırdığımız için de.
0: Her zaman. Haftaya salı akşamı yine 23.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Nükleer yangının küllerinden makineler doğdu. Onların yıllardır süren insanlığı yok etme savaşı giderek şiddetlendi. Ama son savaş gelecekte olmayacak. Bu savaş burada, günümüzde olacak. Bu gece,

0: Hey, sıra sende. Hadi.
1: Hey.
0: Yürümek için güzel bir gece ha?
2: Yürümek için güzel bir gece.
1: Yarın çamaşır günü. Temiz çamaşır kalmadı değil mi?
2: Temiz hiçbir şey kalmadı.
0: Hey, bence bu adamın birkaç tahtası eksik çocuklar.
2: Giysilerin. Onları bana ver.
0: Canın cehenneme serseri.
3: Ah!

0: Ne haber dostum?
1: Hey, lanet olsun, neler oluyor böyle? Oh!

0: Ey dostum, burada gerçek bir ışık gördün mü?
1: Şu adama baksana.
2: Olduğun yerde kal.
1: Adam kaçıyor.
2: Hey, sana dur dedim.
1: Sen git.
0: Hey, o pis serseri benim pantolonumu çaldı.

0: Hangi gündeyiz? Çabuk söyle.
1: Mayıs 12. Perşembe.
0: Hangi yıl?
1: Ne?

0: Benim motora göz kulak ol dostum.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Geciktim.
1: Ben de.
2: Bakar mısınız?

0: Aynı tabakla.
1: Bence değil. Bence öyle. Tamam,
2: dur. Yapma, çekil önümden. Dökeceksin.
3: Hayatım, bir kahve daha alabilir miyim?
1: Evet efendim.
4: Bizim siparişler.
1: Tamam. Hayatım, bir kahve daha alabilir miyim?
5: Ben çok pişmiş istemiştim.
6: Sanırım o benim ama ben patates söylemiyorum.
1: Çok pişmiş bifteyi o istedi. Benimki yarı pişmiş benim olacaktı. Tamam, kim alacak? Şimdi sipariş verebiliriz.
7: Peki efendim.
1: Ah, Tanrım. Ah, çok çok özür dilerim.
4: Size bakar mısın? Şu hale bak.
1: Gerçekleri değil, değil mi?
6: İyi gidiyor evlat. Sana bahşiş vermeliyim. Bunu hak ettin.
1: Bir de şöyle düşün, ben 100 yaşındayım ve kimin umrunda?
8: On ikilik yarı otomatik.
9: İtalyan yapımı. Pompalı ya da yarı otomatik.
8: 45'lik uzun namlulu lazer görüşlü.
9: Bunlar yeni çıktı. Yeni getirdik. İyi bir silahtır. Sadece tetiğe dokunursun, kırmızı ışık gönderir. Sonra kırmızı ışığı merminin gitmesini istediğin yere çevirirsin. Başka bir şey?
8: 40 milimetrelik uzun namlulu plazma tüfeği.
9: Hey dostum, sadece gördüklerim var.
8: 9 milimetrelik Uzi.

0: Silahtan anlıyorsun dostum. Bunlardan biriyle evini rahatça korursun. Peki hangisini alıyorsun?
1: Hepsini.
0: Bugün erken kapatabilirim. Tabancalar için 15 gün beklemen gerekecek ama tüfekleri şimdi götürebilirsin. Bunu yapamazsın.
1: Yaparım.

0: Merhaba bebeğim. Evet evet benim. Dinle, beni buradan alman gerekiyor. Motosikletim bozuldu.
1: Ne yaptın? Umurumda değil. Gelme beni. Hop.
2: Mort.
1: Dostum. Ciddi davranış
2: Mort,
1: sorunların
2: sen
1: olmalı.
2: Sen hala orada mısın Mort? Hadi Mort, ne yapıyorsun? Hadi tamam. Seni almaya gelmeyeceğim.

0: Ben mola veriyorum Çak. Yerime Karla bakacak.
1: Sara buraya gel, seninle ilgili yani sayılır.
2: Katil bir inanılmaz bir şey. Öldürdüm.
1: Buna sen de inanmayacaksın. Hadi otur.
2: Değişik
1: bunu seveceksin.
2: Değişik görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda şüphelinin kesin bir tanımı yapıldı. 35 yaşındaki Sara Kanır iki çocuk annesiydi. Bugün kendi evinde vahşice öldürüldü.
1: Sen
2: diğer haberimize gelince. Bugün borsadaki hisseler biraz değer kazandı.

Radyo bir ses sistemi istiyorsanız o zaman tam yerine geldiniz. Obon Müzik Aletleri Dükkanı Zubeda Bulvarı 2500'de. Buffer'lar, en son dijital ve kompakt lazer diskler burada. Grafik equalizer ve ses balans sistemleri sizin için her tür burada.

0: Alo.
1: Önce bluzunun düğmelerini teker teker çözeceğim.
0: Hürmet arıyor.
2: Sen kimsin?
3: Aman Tanrım. Sera?
1: Tanrım, bak Nile, çok üzgünüm. Acaba
3: Ginger'la konuşabilir miyim?
0: Tabii Mikey. Sürüngen arıyor. Alo?
3: Önce bluzunun düğmelerini teker teker çözeceğim.
4: Sizi aşağılık domuzlar, ellerinizi üstümde.
5: Sakin ol. Sakin ol. Tamam
6: dostum, tamam, sakin ol.
5: Otur.
7: Evet. Ne buldun? Ölü bir kadın. Bunu görebiliyorum. Sarah Ann Connor, sekreter, 35 yaşında. 5 metreden tam 6 el ateş edilmiş. Büyük bir tüfekle.
8: Bu işleri bilirsiniz.
7: Sahi mi?
8: Bu nedir?
7: İki ölü kadın. Öğleden sonra buraya gönderildiler.
8: Onunla bir ilgisi olduğuna emin misiniz?
7: İsimlere baksana Ed'e.
8: Sarah Louise Connor. Bu değil mi?
7: Hı hı.
8: Ciddi olamazsın.
7: Basın her yerde peşimizden gelecek.
8: Tek günlük bir katil olmalı.
7: Tuhaf katillerden nefret ederim.
0: Evet. Ölümle erkeklerin hak ettiğinden iyidir. Ginger Pugsley'i gördün mü?
9: Hayır, onu görmedim. Mesajları kontrol ettin mi?
0: Aa, sen baktın sanıyordum.
10: Merhaba Sarah, benim
0: demek
10: anne.
0: Demek buradasın genç adam.
10: Geri döndüğün zaman beni aracığım.
0: Sakıncası yok anne.
10: Hoşça kal.
11: Merhaba Sarah, Stan Morski. Bir iş çıktı ve görünüşe bakılırsa bu akşam gelemeyeceğim. Çok boş zamanım olmayacak. Bak gerçekten üzgünüm, sonra telafi ederiz, tamam mı? Birkaç gün sonra görüşürüz.
9: Pislik. Eğer bir olsaydı sana bu şekilde davranamazdı. Tanrı aşkına, cuma akşamı.
0: Alışırım.
9: Dizlerini kıracağım.
0: Evet. En azından Paxi beni hala seviyor.
9: Tanrım. İğrenç bir şey.
0: Ben sinemaya gideceğim.
9: Tamam.
0: Bekle, sana iyi eğlenceler.
9: Eğleneceğiz. Sana da.
0: Tamam.
9: Lanet olsun Matt.

0: Yüzbaşı.
1: O kahve 2 saattir soğuk.
2: Hı hı.
1: İçinde söndürmüştüm.
2: Kıza hala ulaşamadın mı?
1: Hayır, telesekreteri çıkıyor.
2: Ekip gönder.
1: Ekip gönderdim, kapıyı açan olmadı. Yönetici de evde yokmuş.
2: Onu ara.
1: Az önce aradım.
2: Ara dedim.

0: Efendim.
1: Tanrım.
0: Efendim.
2: Efendim bir açıklama yapalım.
0: Yüzbaşı öldürülen iki kişinin de aynı isim ve soy ismi taşıdığını biliyor muydunuz?
1: Size ne söyleyebilirim çocuklar? Yorum yok.
0: Ama yüzbaşı elimizde iki cinayet var ve

0: sekreterle konuşuyorsun.
1: Aynı saçmalık.
2: Şu işe bak. Lanet olası bir rehber katiliyle yüz yüzeyiz.
1: Basından nefret ediyorum. Özellikle basın toplantılarından. Nereye gidiyorsun?
2: İfade vermeye. Belki şef son anda planı değiştirir. Saat 11'de boş kalmam gerekiyor. Belki bizi arar. Evet. Nasıl görünüyorum?
1: Berbat görünüyorsun.
2: Sen de öyle.
3: Yüzbaşı lütfen.
4: Cinayeti soruşturmakla yetkili kişiler bugün iki cinayet birden işleyen adamın kimliğini henüz tespit edemediklerini bildirdiler. İki kurbanın da isim ve soy isminin aynı olması inanılmaz bir rastlantı gibi görünüyor. İki saat önce 35 yaşındaki Sarah Connor adındaki kurban Santa Monica Parkı'nda acımasızca katledildi.
5: Kapatmayın.
4: Bundan bir gün önce de bir başka Sarah Connor isimli kadın öldürülmüştü. Polis şimdilik iki kurban arasında isimleri dışında ortak bir yanı olduğunu kabul etmiyor. Şu ana dek iki kurban arasında isimleri dışında ortak bir bağ saptanamadı. Elbette ki son gelişmeleri size duyurmaya devam edeceğiz. Diğer haberlerimize gelince, yurdun güneybatısında yağış bekleniyor.

0: Teşkilat-ı Acil Durum Servisine bağlandınız. Bütün hatlarımız doludur. Dahiliye numarayı biliyorsanız çevirin. Bilmiyorsanız lütfen hatta kalın.
1: Bütün birimler yerlerini bildirsin. Bütün birimler yerlerini bildirsin. Tamam.

0: kaldırdım. Telesekreterle konuşuyorsunuz. Ama utanmayın, önemli değil. Telesekretere konuşabilirsiniz. Belki geldiğim zaman sizi arama şansım olur. Benim adım Ginger. Beni bulamazsanız Sera'yla konuşabilirsiniz.
1: Benim Sera. Ginger, evde misin? Ginger, evde misin? Peşimde biri var. Gerçekten çok korkuyorum. Hayatım, duyuyor musun?
2: Peşimde biri dolaşıyor. Ah, umarım onu atlatmışımdır. Bir an önce buraya gelip beni almanı istiyorum. Polis şu an bana ulaşamıyor. Şansımı yeniden deneyeceğim.
1: Numarayı veriyorum. 555-9175. Beni hemen ara. Yardımın gerekiyor.

0: Onu bulduk. Sera Kanur. Ben Yüzbaşı Trex Smith.
1: Bakın Yüzbaşı, lütfen beni bir başka bölüme bağlamayın lütfen.
0: Merak etmeyin, bağlamam. Şimdi sakin olun. Nerede olduğunu
1: Kokteyl
0: söyleyeyim.
1: Kokteyl adında bir
0: bardayım. Yerini biliyorum, Sampiko'da. İyi misiniz acaba?
1: Evet ama buradan çıkamıyorum. Sanırım peşimde bir adam var.
0: Pekala, dinleyin Bayan Kanur. Şimdi çok iyi dinleyin. Halka açık bir yerdesiniz. Dışarı çıkmayın. Tuvalete bile gitmeyin. Mümkün olduğunca çabuk geleceğiz. Güvendesiniz, merak
1: etmeyin. Bekliyorum.

0: Sen gelirken silah getirmedin. Daha ileri silahlar. Işın tabancan yok mu?
1: Işın tabancası mı?
0: Bana gelecekten teknoloji örneği göster.
2: Ancak çıplak gelebilirsiniz. Yani sadece canlı organizmalar gelebilir. Cansız nesneler asla gelemez.
0: Neden?
3: O lanet şeyi ben üretmedim. Nereden bileyim?
0: Tamam. Ama bu cyborg da metalden.
3: Üstü canlı dokuyla kaplı.
0: Pekala, dinle.
4: Bu harika bir malzeme. Bu adamla kariyer bile yapabilirim. Ne kadar zeki olduğunu gördün mü? Açığını yakalamamıza izin vermiyor. Pek çok paranoyak açık verir ama bu adam çok zeki.
0: Diğer iki kadının neden öldü?
2: Kayıtların çoğu savaşta kaybolmuştu. Skynet Connor'ın annesinden bir şey kalmadığını biliyordu. Sadece ismini, yaşadığı yeri ve yaşadığı şehri biliyordu. Yok edici sistematik şekilde öldürüyor.
0: Hı. Bak, başladığımız noktaya geri dönün.
3: Yeterince şey duydun. Sorularına cevap verdim. Şimdi Sarah Connor'ı görmek istiyorum.
0: Korkarım, bu benim elimde değil.
3: O zaman neden seninle konuşuyorum ben?
0: Çünkü sana yardım edebilirim.
3: Burada yetkili kim ha? Yetkili birini istiyorum. Hala anlamıyorsunuz değil mi? Onu bulacak. Onun işi bu. Hepsinin işi bu. Onu durduramazsınız. Onu eline geçirecek. Sonra boğazına elini sokacak. Kızın kalbini çıkaracak.
1: Doktor.
3: Bırakın beni.
4: Affedersiniz.
5: Yani Riz deli mi?
4: Tıp dilindeki adı farklı. O bir kaçık.
1: Sarah, buna vücut sırhı diyorlar. Taç timi bunları giyiyor. 12 metreden bile mermi geçirmez. Bunu ceketin altına giyebilirsin. Tamam, hadi dokun bakalım. Dokun.
5: Önce mi attığı yumruğa ne diyeceksiniz?
6: Büyük olasılıkla eli parçalanmıştır. Elindeki bütün kemikler kırılmıştır. Acısını saatlerce hissetmez. Böyle birini tanıyordum. Bu izi görüyor musun?
1: İşte.
6: Sağ ol.
1: Diğer odada bir kanepe var. Neden oraya uzanıp biraz dinlenmeyi denemiyorsun? Annenin buraya gelmesi en az 12 saat sürer.
5: Uyuyamıyorum.
1: Denemelisin. Pek iyi görünmeyebilir ama oldukça rahat bir kanepedir. Burada güvende olursun. Bu binada 30 polis görev yapıyor. Korkma, hiçbir şey olmaz.
5: Teşekkür ederim.
7: İyi geceler.
4: İyi geceler.
7: Pekala.

0: Sera Connor'ın arkadaşıyım. Burada olduğunu söylediler. Onu görebilir miyim?
1: Hayır, onu göremezsin. Şu an ifade veriyor.
0: Nerede şimdi?
1: Bak, biraz zaman alabilir. Neden şurada oturup beklemiyorsun?
0: Sonra uğrarım.

0: anne!
1: Burada kal.
0: Hadi. Koşun hadi koşun.
2: Tamam hadi.
0: Lanet olsun. Hadi.
3: Dur.
0: Hadi hadi gidelim buradan çabuk olun.
2: Hadi.
0: Lanet olsun.
2: Tamam.
0: Hey lanet olsun.
3: Hadi çabuk çabuk.
2: Hadi.
0: Hey hadi.
3: Aa, bize ihtiyacımız var.
2: Hadi hadi.
3: Tamam.
0: Hey, ne oldu? Işıklar söndü.
2: Hey!
0: Kim söndürdü bunu?
3: Elektrik kesme!
0: Lanet olsun.
1: Ona dikkat et.

Serap.

0: NFLB 6.30 haber bültenini sunuyoruz. Kaliforniya tarihinin en büyük operasyonu az önce başlatıldı. Kimliği belirsiz bir kişinin polis merkezini basıp 30 polisi öldürmesiyle başlayan operasyon hala devam ediyor.
1: Bunu al. Şunu da. Şimdi şunu kenara itelim.

0: Riz. Bir adın var mı?
1: Kyle.
0: Kyle. Zamanda yolculuk etmek nasıl bir şey?
1: Biraz beyaz ışık. Biraz da acı. Aslında yeniden doğmak gibi.
0: Ah Tanrım.
1: Galiba mermi saplamış.
0: Yani sen de mi vuruldun?
1: O kadar kötü değil.
0: Ama seni doktora götürmeliyiz.
1: Önemli değil. Unut gitsin.
0: Unut gitsin de ne demek? Sen deli misin? Hadi çıkar şunu. Tanrım.
1: Etimden içeri girmiş olmalı.
0: Bu midemi bulandıracak. Bir şeylerden söz eder misin?
1: Neden?
0: Bilmiyorum, ne olursa sadece konuş. Bana oğlumdan söz et.
1: Şey, benim boyumda biri. Gözleri sana çok benziyor.
0: Nasıl biri?
1: Güvenilir.

0: Oldukça güçlü. John Connor için hayatımı veririm.
1: Evet. En azından ne isim koyacağımı biliyorum. Sanırım babasının kim olduğunu söylemezsin. Onunla tanıştığımda kaçıp gitmemem için.
0: John ondan hiç söz etmemişti. Savaştan önce öldüğünü...
1: Dur. Onu tanımak istemiyorum. Yani seni buraya John mu gönderdi?
0: Gönüllü oldum.
1: Neden?
0: Efsaneyle tanışıyorum çünkü. Sarah Connor'la. Oğluna dövüşmeyi öğreten kadınla. Organize olmayı ve çocukken savaşa hazırlanmayı biliyordu. Savaştan önce saklandığınız yerde.
1: Henüz yapmadığım şeylerden geçmiş gibi söz etmen beni sadece delirtiyor. Doğru kişiyi bulduğuna emin misin?
0: Eminim.
1: Hadi, geleceğin annesine benziyor muyum ben? Yani sert miyim? Organize miyim? Çek hesabımı bile dengeleyemiyorum. Dinleriz. Bu onuru ben istemedim ve kabul etmiyorum. Hiçbirini.
0: Oğlun bana sana iletmem için bir mesaj vermişti. Şimdi aklıma geldi. Karanlık yıllardaki cesaretin için teşekkür ederim Sarah. Yakında karşılaşacağın şeyler için sana yardımcı olamam. Gelecek henüz kurulmadı. Hayal bile edebileceğinden daha güçlü olmalısın. Yaşamak zorundasın. Yoksa hiç var olmayacağım. Hepsi bu. İlk yardımda çok iyisin.
1: Hoşuna gitti mi? İlk kez yapıyorum.
0: Uyumak ister misin? Sabaha az kaldı.
1: Olur. Biraz daha konuş.
0: Ne hakkında?
1: Bana geldiğin yeri anlat.
0: Pekala. Gündüzleri sürekli saklanırsın. Ancak geceleri dışarı çıkarsın. Yine de dikkatli olman gerekir çünkü HK'lar gece dürbünü kullanır. Ama çok zeki değiller. John onları toza dönüştürmeyi öğretti. Sonra HK'lar ortadan kaybolmaya başladı. Ama yerlerine yok ediciler geldi. Onlar daha kötüydü.
2: Senin bölgende araştırma yapıyoruz. 750 kuzey boylamındayız.
3: Anlaşıldı.

0: terk edin. Bölgeyi derhal boşaltın. Şu anda kuzey yönünden doğru hareket ediyoruz. Bölgeyi boşaltın. Burası araştırma için ayrılmıştır.
1: Sektör B'ye geçin. Sektör B'ye geçin.
2: Anlaşıldı.
1: Tekrar ediyorum, sektör B'ye geçin.
0: Sektör B'ye gelmek üzereyiz.
2: İkinci birimle bağlantımız kayboldu.
1: Sektör C, sektör C'ye geçin. Tekrar ediyorum, sektör C.
3: Benim Riz, EN 384.
0: Tamam, içeri alın.

0: yardım edin.
1: Devam edin.

0: Rüyamda o köpekleri gördüm.
1: Onları yok edicileri anlamak için kullanırız.
0: Sizin dünyanız oldukça korkutucu.

0: Bu yeter mi?
1: Evet, yeter. Nereden bulduğunu sormak istemiyorum.
2: Geliyorum.
1: Odaya ihtiyacımız var.
2: Pekala.
0: Mutfağda olsun.
1: Mutfağı olan odanız var mı?

0: Duş yapmak için ölüyorum. Sargılarını da yenilemeliyiz.
1: Sonra gidip malzeme alacağım. Bunu al.

0: Hayır, nerede olduğumu söyleyemem anne. Söylememem isteniyor.
1: Aa canım, seni nasıl bulacağımı bilmeliyim. Bana nerede kaldığını ya da neler olduğunu söylemeyecek misin güzelim? Senin için endişeleniyorum hayatım.
0: Tamam. Tamam, işte numara.
2: Evet, devam et.
1: Numaram 408-555-1439. Oda numarası 9. Yazdın mı?
2: Yazdım.
1: Pekala, kapatmam gerekiyor. Daha fazla konuşamadığım için özür dilerim. Seni seviyorum anne.
2: Ben de seni seviyorum canım.

0: Hekim Otel.
1: Bana adresinizi verin.
2: Neyimiz var? Hediyeler. Mısır taneleri. Amonyak. Yemekte ne var?
3: Plastik.
2: İyi fikir. O nedir?
3: İçinde nitrogliserin var. Biraz daha tehlikesiz. Çocukken patlayıcı yapmayı öğrendim.

0: Sallanmamasına dikkat et. Bu şekilde. Şimdi kapağını tak. Yavaş yavaş.
1: Eğlenceli bir çocukluk geçirmiş olmalısın.
0: Evet, güzel. Pekala, 6 tane daha hazırlayınca işe başlayabiliriz.
1: Bizi bulacak değil mi?
0: Büyük olasılıkla evet. Evet.

0: asla sona ermeyecek değil mi? Halime bak, titriyorum. Efsane kadını, hayal kırıklığına uğramış olmalısın.
1: Hayır. Yanılıyorsun.
0: Kyle. Senin zamanındaki kadınlar neye benziyorlar?
1: İyi dövüşçüler.
0: Bunu demek istemedim. Özel biri var mı demek istedim.
1: Biri mi?
0: Bir kız, bilirsin.
1: Hayır.

0: asla.
1: Asla mı? Çok üzüldüm. Ya çok üzgünüm. Çok acın var.
0: Acıyı kontrol edebilirsin. Sadece bağlantın yok.
1: Bir şey hissetmiyor musun?
0: John Connor bana senin fotoğrafını vermişti. O zaman sebebini anlamamıştım. Çok eskiydi. Yırtıktı. Solmuştu. Çok gençtin şu an olduğu gibi. Biraz hüzünlü görünüyordun. O an ne düşündüğünü her zaman merak ettim. Her ayrıntını ezberledim. Her çizgini. Zamanı senin için geçtim Sera. Seni seviyorum. Hep sevdim.

bakalım. Hadi yardım et. Hadi. Çıkalım. Kalk.

0: Bekle.
1: Ne yapıyorsun?
0: Koruma. Bizi izlememesi için.
1: Hadi.

0: Koş Sera.
1: Hayır.
2: Koş. Hadi.
0: Gel pis serseri.

Yedinci kaset, Ekim'in onu. Nerede kalmıştım? Benim için zor olan niye anlatıp niye anlatmayacağıma karar vermekti. Ama sanırım bu üç kaseti anlayacak kadar büyüdüğünde kalan kısmı da anlatacağım. Şu an beni aşan şeyler anlatmakta zorlanıyorum.

0: Yani Altankey?
1: Aha, tabii bayan.
0: Sana babandan söz etmeli miyim? Tanrım, bunu anlatması çok zor. Onun baban olduğunu bilmen onu buraya göndermeni etkileyecek mi? Kyle'ı göndermezsen asla var olmayacaksın. Tanrım, insan bunları düşününce deliye dönüyor. Ama sanırım sana söyleyeceğim. Sana bunu borçluyum. Belki yardımı olur. Bunu biliyorsun. Onunla sadece birkaç saat birlikte olduk. Ama hayatımız boyunca birbirimizi sevdik.
2: Ustedes muy hermosa señora y tengo pena decirle que me da $5 americanos. Pero si no, mi padre me va a pegar.
0: Çocuk ne dedi?
1: Çok güzel bir kadın olduğunuzu söylüyor. Bu fotoğraf için sizden $5 istemeye utanıyormuş ama bunu yapmazsa babası onu dövecekmiş.
0: Oldukça iyi bir çocuk. Cuatro.
2: Sí, sí. Gracias. Miren, miren. Allá, viene una tormenta.
0: Şimdi ne söyledi?
1: Bir fırtına geliyormuş efendim.
0: Biliyorum.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Hadi bana oradan güzel bir şeyler oku.
1: Çöp yiyeceklerle ilgili sadece.
0: Fox haberlerinden iyidir.
1: Hı, aynen. Ne durumdasın?
0: Kullanmaktan sıkıldım. Kalçam ağrıyor, bacaklarım ağrıyor, sırtım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor ve...
1: Oyun oynamak ister misin?
0: Aa, evet, lütfen. Hangisi?
1: Bir doğru, bir de yalan.
0: Yapma, ben seni kitap gibi okurum. Bu benim için çok kolay olur.
1: Hadi bakalım, görelim.
0: Pekala. En Sokağı kabusunu ilk izlediğimde lisede ve Andy Boone'un evindeydin. Deli gibi korkmuştum. Annesiyle uyumak zorunda kalmıştım. Sadece ikimizdik. Babası şehir dışındaydı. Onun yatağındaydık. Gece boyunca.
1: Doğru. Saçmalık tanrım.
0: Devam et.
1: Pekala, tamam tamam. Joydesi ile gecikmeli olarak kaybettim.
0: Şaka yapıyorsun değil mi? Lütfen bana şaka olduğunu söyle.
1: Yakalandın, çok kolaysın.
0: Aa, evet, komiksin, şakacı şirinsin sen. Aslında... Şu hediyeler dağıtan ufaklık, o sensin.
1: Aslında William Jacob'ın kamyonunun arkasında yazan şey seni hep seveceğimdi.
0: İşte bu bir yalan.
1: Sahi
0: bu mi? Bir yalan. Evet, saçmalık.
1: Asla bilemeyeceksin.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Kıskandın mı?
0: Hayır, yapma.
1: Aa, kıskandın. 5 dakikalık saf ızdıraptı.
0: 5 saniye diyelim bence. Penisini yerdeki delikten bilen bir çocuk. Dalga mı geçiyorsun?
1: Senden istediğim 5 dakikayla kıyaslanamazdı.

0: İyi misin?
1: Sanırım evet. Sen?
0: Öldük zannettim.
1: Biliyorum. Bu akşamlık duralım.
0: Ha, Los Angeles'a sadece birkaç saat
1: Hayır,
0: kaldı.
1: Hayır, saatlerdir araç kullanıyorsun. Ve ben de çok istekliyim.
0: Emin misin?
1: Evet. Ucuz ve rahat bir yer bulalım.
0: Öyle mi?
1: Hı-hı. Kirli hissediyorum.
0: Ha, duşa ihtiyacın var kirliliğimi. Yoksa pisleştin mi?
1: Yürü hadi.
0: Ha, yani.
1: Ah, Tanrım.

0: Teşekkür ederim. Bıraktığın için.
1: İşe geç kalmanı istemedim.
0: Şu kadın şeyine mi gideceksin?
1: Danışmanlık? Evet. 15 dakikaya başlıyor.
0: Tamam. Beni sabah alabilecek misin peki?
1: Evet.
0: Seni gerçekten seviyorum Balkabağ.
1: Biliyorum.
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun.
1: Sabah görüşürüz Frank.

0: Burası mükemmel. Daha iyisi olamazdı.
1: Anlaşılan hiç kimse yok burada.
0: Bu yüzden mükemmel. Meteliksiz yeni evliler gibi davranırız. Gel hadi. Affedersiniz. Merhaba bayım.
1: Merhaba dostum.
2: Kusura bakmayın.
1: Bir gecelik bir oda istiyorduk.
2: Evet, benim için bir zevk. Peki 6 numara nasıl? Yani mavi orkide süitimiz. Ben öyle diyorum.
1: Temiz mi?
2: Elbette temiz. Kendim temizledim.
0: İşimizi görür.
2: Kimlik ve lütfen 60

0: dolarını almalıyım.
1: Buradaki diğer şeyleri doldurmalı mıyız?
0: Hayır, merak etme. Ben yaparım. Paul O'Kelly.
1: Evet, o benim.
0: Tamam. Keyfini çıkartın. Adım Frank. Neye ihtiyacınız olursa buradayım ben.
1: Sağ ol.
0: Kafeterya 7/24 açık. Aklınızda olsun.
1: Anlaşıldı.
0: Ve Paul, tereddüt etmeden ara.
1: Ararım.
0: Frank.
1: Tamam.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Neye benziyor?
0: Gece vardiyası bende.
1: Bendeki plana göre öyle değil.
0: Ajanta çifte rezervasyon yapmış.
1: Hiç sanmıyorum, amigo.

0: Gel buraya kovboy.
1: Dur.
0: Bana durmamı söyleme. Mükemmel. Giyin. Her zamanki gibi kapan.
1: Gidip bir kahve alacağım.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, gerçekten.
2: Kaliforniya, Wonder Valley Toplum Merkezi.